olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir 107 nur birikimi, %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu. Nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruhu, üçüncü gök katında nefsi mülkime. Şems 8 fe elhama fücura ve takva. O nefse Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da, ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir, dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında. Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fecr 28. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuş durumda. Fatır 18'de kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir.
Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. 3. 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbap makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslim Allah-u Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve zülfetül cenneti lil muttakine gayri bahit hazamatu adüne likülli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için, meaba sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri, takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala ve o insanlar Allah'a teslim olanlar. Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır, meaba sığınmıştır. Allah-u Teala Ali İmran 14'te diyor ki Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar
21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh, beka makamında öğretilir. Üçüncü ruh, züht makamında öğretilir. Dördüncü ruh, muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah-u Teala size indi ilahiyle bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %65 birden öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Züht makamına geçti demektir. Allah Teala züht kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil zikre dönüktür. Dünyaya değil, Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası züht makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve
Bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta tesir etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasretlerini devreye soktuğumuz zaman %100 ruhunuzun hasretleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181 doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece %19'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudunuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz 219 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde 4 kademe Kur'an'ın ruhundasınız. Ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı.
Ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbab olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de ulul elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbab olmak standardı daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu açtınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul elbab makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi yedi tane gök katının hepsini, yedinci katın yedi tane alemini ve yedinci alemin en üst noktasını indi ilahide sıdretin müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ulul-elbab makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, bildiği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir. O suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar.
Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün 7 katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün 7 katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sittetin Müntaha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasip olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. O zaman Allah nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salah makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu dinen hunefa ediyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı, muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi bir gün kendisine Sittetin Müntaha gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından İhlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da 1. mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamına ulaşmıştır. Salah makamının 1. mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları oluşacaktır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin 1. mertebe, 1. kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. 2. mertebesi Allah o kişinin 2. kademesi bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. 3. kademesi ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet. Devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah-u Teala'nın talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve 4. mertebe, 4. kademe Allah-u Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir.
Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14'te sıralar bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir. Bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve size isyanı, fıskı, küfrü, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah-u Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah-u Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır. Ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah-u Teala'nın aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi başka insanların Allah yolunda irşad edilmesine artık vasıtadır. Allah-u Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkiki imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkiki imana da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının yedinci ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde
elde ediyor ve bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu yaşamak üzere, daha bir Allah'a yakın olmak üzere, daha bir birbirimize yakın olmak üzere, Allah'ın dostlarının daha bir kaynaşması için bir aradayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutluluk davetiyesine, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç temel vasıf görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Ne yani, Allah-u Teala garanti mi veriyor bizi cennetine almak için? Evet sevgili kardeşlerim, gayet ciddi olarak söylüyorum ki evet, Allah-u Teala size garanti veriyor. Hem de ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı cennetinizi garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mı? O garantinin sahibidir. Hepimizi yaratan O'dur. O yüce Rabbimiz bizleri yaratmış ve herkesin cennetini de dünya saadetini de garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz her zaman bir alışveriştir. Ne vereceksiniz? Karşılığında ne alacaksınız? Onu bilmeniz lazım. Kaynak mı? Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki benim cennetim 7 tane gök katına dağılır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat. Bütün bu cennetlerimi satın alabilirsiniz diyor Allah-u Teala. Hepsi satılık diyor. Hepsini de diyor sizin için yarattım. Ha diyor, benim gayemi mi soruyorsunuz? Hepinizi en üstün cennetlerde görmek isterim diyor. Adın cennetlerinde görmek isterim diyor. Tek istediği, herkesin en büyük mutlulukları, en üstün cennetleri yaşaması. Allah'ın istediği bu. Şimdi bunu bir Allah'ın dileği, temennisi olarak koyalım bir kenara ve sonuca bakalım. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç korkunç. İnsanlardan %90'ının fazlasının mutlaka cehenneme gidiyor.

Seçeneği. Sonuç burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, bir yarıştasınız. Ayağınızın altına devamlı karpuz kabuğu koymaya çalışan bir iblis var. Sizi mutlaka bu yarışta Allah'ın cennetinden alıkoymak için çevirmeyeceği dolap yoktur. Yapmayacağı numara yoktur. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor İblis. Ve eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç çoğunu kendime bağlayacağım diyor. Ne bunun manası? Benimle beraber pek azı hariç insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gelecek diyor İblis Allah-u Teala'ya. Ve sonsuz hayatını, kıyamete kadar sürecek olan hayatını buna adamış. Bütün insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya. Ne diyor Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde? Onlar ki diyor, Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik, derecet kaybettiren olaylarla derecet kazandıran olaylar eşit olur mu? Ama kötülüğü, seyyiati hasenatla önlemek yetkisi, bu yetenek herkese verilmez. Pek az kişi bu yetkiyi alır diyor Allah-u Teala. Onlar hazzün azimin sahipleridir buyuruyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar var. Her devirde var olacaklar. Dikkat edin ki ben Allah'a teslim oldum diyerek bu daveti yapacak olanlar, işte bu daveti yapacak olanlardan, yapmakta olanlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. Sizin odanızda, sizin salonunuzda sizinle konuşuyor. Öyleyse Allah'ın üzerimize tam 12 defa farz kıldığı bir olgu var. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, bırakınız ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, 21. basamağa ulaşmayı, daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Ne yani? Bir dilekle mi kendimizi kurtaracağız o kadar günahımıza karşılık? Evet. Ne kadarsa o günahınız, işte o kadar günahınıza karşılık bir tek dilekle hepinizin Allah'ın cennetine girmesi mümkün. Peki nasıl bir dilek bu? Allah'a ulaşmayı dilemek dileği. İşte böyle bir dilek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duyduk duymadık demeyin. Allah sizlere cennetine davetiye çıkarmış. Ben de o davetiyeyi ilan ediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci kat cennet sizin. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizin. Bu demektir ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır tabi olduğunuz an. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin. İkinci kat cennetten sonra
ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen süreç içerisinde dünya saadetinizin de yarısından fazlası size teslim edilir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi iki türlü görüşün sahibinden biri olacaktır. Bir, pesimist birisi. Hadi canım sende. Sahabenin bile 10 tanesine Allah-u Teala cenneti vaat etmiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Allah-u Teala yani bu kadar insanın arasında ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye beni mi seçip de cennetini alacak? Evet sevgili kardeşim. Seni Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde Allah seni cennetine alacak. Sadece bir dilek karşılığında mı? Evet, sadece bir dilek karşılığında. Peki ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem ne olur? Cehenneme mi gideceğim? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemezsen mutlaka cehenneme gideceksin. Hadi şimdi öykümüze buradan başlayalım. Kimler cehenneme giderler? Cevap geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler demiyor cevap. Ne diyor? İslam'ın 5 tane şartını kim yerine getirmezse onların hepsi cehennemliktir. Öyle diyorlar ama bu söz Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Öyleyse hadi gelin kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Başka bir şarkı söylüyor Kur'an-ı Kerim. Acı bir şarkı. İnsanların hakikati bilmemesi sebebiyle acı bir şarkı. Ne diyor, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, Allah-u Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse kuru lafın gereği yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Allah'ın kelamı ne diyor? Allah'ın kelamı Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ ب۪يهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar benim ayetlerimden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse başka bir şey daha demesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sonucunun şöyle şöyle şöyle olması lazım. Demiş mi? Birkaç yerde. Bir defa Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişiyi ben mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Böyle diyor mu? Bakınız kaç yerde birden diyor. Evvela Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu ilâ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu ayet-i kerime
demin söylediğimiz Yunus suresinin 7. ayet kerimesinin tamamen tersi. Yunus 7'yi bir daha söyleyelim. Ellezine la yercune likaena. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Yunus 7'de Allah Teala böyle söylüyor. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah bize ulaştırmayı dilemezler. Peki Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. O kişi ki Allah'a mülaki olmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Fe inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. O takdirde, dilediği takdirde Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Peki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi ne diyor? Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah'a ulaşacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Peki bu ulaşmada biz mi ulaşacağız? Yoksa Allah mı bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak? Bu kadar kolay mı bu iş? Tahmininizden, düşünce sisteminizin ötesinde kolay. Çok çok daha kolay. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Daha açık şekilde söylenebilir mi bilmiyorum. Daha açık nasıl söylesin Allah-u Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ha, Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'ın seçtikleri mi? Mutlaka Allah'ın seçtiklerinden birisiniz. Eğer başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmuyorsanız, başka insanların Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olmayan bir konumdaysanız, başka insanları küfürde bırakmak istemeyen bir pozisyondaysanız, isteyen biri değilseniz, o zaman sizin kalbinizde zevk yok. O zaman sizin kalbinizde maraz yok. O zaman sizin kalbinizde hayır var. Sadece bir grup insanı, bir grup din öğreticisini Allah Teala devre dışı bırakmıştır. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazdığı için kafirlerdir.
müşterek özellikleri başka insanların da Allah'ın yoluna girmelerine mani olmak. Böyle değilseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu insanlar mani olanların özellikleri ne? Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederler. Allah'ın Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki ayetlerini yalanlarlar. Birincisinde küfür kelimesi kullanıyor Allah-u Teala, küfrederler. İkincisinde tekzip ederler diyor, yalanlarlar. Üçüncüsünde naks ederler diyor, bozarlar diyor. Dördüncüsünde Allah-u Teala Allah'ın hidayet ayetlerini bile bile gizlerler diyor ve başka insanların hidayete ulaşmalarına böylece mani olurlar diyor. İşte bunlar seçilmezler sevgili kardeşlerim. Ama bunların dışındaki bütün insanlar kalplerinde maraz olmayanlardır, zevk olmayanlardır. Ve kalplerindeki kasıtın olma durumu hiçbir zaman sertleşmeyi ve kararmayı müştereken oluşturmayanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Peki Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gidecek yer cehennem diyor. Nasıl diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme gider? Hadi bakalım, Kur'an'da her şey var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Müminin 103 cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Özellikleri günahların sevaplarından çok. Her saniye derece kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur ki derece kazanmış olmayasınız veya kaybetmiş olmayasınız. Her saniye rakam yazılır. Rakamlı kitabınız olan hayat filminize. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle bir insanın cehenneme gitmesi demek, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demek. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla mı olur? Hayır. Kazandıkları dereceler fazla olur, kaybettikleri dereceler az olur. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah Teala onlara amin olanlar diyor. Birinci özellikleri Allah'a inanıyorlar. İkinci özellikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Yüzden fazla ayet-i kerimenin söylediği hidayete inanıyorlar. Üçüncüsü bu hidayetin üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlar. Dördüncüsü de Allah Teala söz verdiği için Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah söz verdiği için demin söylediğimiz Şura 13'te onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Allah Teala Maide 35'te diyor ki ya eyyühellezine amintukullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a vesile olanı Allah'tan sorun. Ve öyle takva sahibi olun. Ona ulaşıp takva sahibi olun. Öyleyse amin olanlar birinci takvanın sahipleri, sorup da mürşitlerinin kim olduğunu ona ulaşanlar,
tabi olanlar ikinci takvanın sahipleri. Öyleyse burada net olarak bir hususu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki adı Aminu olanlar. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar Aminu'durlar. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber bakalım şu Vel Asri suresi ne söylüyor? Vel Asri. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların çok büyük bir kısmı, gerçekten öyle, %90'dan fazlası cehenneme gideceklerdir diyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Günahları sevaplarından fazladır. İnsanların hepsinin, aşağıdaki istisnalar hariç diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söyledikleri açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ını mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişinin derecatını kaybettiği derecelerden daha fazla hale getiren Allah derecelerini öyle bir yükseltiyor ki kaybettiği derecelerinden daha fazla kılıyor. Ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala onu işitiyor, biliyor ve görüyor aynı anda. Derhal Rahim Asması ile tecelliye başlıyor. Bunun hemen arkasından bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi alıyor. Allah Teala bunun için bize derecat veriyor. Biz bir şey mi yaptık? Yaptık. Allah'ın emrettiği en büyük olayı gerçekleştirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Ne kadar zor bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Zor mu? Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir dilek. Gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi aldı Allah Teala, derecatımızı arttırdı. Arkadan kulaklarımızdaki vakrayı aldı, derecatımızı arttırdı. Arkadan kalbimizdeki ekinneti aldı, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ihbat koydu, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ulaştı ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi, derecatımızı arttırdı. Onunla da yetinmedi. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açtı, gene derecatımızı arttırdı. Ve bu kazandırdığı derecelerle kaybettirdiği derecelerden daha öteye getirdi. Hüsranda olmaktan kurtardı bizi. Ne zaman? Ameli olmayı dilediğimiz zaman. Öyleyse kimler cennete gidermiş? Müminin suresinin demin söylediğimiz 103. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala bunu gerçekleştiriyor, sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. İşte kimin gözlerinde hicab-ı mestire alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalbinden ekinet alınıp yerine ifat kurulmuşsa, o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala, onlar kıyamet günü orada cehennemin kapısında bölük bölük toplanırlar. Her grup cehennemin kapısına ulaştığında cehennem zebanileri, cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya, cehenneme geleceğinizi
Söylemediler mi? Cevap. Söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Kulaklarında vakıa olduğu için söylediklerini anlamıyorlar, yerlerine oturtamıyorlar. Gözlerinde hicabın mesture olduğu için irşat makamını, irşat makamı diye görmüyorlar. Herhangi bir insan, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ona vahyolunduğunu bilmiyorlar, kabul de etmiyorlar. İkincisi, kalplerinde ekinnet var, söylediklerini idrak etmiyorlar ve Allah'ın indirdiği kitaba da indirmiyorlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişine devam edelim. Size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler ama biz onlara inanmadık. Söylediler diyor. Öyleyse irşat makamı onlara ulaşmış. Ama onu irşat makamı olarak görmemişler, kabul etmemişler. Gözleri kör. Hicab-ı mestureyle örtülü. Onun söylediklerini işitemiyorlar. Anlamıyorlar söylediğini. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyor, indirmemiştir dedik diyor. Kalplerine irşat makamının sözlerini indirdikleri zaman kalpleri onu kabul etmiyor. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resul'ün sözlerine inanmıyorlar. Ve daha da öteye geçmiş. Diyor ki, onu bunu söyleyenler, biz onlara dedik ki, biz sizi mutlaka dalalet içinde görüyoruz. Resulü, neziri, dalalet içinde görüyor kişi. Kendisi dalalette, onu dalalet içinde görüyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler, eğer biz akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, Allah kalbimizdeki ikinci alıp yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Olay kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki gözlerindeki hicab-ı mesure alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ikinci alıp yerine ihbat konulan kişi, idrak edebilen bir insan oluyor. Ve akıl edebilen bir insan oluyor. Akıl edebilenlerin seyri cehennem değil, Allah'ın cenneti. Cenneti olabilmek içinse kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olması lazım. Ve Allah Teala kim amen olursa onların hüsranda olmadıklarını kesinleştirmiş. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların günahlarından daha fazla onlara sevap ihsan edip onları Allah'ın cennetine kabul buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluktan cennet mutluluğu anlayanlara, cennet mutluluğu anlayanlara ve bundan ümitsiz olanlara, bu pesimistlere sesleniyorum. Hayır. Sahabenin 10 tanesine cennet vaad olunmadı. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Altlarından ırmaklar akan cennet, o evvelki sabikunlar olan Ensar, Muhacirin ve Ensara ve Muhacirine tabi olanlardır diyor. Hepsi Allah'ın cennetine ehil olmuşlar. Ayrıca Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Öyleyse bu tabi olanlar, Allah Teala'nın dostları,
pesimistler için söylüyoruz. Öyle 10 kişi falan değil. Bütün sahabe Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Öyleyse Allah Teala eğer size söz veriyorsa ki siz başkalarını Allah'ın yolundan saptırmayanlarsanız sözlerimiz geçerli. Allah'ın yolundan men etmeyenlerseniz sözlerimiz geçerli. Eğer siz öyleyseniz kalbinde maraz olmayanlarsınız, kalbinde hayır olanlarsınız. Mutlaka seçildiniz. Seçildikseniz hepiniz seçildiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileğiniz Allah Teala tarafından görüldüğü an işlemler tamamlanmıştır. Sevaplarınız günahlarınızı aşmıştır. Ölseniz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hemen ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bir müjdesi değil mi bu? Sadece bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah'a ulaşmayı diledi, Allah onu gördü, işlevleri derhal yaptı, günahlarının sevaplarını hesaba kattı, sevaplarını günahlarından öteye geçirdi. Söylediğim işlevler gerçekleşti. Gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalp idrak etmeye başladı. Kalp Allah'a döndürüldü. Göğsünden kalbine Allah nur yolunu açtı kişinin. Ne olur? O kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. O kişinin gideceği yer cennettir. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'ın cennetidir demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir asr-ı hidayet müjdesidir. Hidayet asrı bunun üzerine bina edilmiştir. Cenneti cehennemden ayıran şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilemiyorsanız dünyadaki bütün ibadetleri yapsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde huruf olmaz. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bu sözle garanti vermiş olmuyor mu? Bu sözle cennete girmenin temel standardını anlatmıyor mu, reçeteyi vermiyor mu? Bu sözde hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmiyor mu? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, saadet rehberi ve aynı zamanda saadetin garantisidir. Bu Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi olan, bir saadet davetiyesi olan, bir saadet garantisi olan Kur'an-ı Kerim, görüyorsunuz ki saadet üzerine bina edilmiş. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala en sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını istiyor. Cinlerin de mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor. Bu gayeye müteveccih olarak yaratmış Allah Teala kullarını. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaratılış sebebiniz mutlu olmak. Mutluluğu yaşamak için Allah Teala sizi yarattı. En sevdiğiniz kimse, size bir sualim var. O en sevdiğinizin nasıl olmasını istersiniz? İstediğiniz tek şey en sevdiğiniz kişinin mutlu olması değil midir? Allah da en sevdiği mahluk olan bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığı her şeyi emrine musahhar kıldığı,
insanın elbette mutlu olmasını ister. Sadece bunun için yaratmış. Allah'a kul olmak mutluluğun bütün hedeflerini kapsıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci derece mutluluk, başlangıç kulluğu, imajiner kulluk. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kat cennet, kulluğun fizik standartlarda başlangıcı, 14. basamak. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ruhunuz Allah'a böylece kul olur sahibine geri dönerek. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a kul edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a kul edersiniz. 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Kul edersiniz. Kul Allah'ın emrini yerine getiren varlığın adıdır. Şeytanın emrini kişi yerine getiriyorsa o şeytanın kuludur. Allah'ın emrini yerine getiriyorsa Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu leküm vadimun mübin ve eni buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a kul aldığınız, kul olduğunuz boyutlarda yaratılış sebebiniz bu. Mutluluğunuz artıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verdi arka arkaya. O 10 tane ihsan da sizi mürşidinize ulaştırdı ve mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane de nimet aldınız Allah Teala'dan. Sonra ne oldu? Bu 10 tane nimetin bir tanesi ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. İkincisi fizik vücudunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimlerinde. Üçüncüsü nefsinizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Dördüncüsü iradenizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde yerleşmiş durumdadır. 14. basamaktasınız. Ruhunuz gerçek fizik standartlarda bir yolculukla 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim birinci yatay sebil, ondan sonraki ilk dikey sebil olan tarık-ı müstakim, ondan sonra Allah-u Teala'nın ilminde yeni bir müessese, 7 tane alemin soldan sağa aşılması ve sitret-i müntahadan sonra da dikey bir yolculukla 4. sebille Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ise nurlar %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada pozitiflerle negatifleri karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Başlangıçta kulvara eşit şartlarla çıktınız. Ruhunuzda %100, 100 ünitede 100 ünite haslet var. Nefsinizin kalbinde
100 ünitede 100 ünite afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi nefsinizin kalbindeki kötü afetler. Afetler zaten kötülükleri temsil eder. Öyleyse eşitlik söz konusu. %100 hasletler, %100 afetler. İkisi de birbirine eşit. 100 ünitede 100 ünite dolu haslet, 100 ünitenin 100'ü de afetle dolu. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, afetler. Ama nefs tezkiyesine başladınız. İrşad makamına ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girmeye başladı ve yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren nefsinizin kalbi %7 fazıllarla doldu. %2 rahmetle beraber ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %49, rahmet de %2, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyetinden çıkan %51 oldu nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri zaten Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbinde de %51'i aynı durumda. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye kesin olarak yönelik. Ne oldu? Nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düştü. Öyleyse negatifler sadece 49, kaçta 49, %49 mu? Hayır, 249. Ruhunuzun hasletlerini de devreye kattığımız zaman 249 oluyor nefsinizin afetleri, yani yaklaşık olarak %25. Hasletler Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik kesim ise %75. %25 Allah'ın emirlerine karşı gelen, %75 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik olan bir sistem. Öyleyse mutluluğunuz %75'e ulaşır mı? Ulaşamaz. Çünkü şeytan sizi katiyen tek başınıza bırakmayacaktır. Düşüncenizi taklit ederek size devamlı yalanlarını yutturmaya gayret eder. Bunu çok büyük ölçüde başardığı da bir vakadır. Nereden biliyoruz? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini bildiğimiz için. Onları diyor şeytan kendime bağlayacağım diyor. Ve bağlıyor insanları kendisine iblis. O yaptığı yanlışlıklarla bağlıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan devamlı size vahyeder. Her insan şeytandan devamlı vahiy alır. Ama Allah vahyetmez. Öyleyse tek taraflı bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Ne zamana kadar? Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığınız güne kadar. Allah-u Teala herkese vahyetmez. Bu sebeple nefsinizin kalbiyle ruhunuzun kalbindeki %75 pozitifler size %50'den biraz daha öteye bir dünya saadeti sağlayabilir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Yoksa ölçü 200'de 151'e karşı 249'dur. Ya da %75'e karşı %25'tir. Mutluluğunuzun çok daha fazla olması gerekir. Ama iblis sizi asla rahat bırakmayacaktır. Her türlü yalanla, dolanla sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın palavralarına aldırmamayı daimi zikirden sonra net olarak öğreneceksiniz.
daimi zikre ulaştığınız zaman artık şeytan size hiçbir şey yapamaz, esiriniz olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmayı istiyor. Neden? Diyor ki insana ruh üfürdük. Sonra da 12 defa üzerinize farz kılmış, üfürdüğü ruhu Allah'a geri göndermeniz için. Kurtuluşunuz mu? Bu gönderme standartlarının başlangıcı kurtuluşunuz için yeterli. Ne yani? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyiz. Bir dilek cennet saadetinin garantisi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insana verilen bu mahlukunu ne kadar torpilli kılmış görmüyor musunuz? Ne kadar sizden yana? Yaptığınız şey ne oluyor ki? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuz olarak cehennemde azap edilecek yerde, sonsuz olarak bir cennet hayatında mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kadar garantili bir mutluluğu Allah Teala size ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, anlattığım standartlar içerisinde hadi bana söyleyin samimiyetle, Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Allah Teala bütün insanlardan istiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet öğretisi mi? Rehberi mi? Tarifnamesi mi? Reçetesi mi? Ve üçüncüsü, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacağını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Öyleyse bunların hepsinin bir vaka olduğunu görüyoruz. Mutluluğunuz müemmen. Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın size sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler. Sizler insansınız. Allah Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de emrinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Ve gene diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz. Yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah-u Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin. Dine doğrultun ki ben bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah-u Teala. O hepimizi Hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba Hanif? İki tane temel anlam içeriyor Hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle İç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanız size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı o yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabii. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi 3 tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz. Bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği 3 emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah-u Teala buyuruyor, Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor, emanetleri diyor. Sahiplerine demiyor, sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çabuk
çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de 3 tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet

Nefisler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ikna olarak teslim olacaktır. Öyleyse üç tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi bir, fizik vücudunuzun teslimi iki, nefsinizin teslimi üç. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam bir teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için üç tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin de diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır. 28 basamaklı bir maceradan bahsediyorum. Bir fenomenden bahsediyorum. Bir olgunlaşma sürecinden bahsediyorum. Böyle bir hedefe ulaşmanız için yıllar gerekir. Oysa ki birinci teslim olan ruhun teslimi 5-6 ayda tamamlanabilen bir vesiledir. Hatta 3 ayda tamamlanabilen bir vesiledir. Siz bilin ki her şey size bağlı. İhtiyacınız ne alemde? Ne kadar çabuk Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyorsunuz? O kadar çabuk teslim olursunuz. Sizin talebinizle fiiliyatta vücuda gelen olaylar arasında mutlak bir denge söz konusudur. Allah her şeyi sizin kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır.
Çünkü Allah Teala gelecek de sizlere.

0: bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe diyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, ey dofen, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple atlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey, netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün yiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevini değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi gene yoklukta. Zaman mı? Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, gene Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil, sizler için, siz insansınız. Her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sakın bu konuda ümitsiz olmayın. Bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa ki hiç değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu, kalbinize hep bakan Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala, kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür, hem işitir, hem de bilir. Allah'ı Semî'ün Alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı basirül bil ibad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse işiten, bilen ve gören Allah kalbinizdekini işitmek, bilmek ve görmek ister. Çünkü geri kalanın hiç önemi yok. İnsanın dilinde her şey olabilir. İnsanlar kendilerini çok medederler. Çok şeyler söylerler kendileri için. Dillerindedir. Kalplerini görebilmiş olsaydınız, dillerle kalpler arasında ne kadar farklılık olduğunu da görecektiniz. O zaman onlara çok acıyacaktınız. Böyle söylemek gereğini duydukları için kendilerinde eksik olan şeyleri dilleriyle tamamladıkları için. Oysa ki bu sadece iç alemde bir tamamlamıştır. Dışa yansımaz. Ve o kişi hep eksik kalmakta devam edecektir. Sakın siz onlardan biri olmayın. Mutluluğunuz her an mümkün olan bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim size diyor ki, siz sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, hayattayken, siz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, Allah'a teslim etmeyi dileyin. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmeyi dileyin. Yani İslam olmayı dileyin. Ondan sonra bırakın geri kalanını Allah yapsın. Yapar mı? Sözü var. Mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür ve derhal kendi koyduğu kanunu uygulamaya başlar. Kanunu ne? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerife bakalım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerektirirse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerektirir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun şartı tabi olmaktır. Allah Teala Ali İmran Suresi'nde buyuruyor ki Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Ona tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına biraz daha girelim. Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor Habibim'de ki Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin, size daha çok muhabbet meselesin. Dikkat edin, nefsinizin en kötü afetlerinden bir tanesi nefret etmektir, kindir, intikamdır. En güzel hasreti de sevgidir. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden gerekliler sağlamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden, Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitap var. Kütüb-i-Sitte deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey, diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden? Biz de onlar gibi yapıyoruz. Sizi korkutuyoruz cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka geleceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil, Allah öyle söylediği için ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına. Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi. Ama hemen arkasından dedik ki size, durun bakalım, telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velâsıl suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asr, asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsn. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandaysa? Cehenneme giderler. Allah Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Bu kadar değil, vasıf veriyor. Kimler bu cehenneme girenler diye hele bir sorunla biz cevap verelim. Kimler bu cehenneme gidenler sizin yerinize biz soruyoruz ve cevap veriyoruz. Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, onlar hüsranda olanlardır diyor. Ne diyor Vel Asr Suresi? İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama 4 tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye 4 istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağını zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe, biliyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah.
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız.
1: Allah.
0: Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğiniz dair yemin verdiniz ezelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde Allah Allah diyerek. İster iç sesinizle söyleyin, ister dış sesinizle söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefs-i emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki, onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. Ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse giremez dedi. Ama bunun bir izahı ağzı dedi. Ama Allah Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor, ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor Allah Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş. Sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde, Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti, bir de küçücük vazife verdi. Sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe, göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse, bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi ilahiyat fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversiteden doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir dergisinde. Merak edenler lütfedip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz, insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar, ilahiyat fakültesinin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100.000'den fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz, bir güvendiğiniz Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Velâ Suresi'nin 4 faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi, amel olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. İki, amel-i salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaleten hidayete adım attığınız zaman. Yani mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra Hakk'a ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip Hakk'ı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı Rabbimin yardımıyla, hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bundan 14 sıra var. Bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. Biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyurmuş? Onlar aramaya devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. Ve onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah diyorlar ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor, o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o zaman özelde bana demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de sizin üzerinize bütün yeminlerinizi farz kılmıştık diyor. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya topluyor ve bize diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve arkasından ifade geliyor. Kalu bela, kalu dediler ki ela, evet. Hepimiz Allah Teala'ya evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Özür dilerim. Sonra ne olmuş? Allah Teala bizi buyuruyor ki, tekrar özür dilerim. Ben size Rabbiniz miyim diye sordum. Siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina. İşittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah Teala da buyuruyor hepimize. Niye buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, işte diyor onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Hepiniz diyor Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi Allah Teala diyor ki ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü irci'i ila Rabbiki buyuruyor, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü Zariyat elli fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Onlar nasıl bana sıratımı çekimden uzak üzerinden ulaştılarsa sen de onların yaptığı gibi yap. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sıfat-ı müstakime ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde, 2 defa da 3 yeminimiz birden söylenerek üzerimizde tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoktur diyorlar. Ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah-u Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Ashab suresi 67-68. Ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını çok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar ama bizim üzüldüğümüz hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz. Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin izlemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah-u Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya. Hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i kerimeyi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi. Eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah-u Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. Bizi cennete götürmek üzere. Hadi hadi gayret edin, fena değil. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizi niçin kasete almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada denizliğe her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasına sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz. O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayet-i kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları sürtülerek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size, sizin aranızdan, sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verdiler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam o Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulüyüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyi hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda bir zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. Sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah-u Teala kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah-u Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlar. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. paterni sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse, o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek, derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir icra edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız. Ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin, hiçbir Allah-u Teala'nın üzerinize vücuda getireceği olay size derecat kaybettiremez. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar cehenneme gider sadece. Allah'ın kanuna dikkatle bakın. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa onları sadece cehenneme atarız diyor Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Başka birisi vasıtasıyla veya Allah'ın bizatihi üzerinizde vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla derecat kaybedebilir misiniz? Hayır, bu mümkün değil. Hiç kimse başka birisinin davranışları sebebiyle veya Allah'ın vücuda getirdiği olaylar sebebiyle derecat kaybedemez. Kaybedemezse ne Allah ne de başka herhangi birinin sizin üzerinizde vücuda getirdiği olaylar, yani kader adını verdiğimiz müessesenin hiçbir şekli size derecat kaybettiremez. Öyleyse cehenneme atamaz sizi. Öyleyse boşuna Allah-u Teala'yı suçlamayın. Allah kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kaybettikleri derecelerle kendi kendilerini cehenneme atarlar. İşte biz size kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını kazanmanızın yolunu onun bize öğretmesiyle size öğretmek üzere vazifelendik. Yolu var mı? Elbette var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne olur? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ne olur? Mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Yani tezkiye ol, yani bana verdiğin yemini yerine getir. Ey ruh, sen de fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön. Bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, işte o zaman bana kul olursun. Sen de gel, kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah'a. Ne olmuş? Nefs tezkiye olmuş, yeminini yerine getirmiş. Ruh Allah'a ulaşmış, misakini yerine getirmiş. Fizik vücut Allah'a kul olmuş, ahdini yerine getirmiş. Sonucu söylüyor. Ve çulî cenneti ve cennetime diyor. İşte bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Âl-i İmrân suresi 76-77. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede, ama kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi gerçekleştirirse o takva sahibi olur. Takva sahiplerinize gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah-u Teala hepinizi cennetine almaya hazır ve bütün hedefi herkesi cennete almak ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. İşte biz de baştan onlar gibi diyoruz ki gideceğiniz yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz. Öyleyse dileyen kişiler var mı Allah-u Teala'yı? Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Evet yazıyor. İşte Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve onlar Allah'ın ve onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var mı? Var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onlar diyor Allah onların göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların. Peki ulaştırır mı? Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? İşte size üç grup ayet-i kerime. Birincisi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka onlar hayattayken kendi zatına ulaştıracaktır. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'ın tayin ettiği o takvim parçası içinde Allah'a ulaştıracaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerimede Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız hayattayken. Allah-u Teala buyuruyor işte hidayete erenler, Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı kişiler işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi hepinize soruyorum. Elinizi kalbinize koyun, vicdanınıza koyun ve sorun kendi kendinize. Bu kadar zor bir şey mi söylediğiniz? Sadece bir dilek. Ayrıca bir şey daha sormak istiyoruz. Unutmayın kurtuluşa ulaşacak olan sizsiniz. Bu kadar zor bir şey mi kendi kendinize bu kadar zulmediyorsunuz? Ne gideceğiniz yer kesinlikle cehennem. Biz onun da size ikazda bulunurken diyoruz ki ikazda bulunuyoruz ama kurtuluşun da bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu ifade ediyoruz. Onlar da sizi korkutuyorlar ama çözüm getirmeleri mümkün değil. Sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsedebiliyorlar. Onlarsa hiç kimseyi kurtarmaz. İsterseniz beraberce bakalım. 4 tane kurtuluş söylüyor Allah-u Teala. Vel asırda birincisi amin olmak. İslam'ın 5 tane şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Yok. İkincisi mürşide ulaşmak. Unutmayın mürşidinize ulaşamazsınız. Dalalettesiniz. İslam'ın 5 tane şartında mürşide ulaşmak diye bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aslında bu kelime-i şehadet getirmeyi Kur'an'daki şekliyle alsalardı bunun mürşide ulaşmak anlamına geldiğini görecektiniz. Ama onu da perdelemişler, yok etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bir insan kendi kendine yapsa da aynı hedefe ulaşır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ne zaman hacet namazı kılarsanız, Allah Teala size mürşidinizi gösterirse, o mürşide ulaştığınız takdirde onun önünde diz çökeceksiniz, tövbe edeceksiniz, ona tabi olacaksınız, el öpeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz bunu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte o zaman mümin olursunuz. Neden? Çünkü kalbinizin içine iman yazılır. Neden? Çünkü başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Onun için kalbinizde iman yazılır. Kim mürşidin ulaşmışsa, ulaştığı an, önünde tövbesini tamamladığı an mürşidin ruhu gelir, kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız o zaman diyor. Ne zaman? Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman. Ne zaman gelir? Ne zaman hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, onların önünde çöküp tövbe ettiysek ve arkasından La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişsek, Allah'a ulaşmayı dilemişsek ve bu tövbeyi ondan sonra yapmışsak mutlaka kalbimizin içine iman yazılır. Ne olur? İman yazılırsa mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Çünkü Allah'ın indinde kalplerine iman yazılanlar mümindir. Ondan evvel mümin olmak isteyenlerinin sahibi değilsiniz. İşte Hücurat 14 Allah Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Öyleyse kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine iman yazılmasıysa mürşidinize ulaştığınız gün mümkün. Peki mümin olursanız ne olur? Bunun cevabını Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi cevaplıyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki mümindirler, kadın olsun, erkek olsun, Allah müminlerini mutlaka cennetine koyacak ve onları hesapsız rızıklandıracaktır. Yanılgı şuradan başlıyor. İnsanlar Allah'a ulaştıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inandıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Ama hiç kimseyi mümin yapmaz. Daha inanç şartının geri kalanını hiç söylemiyorlar. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'ın kitaplarına, resullerine, meleklerine, bazı madenlerse ve ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasına inanmak mecburiyeti var. Demek ki inanç şartları sadece Allah'a inanmakla bitmiyor, yetmez. Sadece inanmak da mümin olmak için yeterli değil. Şekil şartı koymuş üç tane Allah Teala. Bir, kalbiniz içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine, yani amel-i salihata, nefs-i ıslah edici amellere başlamadıkça mümin olamazsınız. Allah'ın bütün kavramları mahvedilmiş 14 asırda ve bütün güzellikler yok edilmiş. İşte onun için çıkardığımız Kur'an-ı Kerim'in birinci cildine Allah'ın ilk yazdığı şey Kur'an-ı Kerim mefhumlarıydı. 91 sayfa Kur'an-ı Kerim mefhumu yazdık. Neden yazdık? Neden yazdırdı? Çünkü hepsi kavramını yitirmiş. Mümin kavramına Allah'a inananlar diyor adamlar. Hayır, sadece Allah'a inanmak değil. İnanç şartı olarak Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, bazı maden merte Allah'a ulaşmaya inandıktan sonra yetmez. şekil şartları vermiş Allah-u Teala kalbinize, iman yazılması şekil şartıdır. Eğer kalbinize iman yazılmazsa, gördüğünüz ayet-i kerime Hucurat 14, Allah sizi bilir.

0: Allah'a dönük konuma ulaşması lazım. Allah'ın gözünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Bunlar da şekil şartı. Ama bizim hazretlerin bunların hiçbirisinden Allah'a çok şükürler olsun haberleri yok. Ve bu kadar ilimden az nasibini almış insanlar hükmediyorlar ve herkese yanlış şeyler söyleyip en hazini onları, yani sizleri inandırıyorlar bunları. İşte bize en çok güzel şey bu. Neden tahkik etmiyorsunuz? Kendi kendinizi ateşe attığınızın farkında değil misiniz? Bu bapta herhalde söylemek istediğim çok şey var. Ama zamanımız o kadar çok yok. Sizlere daha sık ulaşmak istiyorum. Allah-u Teala nasip ederse. Söylemek istediğim çok şey var. Ama bizi dinlemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz söylediklerimizi. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Unutmayın, sizin Allah'ın yoluna girmeniz ne bize ne Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama siz kendinize çok şeyler kazandırabilirsiniz. Cenneti kazandırabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bile sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin diyor. Onların ruhlarını bana ulaştıramazsın diyor. Neden böyle söylüyor? Onlar istemedikçe demektir bunun manası. Öyleyse siz istemedikçe hiç kimse sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Kendi kendinize şu kainatta yapılabilecek olan en büyük fenalığı yapmaktasınız. Söylediklerimizi dinlemediğiniz için hiç unutmayın Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerini. Unutmayın ki kulağınıza şüphe olsun. Size de diyecekler. Kıyametten sonraki gün, kıyamet günü hatta cehenneme gittiğiniz zaman size soracak o zaman oranın melekleri. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyenler, sizin dilinizde sizden olan insanlar gelip bunları söylemediler mi diyecekler. Sizin söylemedi demeniz neye yarar ki? Hayat filminiz onların elinde. Söylediğimiz açık ve kesin olarak görünecek. Saklayabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu kendimiz için mi söylüyoruz? Bir düşünün bakalım. Yoksa hayatımızı size mi mahvettik? 100.000 tane adam var karşımızda. En az 100.000 kişi. Ve bu insanlar her söylediğimizi yalanlıyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Siz de onlara inanıyorsunuz. Kendi kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir fenalık düşünemiyorum. Bu söylediklerimizi dikkate almadığınız sürece kendinizi cehenneme kendiniz mahkum ediyorsunuz. Ve biz sırf oradan kurtulmanız için hayatımızı vakfetmişiz. Şimdi hepinize soruyorum, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a
1: Onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2.000 ünite oldu onunki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3.000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün.

Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kâm almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım. Hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, İnsanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışımdır size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz, Allah'ı unutmuşlar, hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine. Ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı.
Bir tek gayesi var. Tek bir şey istiyor hepinizden. Sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak, algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme. Bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah-u Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinetin var olduğunu görüyoruz. Ekinet için Allah-u Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır diyor Allah Teala. Ekinnet insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi
bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi, bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak meselesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala Rahim Esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak iki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak.
aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki dışavet adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah Teala kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar. Allah Teala kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan ihbat o kişiye gelip o kişinin kalbine Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksiz. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi, pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikametteki kişileri insanlar, Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah Teala hırsızların, katillerin, insanları kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinleti alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez.
O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kadınlar, başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur. Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat konularak gerçekleştirilmez bu. O yüzden idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu vapta Allah-u Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir?
kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah-u Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki arttıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefs-i emmanede %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamede bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhun üçüncü kata ulaştığı üçüncü %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, vardiye ve teskiye kademelerinde 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasretleri değildir. Ruhun hasretleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idrakine, negatif idraki sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlikle idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet birikim, fazilet birikimini sağladığınız zaman 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbi, kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir.
kendinize yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör, sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si
Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hüviyette, yesekette hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette, yani 200'de 150 pozitifsiniz, 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız, belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 1/4'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak %25 hatta %25, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak, ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta, ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi, öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz.
İşte burada onu yendiniz. Pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvasını vermiştir. Ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesissiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik katlar kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını Allah Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu aklınıza ne geliyorsa
hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir. O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idrake ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var.

bir idrak sahibi Allah'ın üst seviyede bir velisi irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi olursunuz. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki Estaîn ihtina sıratel müstakîm sıratel lezîne en'amte aleyhim ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Allah'ın sizlerden istediği başka ne var ki sevgili kardeşlerim? O hepinizden ama hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey saadete ulaşmanızdır. O mutluluğu yaşamanızdır. Her şeyin en güzeli sizin olsun ister. Her sabah gözünüzü açtığınız andan akşam uykuya vardığınız zamana kadar geçecek olan saatlerinizin hep mutluluk dolu olmasını ister. Yeter mi? Yetmez. Rüyalarınızda da mutlu olmanızı ister. Öyleyse sizi o kadar çok seven bir Allah var ki o Allah kainatı yaratan tek Allah'tır. Ve sizi öylesine seviyor ki sizin hepinizden mutlu olmanızı

Tanrınızın dışında hiçbir talebi yoktur. Ona ulaşmayı dilemeniz, sırasıyla ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi ona, Allah'a teslim etmeniz, ona bir şey sağlamaz. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama siz onları gerçekleştirdikçe mutluluğun sırrına varırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamakta dünya saadetinin %50'den fazlasını ele geçirmişsinizdir. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuşsunuzdur. Bir hiç karşılığında. Ne yapmışsınız? Allah'tan bir dilekte bulunmuşsunuz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Beni sana ulaştır. Bu kadar. Eğer gerçekten kalbi dileğiniz varsa, her zaman böyle bir talepte bulunmanızı ümit ederek kalbinize bakan Allah-u Teala, ki her an sizinle beraberdir, uzantısı sebebiyle, rahmeti ve fazlının her şeyi kuşattığı gibi sizi de kuşatması sebebiyle her an nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Her şeyinizden aynı anda haberdardır. Allah-u Teala'nın ben size şah damarınızdan daha yakınım demesinin arkasında da ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kapsaması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatları kaplar. İlmiyle ve rahmetiyle. Kendisi mi, zatı mı? Allah'ın zatı söz konusudur. O zat ise arşa istiva etmiştir. Arştadır. Bir muhteva söz konusudur ki, altı tane alemi yarattıktan sonra altı yönde, üç asıl, üç zıt, altı alem, her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratan Allah Teala her şeyi muhteşem bir denge halinde oluşturmuştur. Sizin de bir muhteşem dengenin sahibi olmanızı istiyor. Nasıl? Nefsinizin bütün afetlerini yok ederek ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin faziletlerini, sizi faziletli bir insan haline, erdemli bir insan haline getirdiği nokta muhtevanın tamamlanmasıdır. Zıtlar bir araya gelmiştir. Nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi istiyor. Nefsiniz de Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir sulh ve sükun halidir. Yani asıl ifadesiyle bir mutluluk halidir. Saadet halidir. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, dünya saadeti mi diyorsunuz adına? İşte budur. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, nefsinizin kalbinin faziletlerle kaplandığı, ruhunuzun hasletlerine paralel bir dünyanın sahibi olduğunuz bir ortam. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor her iki tarafta. Aralarındaki kavga bitmiş. Sulh ve sükun hali oluşmuş iç dünyanızda. İç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiş, sona ermiş. Her ikisi de aynı mutluluk şarkısını söylüyor. Nefsiniz de ruhunuz da bütün afetler yok olmuş yerlerini faziletlere bırakmış. İşte böyle bir ortamda
yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda bu sebeple mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için, nefsinizle ruhunuz arasında tam bir uyuşma hali, bir sulh ve sükun ortamı kurulduğu için, içinizdeki savaş bittiği için. Sonra mı? Sonra sıra dış aleminizdeki kavgaya gelir. Dış aleminizdeki kavga da bitmiştir. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceğiniz için bir güzel dizayn sizin için oluşmuştur. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. İnsanları üzecek bir davranışta bulunamazsınız. İşte orası dış dünyanızda da sulh ve sükunun teşekkül ettiği ve kararlı olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün siz de diyeceksiniz ki her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, yaradanın yarattığı dünyaya onun size emrettiği gözlerle bakın. Nasıl bir göz emrediyor? Daimi zikrin gözlerini emrediyor. Daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sükun hasıl olduğu gibi dış dünyanızda da oluşacak. Çünkü siz o günden itibaren artık hiç kimsenin kalbini kırabilecek bir davranışta bulunamazsınız. Size çatanlar olursa onlardan af dilersiniz. O zaman daha evvel dikkat etmediğiniz başka bir husus göreceksiniz ki siz kabahatiniz olmadığı halde af dilediğiniz zaman karşınızdaki insan bundan anormal bir şekilde etkilenir. Onun da sizden af dilediğini ve neden size karşı öyle kötü davrandığını anlatmak mecburiyeti duyduğunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Kabahatli karşı taraf olmasına rağmen af dilemek büyüklüğünü gösterebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu karşınızdakini onun ümit etmediği çok güç bir pozisyona düşürür. Nefsinin kibir afeti, gurur afeti, size bağırıp çağırmayı vücuda getiren o afetler, sizin af dilemeniz karşısında yapacak bir şey bulamaz. Ve yaptığı hareketin sizin olgunluğunuz karşısında eridiğini, yok olduğunu görürsünüz. Sizin af dilemek nezaketini göstermeniz bir aslında manevi büyüklüktür. O bunun yüceliğini o gün anlayacaktır. Ancak o zaman anlayabilir. Hatalı olan kendisi olduğu halde ve başkasına sebepsiz yere çattığı halde karşısındaki kişinin ondan af dilemesi, hatasız bir insanın, kendisine suç yüklenen bir insanın af dilemesi hali. Onun belki hayatı boyunca hiç görmediği bir hal.
hep tersiyle karşılaşmış. O birilerine çatmış, onlar da ona çatmışlar. Ve aralarında kavga olmuş. Beklediği şey bu. Spiralin, öfke spiralinin yükselmesi ve sözle alamadığı bir öfkeyi sizden hareketle çıkarmaya çalışması. Aslında sevgili kardeşlerim, size şu veya bu şekilde yanlış davranan bir insan aslında mutlaka başka birisine şu veya bu sebeple öfkelenmiştir. Siz ondan af dilediğiniz zaman onun bütün kolunu kanadını kırıyorsunuz. Bir aksiyon bekliyor sizden ki onun üzerine bina edip daha şiddetli bir reaksiyon gösterecek. Ama sizde o yok. Tam aksine ondan bir suçluymuş gibi af diliyorsunuz. Bunun ondan korkmanızdan kaynaklanmadığının da farkına varır. Korkan insan başkadır. Allah'a güvenen insan ve bunun aydınlığı altında kabahatli olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösteren insan çok farklıdır. Birincisi, eğer karşısındakine karşı o da öfkeyle davranırsa, karşısındakinin ona bir kötülük vereceğinden, yapacağından korkar. Allah'ın dostu korkmaz. Af dilemesinin sebebi o kişiden göreceği fizik karşılık değildir. Af dilemesinin sebebi Allah'tır. Onu karşısındaki kişiden manevi alanda bir hazinenin sahibi olması hasabiyle üstün olmasının bir işaretini taşır. Dun olmasının, aşağıda olmasının değil. Af dilemek bir büyüklüktür, ayrıcalıktır. Allah'ın müstesna bir davranış biçimi öğretisidir. Denediğiniz zaman göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O size bağırıp çağıran kişinin verecek cevap bulamaması, susması, bir iki dakika düşünüp ne yapacağına karar veremeyen bir şaşkınlık içinde düşünüp durduktan sonra da sizden af dilemek mecburiyetini hissetmesine şahit olacaksınız. Görecek ki kendisinden büyük biriyle karşı karşıya. Ondan böyle bir büyüklüğü ondan beklediğiniz için değil, Allah Teala size hatalı da olsanız af dileyin emrini verdiği için yaptınız. Ondan korkunuzdan değil, Allah'a olan güveninizden yaptınız. Allah'ın bir defa daha rızasını kazanmak için yaptınız. Her davranışınızın arkasında Allah'ın rızası olmalı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluk sohbetleri beni öylesine mutlu ediyor ki, biliyor musunuz can dostlarım, benim dostlarım, mutluluk sohbetlerinde daha bir başka havamız oluyor. Daha bir yaklaşıyoruz birbirimize. Daha kalplerimiz ısınıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Allah için bir sevgi. Allah ile beraber, Allah'ın ülkesinde, bir mutluluk üçgeninde, bir sohbet boyu yaşamak, bir ömre değer sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, insanların bir araya getirdiği bir cemaat. Biz bütün dünyada açan bir çiçekler ordusuyuz. Dünyanın her tarafında sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyanın her tarafında şu anda
bizi dinliyorsunuz. Çoğu yerde bilgisayarlardan, bir kısım yerlerde televizyonlardan, dünyanın her tarafından sizler Allah'ın mutluluk çiçekleri, Allah'ın mutluluk meşaleleri, Allah'ın mutluluk nurları, hidayet nurları. Sevgili kardeşlerim, siz hidayet devrinin temsilcilerisiniz. Şu yaşadığınız mutluluğu etrafınıza da anlatın. Onlar da yaşasınlar bu güzelliği, bu kalp kalbe oluşu, kalplerin birbirine ısınmasını, Allah için sevmeyi onlara da söyleyin, öğretin sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en büyük düşman yenildikten sonra iblisten bahsediyorum. Dünya bir sulh ve sükun ortamına kavuşacak. Dünyada şimdiye kadar görülmemiş bir sulh ve sükun devresi. Bütün ülkelerin Allah'ın tek dini etrafında kitle haline geldiği, herkesin hidayeti yaşamak üzere büyük gayretlerin içinde olduğu bir yeni dünya kurulacak. Hidayet dünyası. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek. Herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi hedef alacak kendine. O sahabenin küçücük topluluğu bütün cihana yayılacak. İşte o devre bir sulh ve sükun devresi olacak bu dünya üzerinde. Bir ihtişam devresi, bir mutluluk süreci. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu insanlar oluşacak. Herkes başkaları için yaşamaya başlayacak. Şeytanın bütün boyutlarda mağlup olduğu yeni bir dünya kurulacak. İşte o dünyanın adı hidayet dünyasıdır. O dünya için varız. Hepinizi o masallar ülkesine, o mutluluklar ülkesine, öyle bir dünyaya ulaştırmak için vazife aldık. Ve bunun sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Hidayet. Onun için çağımız hidayet çağıdır. Ruhun Allah'a teslim edilmesiyle dünya saadetinin yarısından fazlasını sağlayan insanoğlu, fizik vücudunun teslimiyle bu mutluluğu %80'in ötesine geçirir. Daimi zikre ulaşmakla %100'e ulaşır. Herkesin mutlu olduğu, herkesin başkaları için yaşadığı, etrafındaki Allah'ın kendisi için yarattığı dünyanın güzelliklerine varan bir insan şuuru, o zaman kişiye hakim olur. Herkese o istikamette tesir edecek hidayet. Hidayeti alabildiğine yaşayacaksınız. Bütün gönlünüzce hidayeti yaşayacaksınız. Şu andaki bütün kavgalar hep benliklerden kaynaklanmıyor mu sevgili kardeşlerim? Nefsinizin afetlerinden, şu bir türlü önleyemediğiniz nefsinizin kibir afetinden, gurur afetinden, başkalarına üstün olma hevesinizden. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Neden her davranışınızla hem başkalarını hem kendinizi mutsuz ediyorsunuz? E-maillerle bize ulaşıyorsunuz. Telefonlarla bize ulaşıyorsunuz.
Ve dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala çok büyük bir kısmınız bize sırf başkalarını hatalı yönleriyle tanıtmak, sizden yana olup da ona karşı olmamızı temin etmek için ulaşıyorsunuz. Ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı ne zaman öğreneceksiniz? Ne zaman bize kendi hatalarınızı söyleyeceksiniz? Ne zaman bize başkalarının size karşı yaptığı güzel bir davranışı söyleyeceksiniz? Bize hep başkalarının kötü davranışlarını, sizi ne kadar üzdüğünü anlatmak için sarf ettiğiniz zamana hiç acımayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Hep sizlerden o müjdeli günü bekliyorum. Başkalarına öyle bir güzellikle davranmalısınız ki o kardeşimiz bize uzanıp, bize ulaşıp sizin o güzel davranışınızdan sadece ondan bahsetmek üzere bizi arasın. O zaman biz ne yaparız? Biz de sizi ararız. O müjdeyi vermek için. Sizin o müstesna davranışınızın ne kadar güzel bir şey olduğunu size anlatıp size müjdelemek için. Sevgili kardeşlerim, o zaman hedefe varmış olmaz mısınız? Neyle yapıyorsunuz bunu? Düşmanlığın bittiği yerde dostluk vardır. Düşmanlığın bittiği yerde bozulmayan bir dostluk oluşur. Sevgi nefretin mutlak olarak yerini alır. Bize olan her müracaatınız, nefsinizin afetlerinin sizi ne kadar kontrol altında tuttuğunun bir göstergesi değil mi sevgili kardeşlerim? Her bize başkalarını zemetmek üzere müracaatınızda hep onların hatalarını söylüyorsunuz. Biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden sizin hangi hatalar yaparak o çevrenizdeki kişilerin sizi üzmesine sebebiyet verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Anlıyor musunuz acaba sevgili kardeşlerim ne söylediğimi? Etrafınızdaki kim size kötü davranıyorsa, sizin daha evvel ona yaptığınız bir kötü davranışın, bir ters davranışın faturasını size ödetiyor o kişi. Ne zaman olaylara doğru bir aynadan, doğru bir perspektiften bakmayı öğreneceksiniz? Ne zaman öğrenmiş olursunuz biliyor musunuz? Bize ulaştığınızda hatalarınızı anlatıp da o hataları tekrar yapmamak için size yol göstermemizi istediğiniz zaman. Oysa ki son derece kolay bir şey. Sizi üzen nefsinizin davranışları, hep başkalarına huzursuzluk verdiğiniz nefsin davranışları. Halbuki siz kendinizi başkalarına mutluluk vermeye adarsanız, o zaman siz bize telefon etmeyeceksiniz. Ama o mutluluk verdiğiniz insanlar var ya, onlar bize ulaşacaklar. Sizi anlatacaklar. Beklenenin çok ötesinde bir pozitif performansın sahibi olduğunuzu bize şerefle, büyük mutlulukla, huzurla anlatacaklar. Sizlerden, hepinizden bahsediyorum, sizlerden, onlara ulaştırdığınız her güzel şeyin arkasından o kardeşlerimiz sitayişle bahsedecekler sizlerden. Onları A davranışınızla, B davranışınızla, C davranışınızla mutlu kıldığınız için. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aradaki farkı
Anlıyor musunuz? Neden hala hepinize yakın bir kısmınız bize hala başkalarını size karşı olan yanlışlarıyla anlatıp sizden taraf olmanızı neden istiyorsunuz bizden? Sizden tarafı olmamızı istemenizin arkasında ne var biliyor musunuz? İç dünyanız sizinle birlikte olup onu ezmemizi istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Halbuki bilmiyorsunuz ki siz ona sizden beklenen güzel davranışı gösterdiğiniz gün o size karşı artık sizi üzen davranışlarda bulunmaz, bulunamaz. Anlamıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Dünyanın bir dengeler dünyası olduğunu, etrafınızdaki insanların tümüyle sizin aranızda bir bileşik kaplar, içinde su bulunan bir bileşik kaplar sisteminin cari olduğunu anlamıyorsunuz. Siz etrafınızdaki kişilerden birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman, onların bir başkasından size mutlaka aynı davranış, aynı hüviyette olmasa da aynı huzursuzluğu verecek bir davranış size mutlaka ulaşacaktır. Siz o yanlış davranışı yaptınız diye bedeli size mutlaka ödenir. Toplum bir bütündür, seviye mutlaka aynı olacaktır. Her yaptığınız yanlışın arkasından size bir karşılık ulaşacaktır. Ama tersi de geçerli. Başkalarını mutlu etmek istikametindeki her davranışınızın arkasından da sizi mutlu edecek güzellikler size ulaşacaktır. İşte bize, size kimlerden güzellik ulaşmışsa onu aladın ki, biz de size diyelim ki bu mutlaka senin daha evvel ona yapmış olduğun veya bir başkasına yapmış olduğun bir güzel davranışın mükafatı olarak dönmüştür. Eşitlik şimdi tamamlanmıştır. Hep böyle davranmaya devam et. Hep başka insanların mutluluğu için çalış. Ve neticede mutlaka en güzele ulaşırsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey zannetmeyin ki başkasının elindedir. Sizin elinizde. Bize ulaştığınız zaman bizi mutlu etmek istiyor musunuz? O zaman bir başka kardeşinizin size yaptığı bir güzel davranışın sizi ne kadar mutlu ettiğini anlatın bize. O zaman başka birini mutsuz eden bir davranışınızın hesabını verin bize. Gibi size o istikamette öğütler verelim ki davranışlarınız güzele döndüğü zaman çevrenizden de size sadece güzellikler gelir sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki dünya nefs tezkiyesine girmemiş, nefsleri afetlerle dolu insanların dünyası. Allah unutulduğu için nefsin temizlenmesi diye bir husus insanların %90'dan fazlasında mümkün görülmüyor. Onlar hep başkalarından kötülük görmeye, kendilerine kötü davranılmasına ve kendilerinin de onlara bu sebeple kötü davranmak mecburiyetinde olduğuna iblis tarafından inandırılmışlar. Oysa ki Allah öyle söylemiyor. Siz ne ekerseniz onu biçersiniz. Mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir.
Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Bedeli mutlaka önceden ödenir, mutluluğun. Sizi o güzel günlere götürebilmemiz için Allah'ın size verdiği öğütleri dikkatle dinleyin. Mutluluk ulaşılması o kadar güç olan bir beceri değildir, kolay kazanılır. Nefsinizin afetlerini devreden çıkardığınız her olayda siz mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afeti o olayda devreden çıkmışsa başka bir etken size tesir etmiştir. O ruhunuzun hasletlerinden biridir. Başka biri üzerinde mutlaka onu mutlu eden bir sonuç husule getirdiniz. Onun mutluluğunun sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman görürsünüz. Ne olur sanki sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu bir hedef tayin etseniz, sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşasanız, şeytan size diyecektir ki, senden başka enayi kalmadı mı dünya üzerinde? Herkes sana karşı böyle kötü davranırken, sen onlara niye iyi davranacakmışsın? Sen de onlara kötü davran. Her kötü davranışınız, başkalarının kötü davranışını mutlaka çekeceği için iblis sizi buna çağırır. Biz de her güzel davranışınız, başkalarının güzel davranışlarını, size mutluluk verecek davranışlarını çağıracağı için sizi hep güzele davet ederiz. Allah ve biz, şeytan da insan ve cin şeytanlarla beraber, dostlarıyla beraber sizin etrafınızda hep melanet tohumları saçacak. Sizi hep huzursuz ve mutsuz etmek için etrafınızda birçok vasıta oluşturacaktır. Siz çevrenize mutsuzluk veren biri olduğunuz sürece şeytana kapıları açık bırakıyorsunuz. Onun tesirini alacak bir ortamda yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle bakın. Biliyorum ki sizlerden istediğim şey kolay değil. Diyorum ki, e-maillerinizde bize başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıklardan değil, sizin başkalarına karşı yaptığınız yanlışlıklardan bahsedin. Bunu yerine getirmenin güçlüğünü göreceksiniz ki, öyle olmadığınız için. Yani bunu usul haline getirmediğiniz için siz başkalarının size hep mutsuzluk verdiğini görüyorsunuz. Görebildiğiniz sadece o kadar. O mutsuzluk veren olayı o kişinin size yönlendirmesi için sizin başka birine veya ona neler yaptığınızı söylemiyorsunuz bize. Söylemezseniz eğer, o zaman biz size çözüm getirmekte zorlanırız. Çünkü bu sizin irade yapınızla alakalı bir konudur. Siz başkalarına kötülük edeceksiniz, Allah-u Teala sizi mutlu edecek diye bir şey ümit ediyorsanız, Allah'ın kitabında bu yazmıyor. Siz hep kendinizi avutuyorsunuz. O bana şöyle şöyle şöyle yaptı, kötü davrandı, ben de ona kötü davrandım. Biz de size soruyoruz, peki, onun size kötü davranmasından evvel siz ona ne yaptınız? Bize anlatır mısınız diye soruyoruz. Neden anlatmıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir hatanızı bize söylediniz.
Ne yapacağımızı düşünüyorsunuz? Sizi azarlayacak mıyız? Sizi küçük düşürecek olan sözler mi söyleyeceğiz? Size hakaret mi edeceğiz? Sadece mutlu olmanızın reçetesini vereceğiz size. Eğer etrafınızdaki insanlara iyi davranırsanız Allah'ın kanununu kendi lehinize işletmeye başlarsınız. Kanun siz istiyorsunuz diye değişmez. Kanun hep aynı kalır. Siz değişirseniz mutluluk size gelir. Siz değişmezseniz hep mutsuzluk içerisinde yaşarsınız. Kanun hiç değişmez. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Mutluluk verici her davranışın karşısında mutluluk verici davranış geri almak. Mutsuzluk veren her davranışın karşısında mutsuzluk veren bir davranış geri almak. Sıfır noktasından ne kadar ayrılmışsanız, negatif istikamette de, pozitif istikamette de tam onun cevabını alırsınız toplumdan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkasına mutsuzluk verecek bir davranışta bulunduğunuz zaman sadece çevreden size dönen negatif davranışlar değildir sonuç. Her yaptığınız kötülüğün arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Mutlaka ruhunuzla nefsinize huzursuzluk verecektir. Her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah size mutlaka mutluluğu yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize huzuru yaşatacaktır. Huzur veya huzursuzluk, azap veya mutluluk. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi niçin dünyaya getirdiğini zannediyorsunuz? Mutlu olmanız için. Hem cennet mutluluğunu yaşamanız için, hem de dünya mutluluğunu yaşamanız için. Öyleyse her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak varken sevgili kardeşlerim, neden bu kadar problemlerin içinde yaşamak söyler misiniz bana? Neden? Her şey en güzel standartlarda yaratılmış ve başkalarından her kötü davranış size ulaştığında bunun sebebi sizin ona veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranıştır. Öyle olmasaydı da sizin evvelce yaptığınız davranışlar herkese karşı en güzel davranışlar olsaydı, herkesten en güzel davranışla mukabele görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden ağabeyim canlarım, başkalarının davranışlarını bize hep şikayet edersiniz? Neden araştırmazsınız kendi hatalarınızı? Neden sizden yana olmadığımızı zannedersiniz? Biz bütün gayretlerimizle sizi en iyiye götürmek için aldığımız vazifenin gereğini yapmaya uğraşıyoruz. Bunun için gece gündüz sizin açınızdan varız. Size hizmet etmek için, size yardım etmek için. Ya siz bütün davranışlarınızla kapıyı içeriden kilitliyorsanız, size yardım elimizi uzatamıyorsak, o yaptığınız hatalar sebebiyle, o zaman nasıl olacak ki sevgili kardeşlerim bu? Tekrar edeyim ki, bize e-mail ile ulaşan veya telefonla ulaşan kardeşlerimizin yaptığı şey sadece bir yanlışlık. Hep bize başkalarının size karşı kötü davrandıklarını yazıyorsunuz. Telefonda onları anlatıyorsunuz. Ama kendi yanlışlarınızı
söylemiyorsunuz. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları bize ulaştırmıyorsunuz. Nefsiniz öylesine size hakim ki, dünyanızda başkalarına mutluluk vermek olayı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, neden? Mutsuzluğunuzun arkasında neden başka birini arıyorsunuz? Bize de onu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Biz Allah'ın kanunlarını Allah'tan öğrendik. Onu tatbik ediyoruz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Hep sizler için yaşıyoruz. Ama onun için mutluyuz, biliyor musunuz? Bu mutluluğumuzun arkasında Allah'ın bize verdiği emirleri, sizi mutlu etmek istediğinde yerine getirmemiz yatıyor. Sizin için yaşamamız yatıyor. Kendimize ayıracak zaman bulamamamız yatıyor. Bulmakta istemiyoruz. Biz sizlerle mutluyuz. Sizlerin problemleriyle meşgul olduğumuz için, kendimize ayıracak zamanımız olmadığı için mutluyuz. Ve söylediğimiz tarzdaki bize ulaşmalarınız bizi Allah'ın hedef gösterdiği şeylere ulaşmamızın işaretlerini taşıyacağı için tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede mutlu eder. Sizin hep problemlerinizle meşgul olmamıza rağmen mutlu olmamızın sebebi sizin için yaşamakta oluşumuzdur. Bize problemlerinizi de iletseniz, güzelliklerinizi de iletseniz, madem ki biz burada vazifeliyiz, sizin için yaşıyoruz, onun için biz, siz hangi standartların içinde olursanız olun, biz sizin için yaşadığımız sürece kendi açımızdan mutluluğu yaşarız. Ne zaman sevgili kardeşlerim siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız? Nerede anlaşmazlıklar varsa bilmiyor musunuz? Hep iki tarafta hatalı olduğu için vardır. Mutlaka taraflardan birisi daha çok hatalıdır. Daha çok hatalı olan sadece başkalarını kötüleyen kişidir. Kendi hatalarını asla bize ulaştırmaz. Hep başkaları hatalıdır. Başkalarının hatalarını ulaştırır ve bizden, kendisinden taraf olmamızı ister. Öbür tarafa da karşı olmamızı ister. Ama bunu açıkça yazamaz. Satırlarından da, kelimelere dökülse de dökülmese de su gibi okunur bu. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Nedir bu uğraşı? Neden? Neden başkalarını bizim azarlamamızı istiyorsunuz? Onlara hadlerini bildirmemizi istiyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz onu yapmayız. O kardeşimize karşı olmayız, hatalı olabilir. Ama biz onun hatasını düzeltmesi istikametinde konuşuruz. Ayrıca size de hatalarınızı hatırlatırız. Kiminizle, hanginizle, hangi konuşmayı yapsak, dikkat ettiniz mi? Hep sizin nasıl daha iyi olabileceğinizi anlatırız. Sevgili kardeşlerim, başkalarının sahasında top oynamayın. Başkalarının nasıl davranışlarını eleştirmek hakkının sahibi değilsiniz. Kendi sahanızda top oynayın ve bize başkalarına yaptığınız güzel davranışları anlatın. 1.
başkalarına karşı yaptığınız hataları anlatın. 2. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları anlatın. 3. Başkasına ait olan, size ulaşan bir çirkin hareket, bir yanlış davranış, bizim aklımıza derhal sizin ona yaptığınız veya başka birine yaptığınız hangi yanlış davranışın bedelini aldınız diye bir sual getirir. Allah'ta onun cevabı mutlaka vardır. Eğer suç işlediyseniz, arkadaşınızın kalbini kırdıysanız, bizi yanınızda bulamazsınız. Sizinle beraber olup ona karşı olmayız. Ama sizinle beraber olup o hatanızı düzeltmek istikametinde size yardımcı oluruz. Muradımız aynı hatayı bir defa daha yapıp bir defa daha üzülmenize mani olmaktır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sizin zannettiğinizden ne kadar farklı bir kanunları dizisi var Allah-u Teala'nın? Neden öyle söyledim sizin zannettiğinizden diye? Çünkü her e-mailiniz, her telefonunuz öyle zannettiğinizin kesin işaretlerini taşıyor. Yani siz başkalarına karşı hep iyi davranıyorsunuz. Onlar da size hep kötü davranıyor. Allah Allah, şu dünyanın işine bakın. Herkes size düşman. Herkes sizin için kötülükler düşünüyor, planlıyor. Siz de onlara bir şey yapmayan pozisyonda gösteriyorsunuz bize kendinizi. Biz de bunlara inanıyoruz. Benim can kardeşlerim, yanlış değil mi bu strateji? Kendinizi ele vermiyor musunuz? Söylediğiniz her dizaynla, evvela başkaları hakkında karar vermeden önce mutlaka biz onunla da konuşuruz, o zannettiğiniz kişiyle de konuşuruz. Ondan dinlediğimiz zaman sizin anlattığınız tablonun tam tersi bir tablo çıkar ortaya hep. İki tarafta hep kendi hatalarını saklamıştır. Sevgili kardeşlerim, zamanınıza yazık ediyorsunuz. Bizim de zamanımızı işgal ediyorsunuz. Bu aslında sizlerle meşgul olduğumuz sürece bize sadece mutluluk veren bir beteri olduğu için bizim zamanımızın başka bir alanda kullanılamaması sebebiyle kaybı var. Yani sizlere daha çok ulaşmak imkanını fert fert sizlerle meşgul olduğumuz zamanı size tahsis ettiğimiz için kısıtlamış oluyorsunuz. Biz hepinize birden hitap etmek isteriz. Her zaman daha çok, daha çok, daha çok. Ama vazifemiz bir tane değil ki. Birçok kitap okumak mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? İnsanlar bir sürü masallar anlatıyorlar. Doğru olmayan şeyler. Bir taraftan ekonomi konusu, ülkemizin içinde bulunduğu açmazlar. Öbür taraftan bütün dünyada İlluminati'nin negatif etkileri, öbür tarafta sizler ve sizlerin mutluluğunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın kendisine verdiği Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı şeytanın tesiri altında hep israf ediyor. Evet, başkalarının hatalarını bize ulaştırdığınız süreç içerisinde hep aynı hatayı işlemiş oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, eğer siz ne olur başkaları benden bahsederken benim onlara yaptığım hep en güzel şeyleri anlatsınlar ama nefsime uyup da
onları kıracak olan davranışlarda bulunduğum zaman bunu anlatmasınlar diye düşünüyorsanız bunun yolu var. O onları kıracak, üzecek olan davranışları yapmayın. Onları mutlu eden davranışları yapın. Onlar da bize sizin onları mutlu kılan davranış biçimlerinizi ulaştırsınlar. Biz de sizi bu güzelliği işlediğinizden dolayı tebrik edelim. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, öyle değil mi? Hem siz mutlu olacaksınız, hem mutluluk verdiğiniz kişi mutlu olacak, hem de aradaki kişi olan biz bundan büyük mutluluk duyacağız. Bizi mutlu kılmak istiyorsanız bize olan ulaşmalarınızda hep hatalarınızı anlatın ki biz onları düzeltmeye çalışalım. Sizden yana olduğumuzu unutmayın. Samimi olduğunuz sürece bizi çok mutlu edeceğinizi bilmenizi istiyoruz. Şikayet ettiğiniz sürece kendi davranışlarınızdaki eksikleri hep gizlemiş olduğunuzu fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Bize hep madalyonun bir tarafını göstermenizi şeytan sağlamaya çalışıyor. Çünkü nefsinizin afetleri öyle istiyor. Size hak vermemizi, sizinle beraber olup zemmettiğiniz kardeşimize karşı çıkmamızı istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi onunla vazifeli kılmadı. Adalet için vazifeli kıldı. Sizin mutluluğunuz için vazifeli kıldı. Sizin vasıtanızla başkalarını mutsuz etmemiz için değil. Anlamıyorsunuz. Bilmiyorum sevgili kardeşlerim, sizlere nasıl anlatabileceğim bunları. Vazifemizin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bizi Allah Teala'nın dinindeki en üst rütbeli kişi olarak yaşayanlar arasında tabii bir vasıta olarak kullanabileceğinizi düşünüyorsanız başkalarını sizin sebebinizle yaralayan, onu aşağılayan, ona hakaret eden bir kişi olarak düşünüyorsanız bugüne kadar olan davranışlarımızdan bunu anlamadınız mı? Bu mümkün değil. Her birinizle konuştuğumuz zaman yanlışlarınızı söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer yanlışlarınızı söylerseniz o zaman bizim işimizi çok geniş ölçüde kolaylaştırmış olursunuz. Doğruya nasıl ulaşacağınız konusunda hiçbir zaman kaybı olmaksızın ikimizin de zamanının israf edilmemesi konusundaki en güzeli vücuda getirmiş olursunuz. Hele başka birisinin size karşı yaptığı bir güzel davranışı anlatırsanız o kardeşimizin puanına bir şeyler ilave edersiniz. Bizim içimizden hep ona o zaman telefon edip de o güzel davranışını tebrik etmek gelir. İstemez misiniz? Size de tebrik için ulaşalım. Bir güzel davranışınızın, etrafınızdaki insanları mutlu eden bir davranışınızın bir mükafatını da bizden almak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne zaman değiştireceksiniz davranışlarınızı? Ne zaman haktan yana olacaksınız? Ne zaman bizi mutlu edeceksiniz davranışlarınızla? Hep başkalarını tenkit eden kapkara bir dünyanın içinde kendi hatalarını gizlemek isteyen insanlar olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili kardeşlerim? O vazgeçeceğiniz günlere Allah Teala'nın bizi ulaştırması
dualarımızla, niyazlarımızla Allah Teala'nın hepinizi sonsuz

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah-u Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah-u Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi, İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah-u Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah-u Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminizde dünya saadeti, dış aleminizde dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saatinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurlara hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saatine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha öncesi bilemediğiniz 5-6 aydır. Ama standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine.

0: Dünya sayısına ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu, bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecbur etmesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için irademizi kullanmak mecbur etmesiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız, bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen nurlar olarak, fazıllar olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasretlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet, fazla selavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor, alt boyutuna indiriyor, zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna, rahmet, fazla selavat içindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Oysa hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mührün üzerindeki rahmetin fazlını, selavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır. İçeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazlı, selavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir. Tamamen işgal edecektir. Bir yerde kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar. Huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o ki, o insanlar için söz konusu olan şey hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında dikilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer maksadından huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe nefsinin hasletleri arttıkça ruhun nefsin afetleri azaldıkça ruhun hasletleri nefse geçip nefsin hasletlerini oluşturmaya başladıkça yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani nefsinin kalbindeki afetlerin onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini, tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı? Evet, yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşımıyor. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasetlerine tabi olmamız halim. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız halim. Öyleyse daimi zikirdikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyazet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir, kişinin nefsine cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanması da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi ister. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat, nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına İrade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz herhangi bir kötü şeyi istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size yazın geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada. Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle o kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını ona ödetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, af dilemenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini diliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki, herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç, bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytanın istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret için ne ister? Bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok buradan vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun, Allah'a müracaat etmediğiniz an, şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır İblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazırdır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum. Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez. Onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor. Benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın. İnsanlar sizin bildiklerinizi bilmiyorlar. Onlar nefsi emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek, bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler bu vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zannına tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder, İslam dini. Bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. ayette Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar, putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Gene İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki inne dine indallahi İslam. Allah'ın indinde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah-u Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah-u Teala kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadetine sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradeyi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala eğer beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah-u Teala bu sahne cevap veriyor. Hayır ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim kanunlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Kanunları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın kanunları madde bir Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet Allah sizin kalbinizden geçinebilir ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah-u Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah Teala bir kanun koymuşsa kulum bana müracaat ettiği takdirde benden yardım istediği takdirde ben ona mutlaka yardım ederim. Tarzında bir ifade kullanmış Allah Teala. Ucibu davet et dahi İzadehani, beni davet ettikleri zaman dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah-u Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Bende bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin afetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, Öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Eğerse ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah-u Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah-u Teala benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah-u Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah-u Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlıyor. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için. Yani size günah işletmek için. Yani sizinle başka insanların arasını açmak için. Yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu. Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan, siz yardım istemeseniz de sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır. Sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin mahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah Teala'dan talep etmedikçe Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük bir farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizsiniz, kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet, söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah-u Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah-u Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin irade yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz. Kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanılma yetkisinin size verilmesiyle perçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız. Hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşit sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde gışavet atlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Neyse ne diyor Allah-u Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız diyor. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız. İki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala diyor mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan dalalette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah-u Teala bakın ne söylüyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki Neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabi hep böyle dejenerasyon olmuş. Asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz, asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah-u Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni sohbette, bir mutluluk sohbetinde sizlere sesleniyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala kainatta en üstün mahluklar olarak bizleri, insanları yarattı. İnsan neden üstündür? İlk insan olan, topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam'a secde edildiği için Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer insanın da var olduğu bir ortamda başka bir mahluka secde edilseydi Allah'ın emriyle, o insan, o varlık insandan üstün olacaktı. Ama Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Bu sebeple biz insanlar cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da Allah-u Teala'nın indinde üstün mahluklarız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepsi bu kadar mı? Hayır, değil. Muhtevasında vücutlarından birisi ruh olan, Allah'tan gelen ve Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruh taşıyan kainattaki tek varlık insandır. Allah'tan bir emanetin sahibi ve Allah'a dönecek olan bir emanetin sahibi insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmadan evvel bir emanet vardı sizde, ruhunuz. Ama tabi olduğunuz zaman

üstün olan insandır. Neden insandır üstün olan? Sizler için söylüyorum sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Allah'ın yarattığı bütün başka mahluklardan üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İnsan bütün bitkilerden üstündür. Herkes tamamdır tabii. Bütün hayvanlardan üstündür. Kuşlardan, balıklardan üstündür. Tamam, tamam. Ama insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Allah'ın yeryüzündeki varisidir. Bunun için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bunun için üstündür. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır. Bütün kainat her şeyiyle, bütün yerler, gökler, ikisinin arasındakiler hepsi insan için yaratılmıştır. Yerler, gökler, ikisinin arasındakiler ve o yerlerde ve göklerde ve onların ikisinin arasındakilerde yaşayan bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Öyleyse çok hamd edin, şükredin Allah-u Teala'yı ki sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bizler bir bitki olabilirdik. Allah-u Teala bizleri bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir kuş olarak, bir balık olarak, bir hayvan olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yarattı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok şükretmemiz, hamd etmemiz lazım. Ne diyor Câziye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla cansızıyla her şey biz insanlar için yaratılmış.

Allah'ın zatına geri dönmesi lazım gelen bir emanet taşıyoruz. Ruh. Sadece biz insanlar, insandan başka hiçbir mahlukta bu ruh mevcut değil. Öyleyse bizim vücudumuzun mekan olduğu bir varlık, ruhumuz, onu Allah'a gönderdiğimiz zaman bizden ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'ın zatı aynı ruha mekan oluyor. Zaten o ruh bize gelmeden evvel, Allah Teala tarafından üfürülmeden evvel Allah'taydı. Ve döneceği yer gene Allah. Allah sonsuz hayatın sahibidir. Biz insanlarsa hudutlu bir hayatın, mahdut bir hayatın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki öyleyiz. Allah Teala neyi yapmışsa, nasıl yapmışsa, her yaptığı mutlaka en güzelidir. Ben ise hepiniz kendi prototipinizin en güzel örneğisiniz. İnsan olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Dünyanın varisi olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmak, Allah'a şükretmek için büyük bir vesile.

ruh sahibi olmak, her biri ayrı ayrı bir kıymet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız, insan. Allah'ın en büyük mükafatlarına layık bir yaratık. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. En üstün, biz insanları yaratmış Allah Teala. Ve kainattaki ibadet eden her türlü varlığa ibadetinin gerçek kuduklarını gösteren, öğreten netice itibariyle bir insandır. Öyleyse Allah Teala insan olarak yarattığı bu mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratıyor. Eğer biz insanlardan daha fazla sevdiği bir mahluk olsaydı Allah Teala'nın, biz o mahluku için yaratılmış olacaktık. Öyleyse bütün mahlukatı bizim için yarattığını söylüyor. Öyleyse şeksiz şüphesiz Allah'ın en çok sevdiği, en üstün tuttuğu mahluk biz insanlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bazdan gelin beraberce yola çıkalım. El ele tutuşalım. Önümüzdeki şu yeşilliğe doğru, deryaya doğru yürüyelim. Güneşin altında Allah'ı düşünerek. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Her şey sizlerle öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde eriyorum, yok oluyorum. Hamdolsun ki sizler varsınız. Hamdolsun ki Allah bizleri yarattı. Hepimizi. Ve zamanın bu parçasında, bu dünya adı verilen gezegende hayata geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayet çağında Allah Teala bizi hayatta kıldı. Asrı hidayette yaşıyoruz. Bütün dünyaya ve kainata hidayetin öğretileceği yer, merkez burası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd ve şükretmemiz lazım ki onun dostları olmaya layık görülmüşüz. Çok hamd etmek ve şükretmek için geçerli sebep değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın evliyası olmuşsunuz. Mutlulukları yaşamak için en güzel sebebe sahip olmuşsunuz. Sonra mı çoğunuz böyle bir olaydan sonra, vuslattan sonra Allah'a tevekkül etmeyi başarmışsınız. Bir kısmınız tevekkül etmeyi başaramamışsınız. Eğer irşat makamından ve Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden bir şüpheniz yoksa fıska düşmezsiniz. Ama mutluluğunuz yavaş yavaş azalır.
Kimler için söylüyorum bunu? Allah'a ulaştıktan sonra zikirlerini aksatanlar, namazlarını aksatanlar, Allah ile ilişkilerinde zayıflayanlara söylüyorum. O kardeşlerimiz, eğer irşat makamından bir, Allah'ın ayetlerinden, iki, Allah'tan, üç, şüphede değillerse, böyle bir şüpheleri yoksa, o zaman fıska düşmeleri söz konusu olmaz. Allah Teala fıska düşenlerin özelliklerini böyle veriyor. Allah'tan şüpheye düşenler, Resullerinden şüpheye düşenler ve Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşenler. Şüphe söz konusuysa velayet kalmaz. Evliyalık makamı elinizden derhal alınır. Her şey aslına rücu eder. Ne olur? Açılmış olan gözlerinizdeki hicab-ı mestüre geri gelir. Kulaklarınızdaki vakra yeniden konulur. Kalbinizdeki ekinet yeniden yerine konur. Allah'ın nur kapısı Allah'a döndürülmüşken tekrar aşağı döndürülür. Kalbinizin mührü açık olan mührünün açılmasıyla kalbinizdeki iman kelimesi alınır, yerine küfür kelimesi yazılır. Başınızın üzerinden devrin imamının ruhu alınır ve sizin ruhunuz vücudunuza geri döndürülür. Sevaba döndürmüş olan bütün dereceleriniz tekrar günaha döner. Allah Teala size 1'e 100 vermeye başlamıştı. 1'e 700'e kadar da çıkarmıştı bunu. Tekrar 1'e 10'a geri dönersiniz. Göğsünüzden kalbinize açılan yol kapatılır. Her şey aslına rücu eder. Allah'a açılması lazım gelen, kapalı olan ama açılmış olan sistemler tekrar kapatılır. Her şey başa döner. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki insan olarak yaratıldık. Ve bundan daha çok hamd ve şükür ederim ki herhangi bir insan değiliz. Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir toplulukuz. Allah'ın öğretim yaptığı, Allah'ın öğrettiği bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Allah'ı biliyoruz. Ona iman ediyoruz. Ve onu görmek şerefine nail olduk. Siz de olacaksınız. O zaman daha çok hamd ve şükredeceksiniz. Gök katlarını görmeye başladığınız zaman zevkinizi şimdiden yaşıyor gibiyim. Allah'a ne kadar şükredeceksiniz gözyaşlarıyla, kalp gözünüzü açtı da size bütün gök katlarını gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, siz Allah'ın dostusunuz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olduğunuz an, kısa bir zaman sonra Allah'ın dostu yani velisi olmak şerefine erdiniz. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir zaman parçası içerisinde 33 bin zikirle
yedi gök katını açtınız ve Allah-u Teala'ya ulaştınız. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmanın o büyük hazzını yaşıyorsunuz. Alelade bir insan değilsiniz. Allah'ın evliyası olduğunuz anda Allah'ın artık bir sevgilisisiniz. Allah sizi seviyor. Nasıl oldu? Seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah Teala tarafından sevilmek bir büyük olay değil mi? Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliğin dizaynı içerisinde Allah'ın size karşı bir de özel bir sevgisi varsa, onun bir sevgilisiyseniz, Allah'ın bütün evliyaları Allah'ın sevgilisidir. Siz Allah'ı seversiniz, Allah da sizi sever. Onun sizleri seviyor olması, onun açısından size verilen bir şereftir. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ve sevmesi de, Allah tarafından sevilmesi de bir ayrıcalıktır. Bir onurdur. Bir şereftir. Öyleyse gelin Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, şükredelim sevgili kardeşlerim. Bu çatının altındayız. Mihr çatısının. Mihr biliyorsunuz, Acemce güneş demek. Hidayet güneşinin çatısı altındayız. Hidayet çağının sahibiyiz. Bizler, sevgili kardeşlerim, hepimiz, bize emanet edildi hidayet müessesesi. Öyleyse sevinmez miyiz? Allah-u Teala'nın bu şerefe layık gördüğü bizler, hidayet çağının mimarları, tayin kimseye ait değildir, sadece Allah'a aittir. Mührü dilediğine verir. Öyleyse bu çağ hidayet çağı buyurmuşsa, hidayetin öğretilmesi görevini bize vermişse, hidayet çağının sahibi kılınmışsak, sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyorsak, bizler birer güneşsek, meşaleysek, ışıksak, öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Görmüyor musunuz ışığı? Gözlerinizi kapatın ve ışığı görmeye çalışın. Oradan uzaktan iki gözünüze ayrılarak iki tane ışık geldiğini göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. İki ışığın birleştiği yeri göreceksiniz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İki ışık hüzmesini görenler, sizlere sesleniyorum. Kalp gözünün sahipleri. Gözlerinizi kapattığınız zaman, biraz sıktığınız zaman gözlerinizi, gözlerinizin içinde aydınlık oluşmaya başlamışsa tamamdır. Nurlar sizindir. Nurların sahibi kılındınız. İki parmağınızla gözlerinizi bastırdığınız zaman bir ışık doluyorsa, karanlık ortamı bir ışık yok ediyorsa bir nur, işte o Allah'ın nurudur. Gözlerinizin Allah tarafından verilen doğrudur.
A benim gözümün nuru kardeşlerim. Size böyle hitap etmek ne kadar büyük bir zevk biliyor musunuz? A benim gözümün nuru kardeşlerim. Allah'ın sevgilileri, dostları, geleceğin ışıltılı mimarları. Gelecekte Türkiye bu kötü şartlarını devam ettirmeyecek. Ait olduğu yerde olacak. O zaman daha mutlu olacaksınız. Daha bir yakın olacaksınız Allah'a. Allah'ın nurunda daha bir huzurla, daha bir mutlulukla var olacaksınız. Yerler, gökler sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, insanlar birçok konuyu erişilmez olarak mütalaa ederler. Öyle olmakta haklıdırlar. Öyle mütalaa etmekte. Çünkü bilmiyorlar. Öğretileri Allah tarafından değil, kitaplar onların ilmi öğrendiği yer, Allah değil, kitaplar. Öyleyse o kitaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, şu kainattaki en büyük hazinedir. Ve insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak için, başka kitapları baş tacı etmeleri için İblis 14 asırdan beri olağanüstü bir gayretin sahibi. Bu mahluk sinsi ve çok zeki. Muhakeme kabiliyeti çok yüksek. İkna etmek kabiliyeti çok yüksek. Taklit kabiliyeti çok yüksek. İçinizdeki o size ait olan sesi, iç sesinizi taklit etmekte büyük bir maharetin sahibi. Sizi aldatabilmek için her zaman hazır. Bir tek gayesi var, sizi ve etrafınızdaki insanları sizin vasıtanızla mutsuz etmek, etrafınızdaki insanları mutsuz etmek, her biri vasıtasıyla sizi mutsuz etmek. Nasıl Allah Teala mutlu olmanızı istiyorsa, mutluluğunuz için varsa, sizi mutlu olmanız için yaratmışsa, İblis de bir yaratık ama sizi mutsuz etmek için var. Allah sizi mutlu etmek için yarattığı için, yarattığı cihetle o sizi mutsuz kılmak ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler bir bütünüz. Siz, biz ve Allah. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki hep onun gösterdiklerini hayranlıkla izlemekteyim. Onu da. Sevgili kardeşlerim, bir gün gökleri göreceksiniz. Size anlattığım bütün gök patlarını birer birer size de gösterecek. O zamanki halinizi görmek istiyorum. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'ın
bu büyük lütfuna mazhar olduğunuz için. Kalp gözünüzün açılması ve size yedi gök katını Allah-u Teala'nın teker teker göstermesi Allah'ın bir lütfudur. Önce devrin imamının dergahını gösterir. Bir altın para kümesi gösterecek. Onarlık sıralar halinde oturmuş, önlerinde rahleler olan, üzerlerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhları sırasını gösterecek. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı de göreceksiniz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı da göreceksiniz. Orada devrin imamını da göreceksiniz. Yedinci kata çıkan ruhlarla birlikte. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi bir büyük zevkler kumkumasıdır, şelalesidir, gökkuşağıdır. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri yaşamanızı ne kadar çok istiyorum biliyor musunuz? Gördüğünüz zaman daha bir sağlam basacaksınız yere. Ben Allah'ın güvendiği biriyim diyeceksiniz. Ki benim kalp gözümü açtı, bana gökleri gösterdi. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, onun güvenine mazhar olmak, bir vazifeyle yükümlenmek ve yavaş yavaş onu severken aşık olmak, ondan sonra da ona hayran olmak ve neticede onun kölesi olmak ve kainatın en büyük şerefinin bu olduğunu idrak etmek, Allah'ın azatsız kölesi olmak, imamet görevinin sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne kadar çok insan var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ı hiç tanımayan, yokmuşsa neden? Ve şu dünyadaki kısır taleplerle hayatını geçiren, üstelik de kendine zindan ederek geçiren milyonlarca insan yaşıyor. Hayır, milyarlarca. Milyonlarca insan bizim ülkemizde yaşıyor. Dünyada ise 7 milyar insan. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyor insanlar. Şair ne demiş? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de diyoruz ki ol insanlar ki dünya içredir, dünyayı bilmezler. Bu dünyayı fizikten ibaret bir hüviyet içerisinde görenler, idrakleri o kadar olanlardır. Allah-u Teala öğretmemiş ki öğrensinler. Allah-u Teala kalp gözlerini açmamış ki görsünler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. İhtiyacınız, gayretinizi arttırır. Artan gayretiniz
himmeti davet eder. Himmet, nusreti davet eder. Nusret, iştiyakinizi arttırır. Artan iştiyak, liyakatinizi arttırır. Artan liyakatiniz, mükafatınızı arttırır. Bu dizi içerisinde her safhada siz varsınız. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıyan sizler. Bütün gök katlarını birer birer sizlere de gösterecek. Her katta neler yapıldığını göreceksiniz. Renkli filmlerin renklerinden çok daha güzel, bu dünyada ulaşamayacağınız güzel renkler içerisinde bir kainat dizaynı göreceksiniz. Sonra Adem'den, yokluktan geriye baktıracak ve kainatı göreceksiniz. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ve ilim ilim dedikleri şeyin Allah'ın size verdikleri yanında çok güdük kaldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi gene O'dur, Allah'tır. İşte buradan öyle görünüyor. Her şey çok güzel görünüyor. Allah'ın nurunda, O'nun aydınlığında, O'nun dostu olmanın şerefine sahip olmak, Ebu'nun sağladığı mutluluğun sahibi olmak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bunca mukaddes kitap indirmiş. Her nebisine mutlaka kitap vermiş Allah-u Teala. Ne kadar nebi geçmişse, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsine şeriat kitapları vermiş. Onlar nebi, yani Acemce adıyla peygamber. Hepsi aynı zamanda Resul. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda peygamber değildir. Allah-u Teala'nın ilmini öğrenmeden insanlara ahkam kesen bir sürü alim olduğunu iddia eden insan yaşıyor. Yaşamış her devirde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. O güzelliğin içinde kendinizi hep kaybedeceksiniz. Gelecek, yokluk, göreceksiniz onları. O güzelliklerin hepsini yaşayacaksınız. Kader hücrelerinizi göreceksiniz. Böyle bir dizayn içerisinde en kıymetli duyunun sevmek olduğunu öğreneceksiniz. Her şeyin sevgiye dayalı olduğunu öğreneceksiniz. Sevgiyi yaşayacaksınız. Çağlayanlarca sevgi. Yumak yumak, kucak kucak sevgiyi yaşayacaksınız. Onu çok seveceksiniz.
Ona aşık olacaksınız ama sonunda hayran olacaksınız. Hep hayranlığınız devam edecek. Öyle ne kadar mı? Hayır değil. Ondan sonra da devam edecek. Allah'ın cennetinde de hep devam edecek. Sonsuza kadar. Sevgili kardeşlerim, zaten ölmek diye bir şeyden korkarlar insanlar ama aslında kıyamet günü herkes bu bedenleriyle, fizik bedenleriyle yeniden var olacak. Gerçi fizik bedenleri bu var olmadan sonra enerji beden haline dönüşecek ama var olacaklar. Yani ölüm bir son değil sevgili kardeşlerim. Ölümü düşünerek korkan insanlara sesleniyorum. Hayır, ölüm bir son değil. Öldüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuz öldü. Ama siz nefs olarak yaşamakta devam ediyorsunuz. Berzah alemine gideceksiniz. Ama fizik vücudunuza o vücuttan ayrılarak dışarıdan bakacaksınız. Onun ölmesi sizin yaşamanıza engel teşkil etmeyecek. Kaldı ki onun için de ölüm bir son değil. Çünkü zaman ölmeden evvel mevcut olduğunuz noktaya, ölmeden evvelki noktaya tekrar geri dönecek. Geri döndüğü zaman gene canlanacaksınız. Hiç ölmemişsiniz gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah-u Teala'ya? Mahkeme-i Kübra'da size en ufak bir adaletsizlik yapılması mümkün değildir. Hayatınız boyunca hayatınızın her saniyesi filme alınır. Üç boyutlu bir filme. Yetmez. Düşünceleriniz de üç boyutlu bir filme alınır. Ve Kiramen Katibin meleklerinin ellerinde bulunan mizan hayatınızın her saniyesinde sizin amel defterinize bir şeyler yazar. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. Bu mizan şaşmaz bir dizayn taşır. Dünyada ve kainatta mevcut olan veya olabilecek bütün sistemleri bu mizan ihtiva eder ve bütün alternatifleriyle her olayınızda ne kadar taammüt var? Yani neyi kastettiniz? Hedefiniz neydi? Düşünce platformunuzda bu belli. Neyi vücuda getirdiniz? O da belli. Bir insan başka birini taammüden öldürmeyi planlayarak öldürmüş mü? Bütün boyutlarıyla belli. Çünkü düşünce platformunda evvela o düşünce şekilleniyor. Sonra da düşüncenin neticesi olarak başka birisinin ölümü. İnsanların sizi suçlu zannettiği ama hiç suçunuz olmayan bütün olaylar orada açık ve kesin olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü düşünceniz de filme alındığı cihetle insanların sanası değil, düşünceniz ve fiiliyatınız orada hükümrandır. O düşüncenin sahibi olarak siz ne yaptınız? Sevgili kardeşlerim, adaletin ne olduğunu o gün öğreneceksiniz. Orada.
İşte Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir mahkeme, hakim, avukat, müdde-i umumi, yani yargıç ve savcı, böyle şeyler yok Mahkeme-i Kübra'da. Sadece siz varsınız ve bir seyircisiniz. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filmini seyreden bir seyirci. Ama o hayat filminizde geleceğiniz var. Yani cennet mi söz konusu, cehennem mi söz konusu, orada göreceksiniz. Hayat filminizin her saniyesi kazandığınız veya kaybettiğiniz derecelerden oluşur. Ve sağ taraftaki rakamlar yeşil rakamlardır ve pozitiftir, artıdır, zaittir. Bunlar kazandığınız derecelerdir. Allah'ın emrettiklerini yaptığınız zaman, yasak ettiklerini yapmadığınız zaman devamlı derece kazanırsınız. Sol tarafınızdaki rakamlar negatif rakamlardır. Allah'ın emirlerini yapmadığınız zaman, yasaklarını işlediğiniz zaman derece kaybedersiniz. Yani negatif, yani nakıs, yani eksi dereceler kazanırsınız. İşte böyle bir dizayn içinde kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Göreceksiniz ki size kıl kadar haksızlık edilmemiş, zulmedilmemiş. Hiçbir derecat kaybınız hak etmeden oluşmamış. Öyleyse bütün güzellikler sevgili kardeşlerim, hepsi sizin için. Her şeyi en güzel standartlarda düşünün. Hiç kimseye en ufak bir adaletsizliğin yapılmasının mümkün olmadığı bir ilahi adalet mekanizması. Hangi olayda ne kadar taammüt var, ne kadar tasarlamışsınız ve ne kadar yanlış şeyler tatbik etmişsiniz, hepsi belli. Hiçbir günahınız olmadan, tasarlamadan başka birine, farkına bile varmadığınız bir kötülüğünüz dokunmuşsa, bundan düşünce sisteminiz haberdar olmadığı cihetle size negatif derecelerin yazılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi suçlu görmek için mutlak olarak iradenizin devreye girmesini temel şart kabul eder. Bir basit misal verelim. Bir adam silahını temizlerken silah elinden düşüyor. Namludan çıkan kurşun, bir kurşun varmış namlu zaten tabancada. Tetik bir yere takılıyor. Namludan çıkan kurşun bir kişiyi öldürüyor. Bu kişi o adamı öldürmemiştir. Öldürmek diye bir kastı yoktur. Düşüncesi orada açık bir şekilde göründüğü için böyle bir kastının olmadığı açık ve kesin bir şekilde anlaşılacaktır. Peki bu adam birinin ölümüne sebebiyet vermiş, derecat kaybetmeyecek midir? Dikkatsizliği sebebiyle kaybedecektir. O kadar. Adam öldürmesi sebebiyle değil. Kasten adam öldüren birisinin kaybettiği derecatla, dikkatsizlik sebebiyle kasıt olmaksızın birinin ölümüne sebebiyet veren kişi arasında Allah-u Teala'nın dinde büyük fark var. Ama
Dünyada hiçbir hakim bir insanın ne ölçüde suçlu olduğu konusunda hakikati tam olarak bilemez. Hep karinelere göre hareket edip karar vermek mecburiyetindedir. Şahitleri dinleyecektir. Olayı şekillendirecektir. Ona göre hüküm verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah El-Adl esmasının sahibidir. Adaletin kainat temsilcisidir. Allah Teala El-Hak esmasının sahibidir. Hakkın gerçek temsilcisidir. Biliyorsunuz ki hak enfüsi bir statüyü içerir. Herkesin şahsi hakkı vardır. Ama adalet hakkın çiğnendiği yerde, haksızlığın var olduğu yerde iki tarafın haklarını tespit etmek üzere mutlaka vücut bulması lazım gelen bir sonuç fonksiyonudur. Öyleyse sonucu adalet verecektir. Bu sebeple kıstla, yani adaletle davranmak hakimlerin temel görevidir. Uzunca bir süre kadılık yapan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanefi Hazretleri hakimlik mi diyor, kadılık mı? Ateşten bir gömlekmiş diyor. Sevgili kardeşlerim, her kararında mutlaka Allah'a sorarak karar vermesine rağmen gene de o sorumluluk hissini bütün boyutlarıyla yaşamış. Ateşten gömlek diyor. Ve şimdi bakıyorsunuz adalet müessesesine. Her şey ne kadar değişmiş zaman içinde sevgili kardeşlerim. Ama her şey, unutmayın can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizlerle güzel. Siz varsınız. Hamdolsun ki beraberiz. Gene Allah'a sonsuz hamdolsun ki biz de varız. Şu dünya hayatını yaşıyoruz beraberce. Paylaşacağımız o kadar güzel anılarımız var ki sevgili kardeşlerim. İşte burada bu kasette bizi seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Sizler ve biz ve Allah hepimiz bir aradayız ve onun bir müstesna güzelliğini yaşıyoruz beraberce. Mutluluk denilen şey iç dünyanızda huzur, işte bu sulh ve sükun hali olmalı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, yani nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun bütün hasretlerinin eşitleri nefsinizin kalbini doldurmuş, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlar. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış aleminizde başka insanlarla kavgayı bitirmişsiniz. Siz onlara düşman değilsiniz. Düşman olmanız artık mümkün değil. Ama onlar size düşman olabilirler. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için hiç kimseye kötü davranamazsınız.
onların huzursuzluk duyacakları davranış biçimlerinde bulunamazsınız. Allah Teala'nın bütün güzellikleri sizin olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dış aleminizde de bir gün kavgayı bitireceksiniz. Bu başkalarının size düşman olmaması manasına gelmez. Ama sizin dış dünyanızda sizin düşman olabileceğiniz kimse kalmamıştır. Düşmanlık diye bir his iç dünyanızda mevcut değildir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizde hiç kalmayacaktır daimi zikre ulaştığınız zaman. Böylece dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. Sonra da Allah'ın emirler cephesi mi, bütün emirleri gerçekleştiren bir insansınız, daimi zikre ulaşmışsınız. Yasaklar cephesi mi, bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Nefsiniz ve ruhunuz tam bir uyum halinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte el birliği ediyorlar. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali Allah'ın emirlerinde de nehirlerinde de. Eğer bütün bunlar birer vakaysa işte o zaman siz iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir akşam daha beraber olduk. Bir öğlen daha beraber olduk demek daha doğru. Bir defa daha bir beraberlik, bir defa daha mutluluğun beraberce yaşanması. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Euzubillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İnşallah bu akşam sizlere ihsan nedir, nimet nedir, aralarındaki farklılıklar nelerdir, bundan bahsetmek istiyorum. Allah-u Teala'nın bizlere verdiği her şey onun ihsanıdır. Bu ihsan müessesesi bizim doğumumuzla beraber başlar. Evvela hayata getirilmemiz bir ihsandır. Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Her doğum bir mucizedir. Ve Allah-u Teala tarafından sevildiğiniz için varsınız. Bu sebeple hayattasınız. Hayata getirilmeniz Allah'ın birinci ihsanıdır. Ve yıllar geçer. Devamlı bir şeyler kazanırsınız. Allah'ın size verdiği akıl, Allah'ın size verdiği fizik vücut, Allah'ın size verdiği nefs, Allah'ın size verdiği ruh, hepsi Allah'ın ihsanlarıdır. Bu akla yardımcı olan kuvvet, irade, sizdeki dosyalama sistemleri, hafıza, zeka, her biri Allah-u Teala'nın ayrı bir nimetidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her biri Allah'ın ayrı bir ihsanıdır. Bunlar nimet hüviyetinde değildir. Herkese verilir. Nasıl Allah'ın Rahim esmasıyla Rahman esması değişik kitlelere hitap ediyorsa, Allah'ın Rahman esması herkes için geçerliyse, ama Rahim esması sadece Allah'ın yoluna girenler için geçerliyse, ihsanla nimet arasındaki farklılık da burada başlar. Allah'ın yoluna girdiğinizden itibaren başınızın üzerinde oluşan devrin imamının ruhu nimetin başlangıcıdır. Allah'ın size verdiği ilk nimet odur. Ve bu andan itibaren Allah'ın size olan eskiden ihsan adını verdiğiniz her şeyi nimet adına alır. Öyleyse nimetin başlangıç noktası 14. basamaktır. Bundan evvel aldığınız her şey nimet değildir, sadece ihsandır. Allah'ın dereceleme sistemine baktığınız zaman, hayatınız boyunca daha doğumunuzdan itibaren her işlediğiniz güzel amel karşılığında

simgesidir. Mahkeme-i Kübra'nın da temel delillerini teşkil eder. Mahkeme-i Kübra, Allah'ın huzurunda yapılan, kıyamet günü yapılan son mahkeme. Allah Teala her birinizi sıraya dizip anlat bakalım kulum ne yaptın, hangi günahları işledin demez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu masalları bir tarafa bırakın. Hayat filminizi seyredeceksiniz. Hayat filminizin her saniyesi bir mahkeme sahnesidir. Çünkü hayatınız boyunca yaptığınız her güzelliğin karşılığını derecat olarak alırsınız. Her çirkinliğin karşılığını gene derecat olarak ödersiniz. Buradaki Allah'ın o büyük adaletin ötesindeki ihsanına bakın ki her kaybettiğiniz derece için, her bir derece için amel defterinize bir tek derece yazıldığı halde her kazandığınız bir tek derece için kim olursanız olun amel defterinize 10 katı yazılır. İhsan başlamıştır sevgili izleyenler, dinleyenler. İnsan torpilli bir yaratıktır. Ve Allah-u Teala'dan devamlı bir şeyler alır. İşte ihsan bile onunla başlar. Nimete gelinceye kadar. Şimdi bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın ihsan ettiği insanlar henüz nimete kavuşamamış oldukları devrede geçerli olan bir sistemle mükafatlanırlar. Ama Allah'ın nimet verdiği insanlar onun çok ötesinde bir mükafatına sahiptir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, konumuza derecatın standartlarıyla başladık. Öyleyse ihsanda Allah'ın bire on olan hediyeleri, verdikleri acaba nimette kaç olur? Bire yüzle başlarız sevgili izleyenler ve dinleyenler nimete. Kim mürşidine ulaşmışsa, önünde diz çöküp tövbe etmişse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip el öpmüşse, tabi olmuşsa, ki böyle bir tabiyetin temeli o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kalbindeki bu talebi 7 ayrı şahit görecektir. Ve ittifak edeceklerdir ki evet o kişi Allah'a ulaşmayı biliyor. O zaman tövbe merasiminin sonunda hazır bekleyen arşı tam meleklerle beraber bulunan devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu nimetlerin ilkidir. Bütün Allah'ın insanlarının nimet adını alması bu noktadan başlar. Ve nimet derhal tesirini gösterir. Bire on almakta olduğunuz sevaplarınız anında o ruh başınızın üzerine gelip de Allah kalbinizin içine imanı yazdığı zaman başka bir şekilde yazılması mümkün değildir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ne zaman Allah Teala sizin başınız üzerine devrin imamının ruhunu gönderir de o başınızın üzerinde yerini alırsa, yerini aldığı an kalbinizin içine Allah imanı yazar. Nasıl yazar? Kalbinizin yerini açar. Bir, kalbinizin içindeki küfür kelimesini çeker, dışarı alır. İki, kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Üç, bu noktada kalbinizin içine iman yazıldığı anda Allah'ın bir nimetini aldınız. Kalbinizin içine iman yazıldı. Ve bu nimet mümin olmak nimetidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mümin oldunuz. Bu andan itibaren Allah'ın size verdiği bire on ihsan, bire yüz hüviyetine girer, nimet başlamıştır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz kim Allah'ın yoluna girerse, fi sebilillah olursa, fi içinde demek sevgili izleyenler ve dinleyenler, sebil yol demek, sebilullah Allah'ın yolu demek, fi sebilillah Allah'a ulaştıran yolun içinde olmak demek. Birinci şart bu. İkinci şart ve kim böyle bir standartın sahibi olursa ve infak etmeye başlarsa Allah'ın verdiklerini başkalarına dağıtmaya, zekatını ve birini vermeye başlarsa.

0: Böyle bir insan için nimet başlar. Bu şöyle tarif ediliyor. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar nimet veririz diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 7 başaklı bir nebat grubu kadar ama her bir başağında 100 tane bulunan. Allah Teala demiyor ki onlara 700 kat ihsanda bulunuruz, 700 kat nimet veririz. Hayır demiyor. Bunun 7 ayrı kademede vücuda geleceğini 7 ayrı başağa simgeleyerek söylemiş bize. Öyleyse önünüzde nefse emmare var. Birinci kademe 1'e 100 alırsınız. Nefsi levvame ikinci kademe 1'e 200 alırsınız. Nefsi levvame üçüncü kademe 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainne 1'e 400 alırsınız. Nefsi radiye 500 alırsınız. Nefsi mardiye 1'e 600 alırsınız. Nefsi teskiye 1'e 700 alırsınız. 1'e 10 aldığınız ihsanların yerini 1'e 700'e kadar 100'den başlayarak 700'e kadar yükselen ihsanlar olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ihsanlar artık ihsan adını taşımaz. Başınızın üzerine mürşidin, devrin, imamının ruhunun gelmesi hayatınızın ilk nimetidir. Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler Ali İmran 164'te biz Resul göndeririz. O insanların üzerine, başlarının üzerine onları mümin kılarak nimet olsun diye. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler insanların başlarının üzerinde bir nimet var. Bu nimet devrin imamıdır. Başının üzerinde nimet olmayanlar sırat-ı müstakim üzerinde bulunamazlar. Hayatları boyunca hiçbir zaman nimet alamazlar. Aldıkları şey ihsandır, hediyedir, rızıktır ama asla nimet değildir. Öyleyse Fatiha suresine baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'ya diyoruz ki alemlerin Rabbine hamd ederiz. Din gününün sahibi olan bu ruhunuzun Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrıldığı gündür. Sırat-ı müstakimin üzerine çıktığı gündür. Nimete ehil olduğunuz gündür. Allah Teala devam ediyor. Bizim söylememizi istediği şey, yalnız sana kul oluruz. Allah'tan başka kimseye kul olunmaz. Allah Teala'nın temeli budur. Yalnız sana kul oluruz. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. Allah'tan istenen istihane, mürşide ulaşma hedefini işaret eder. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bu güzelliği sergiliyor. Bu iki ayet bize diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabrı ve salatı inne hale kebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Mürşidinizi istemek konusundaki yardımı, sadece Allah'tan istenen yardımı Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Onlar yakin hissederek inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fatiha suresindeki İyyâke nestaînin manası Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde belirtiliyor. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin istemişiz? İhtina sıratel müstakim bizi sırat-ı müstakimine ulaştırır. Bunun için senden istihane isteriz. Nasıl ulaşıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Tabi olduğumuz an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi mürşidin önüne yapılan tövbe merasimine, 39. ayet-i kerimesi de ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp bu töreni takip Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür. Hakka ruhun ulaşma günüdür. Femen şahittehaze ila rabbihi meaba. O Allah'a ulaşmayı dileyen kişi o gün, mürşidine tabi olduğu gün kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Onun ruhu Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın indinde Allah'a ulaşma keyfiyeti, ruhun ulaşma keyfiyeti bu standartlarda cereyan eder. Bu ulaşma müessesesi ustad adını alır. Ve bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması onun Fatiha suresindeki sırat-ı müstakim üzerinde geçen yolculuğunu ifade eder. Ve diyoruz ki Allah Teala ve Fatiha suresiyle sıratel lezine en'amte aleyhim, o yol ki o sırat-ı müstakim ki başlarının üzerinde nimet bulunanların, mürşidin ruhu bulunanların yoludur. Başka hiç kimse o yolun üzerinde bulunamaz. Gayrıl mağdubi aleyhim, kalbinde küfür yazılı olanların yolu değildir. Kalbinde iman yazılı olanların yoludur. Ne zaman yazılıyor? Ne zaman devrinin umudunluğu başımızın üzerine gelirse, o zaman başımızın üzerine nimet var. Aynı zamanda da kalbimizde iman var. Yani iki ayette tam 12'den vuruyor olayı. Nitekim son kelime veled zalim kelimesi artık kesinleştiriyor konuyu. Delalette bulunanlar da diyor sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki 10 ayet-i kerime irşat makamına ulaşamayan kişinin delalette olduğunu söylüyor. 10 ayet-i kerime. Aynı sonuçta karşı karşıyayız. Ancak irşat makamına ulaştığımız zaman başımızın üzerine devrin imamının ruhu oluşur. Ancak irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ancak irşat makamına ulaştığımız zaman nefs tezkiyesine başlarız. Nimetlerin hepsi ard arda gelir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan itibaren Allah'ın verdiği her şey başımızın üzerinde nimet bulunması sebebiyle nimet adını alır. Ondan evvel Allah'ın verdikleri nimet değildir. Allah'ın ihsanlarıdır. İşte bir insan türü hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemez. O bu yolculuk boyunca alacağınız ihsanlara ve nimetlere hiçbir zaman muhatap olamayacaktır. Sadece Allah'ın Rahman esmasının vasıflarının standartları içinde kalacaktır. Allah onu da kulu olarak yarattığı için yaşamasına imkan verecek her şeyi onun hizmetine sunmuştur. Havayı, suyu, atmosferi, içinde yaşadığı dünyayı, onu hayata getirmeyi Allah-u Teala birer ihsan olarak ona vermiştir. Bu Rahman esmasının tabii neticesidir. Dikkat edin, Rahman esmasının standartları içindeki her şey ihsandır. Rahim esmasının standartları içindeki her şey nimettir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, nimetin başladığı yerle diğerinin bitim noktası arasında sadece mürşide ulaşma keyfiyeti var. Öyleyse ihsanların nimet adını almasının başlangıç noktası, Rahim esmasının tam başlangıç noktası ile çakışmıyor. Ama şurası kesin ki, nimetin başlangıcı devrin imamının ruhunun başının üzerinde yer almasıyla gerçekleşir. İşte Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir biçimde Kur'an-ı Kerim'inde ifade ediyor. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerinde mürşidin ruhunun oluşması, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim tövbe ederse mümin olur, nefs tezkiyesine başlar, onun bütün günahları sevaba çevirir, onun ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. İşte sırat-ı müstakim üzerinde yolculuğun başladığı, mürşidinize tabi olduğunuz gün nimet olayı başlamıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bundan evvel ikinci basamağa kadar çıkanların, yani herkes çıkar, herkes olayları yaşar, herkes olayları değerlendirir ama insanların çoğu bu olayları değerlendirmenin arkasından yapmaları lazım gelen temel görevi bilemezler. Hiçbir zaman Allah'ın yoluna ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için de bundan sonraki Allah'ın ihsanlarını alamazlar. Nimeti ise hiçbir zaman alamayacaklardır. Öyleyse nimetten evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin alamayacağı bir ihsanlar dizisi var. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Rahim esmasının başlangıcı burasıdır. Ama Rahim esmasının başlangıcı sizi hemen nimete ulaştırmaz. Nimete ulaştığınız yer, mürşidinize ulaştığınız yerdir. Ne demek istiyoruz? İlk iki basamaktan bahsettik. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta değerlendirirsiniz. Bu değerlendirmede eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız demektir. Bundan sonraki Allah'ın ihsanlarını hiçbir zaman alamazsınız. Nimeti ise hiçbir şekilde almanız mümkün değildir. Ama ihsanların da bundan sonraki standardı ancak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle teşekkür eder. Dilediniz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Allah o anda kalbinizde yeşeren bu talebi bir, işitir, iki, görür, üç, bilir. Üç müessese birden çalışır. Allah Teala işitir, görür ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini. Bu talep varsa kurtuldunuz, yoksa hayır. Bu talep varsa bundan sonraki ihsanları da aldınız, ondan sonraki nimete de ulaştınız demektir. Eğer yoksa, hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın Allah'tan aldığınız fizik standart azalıklarınız Allah'ın ihsanları olur ama manevi ihsanlarına muhatap olamazsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren derhal Rahim Esması ile tecelliye başlar. İşte Rahim Esması ile tecellisi Allah Teala'nın Yusuf Suresinin 53. ayet kerimesine göredir. Hazreti Yusuf Allah Teala'ya diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim Esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Burada Allah Teala'nın söylemek istediği şey son derece açık. Hazreti Yusuf'a söyletiyor bunu. Rahim esması ile tecelli burada başlar. Allah'ın zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine gönderdiği rahmet ve fazl, rahmet ve salavat, dikkat edin her ikisinde de rahmet kelimesi geçiyor. Taşıyıcı kargo uçakları nur hüviyetindeki kargo uçakları rahmet partikülleridir. Taşıdıkları ise fazıldır, taşıdıkları ise salavattır. İki grup nuru, iki grup gene nur taşır. Bu nurlar aynı isimlidir. Fazıl, fazıl. Taşıdıkları salavat, taşıdıkları. Bu iki grup aynı isimlidir. Rahmet, rahmet, kargo uçakları. İçindeki muhteva, birincisinin, birinci grup kargo uçaklarının, birinci grup rahmetin içinde bulundurduğu şey, taşıdığı nesne fazıl adını alır. Fazıl isimli nurlar. İkinci grubun taşıdıkları salavat ismini alır. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın ihsanları bu rahmet partikülleriyle gelir. Birinci etapta sadece rahmet ve fazl ulaşabilir size. Ancak nimetle beraber ikinci grup başlar. Öyleyse birinci gruptaki fazl Allah'ın ihsanıdır. İkinci gruptaki salavat Allah'ın nimetidir. Öyleyse bu nimet fazlı da nimet hüviyetine dönüştürür. Ne zaman? Mürşide ulaşıp da Allah'ın size verdiği her şey nimet hüviyetine dönüştüğü zaman. Öyleyse rahim esması başlamıştır zikir yaptığınız zaman. Allah'ın katından rahmetle fazl isimli iki tane nur size ulaşır. Bunlar Allah'ın ihsanlarıdır. Göğsünüze kadar gelirler. Göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geri dönerler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra Allah'ın ihsanları, yeni ihsanları başlar. Rahim esmasına dayalı ihsanları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci ihsan, Allah-u Teala'nın birinci ihsanı, Allah 3 ihsanıyla size yardıma başlamıştır. Birincisi, irşat makamıyla sizin aranızda bulunan Hicab-ı Mestur'e adlı bir perdeyi Allah kaldırır. İkincisi, kulaklarınızda bulunan irşada müteallik şeyleri anlamanıza mani teşkil eden Vakra isimli bir engeli Allah-u Teala kulaklarınızdan alır. Üçüncüsü, Allah-u Teala nefsinizin kalbinde bulunan ve idraki önleyen ilahi bir kompütür sistemini nefsinizin kalbinden alır, onun yerine idraki sağlayan, idraki mümkün kılan başka bir kompütür sistemi getirir. İlahi kompütür sistemi. Bunun adı ihfaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eskiden kişi işitmez, irşat makamının sözlerinin hatta dinlenen sözler olduğunun farkında değildir. Kendisine ilim verilmiş birisi de değildir. Ama ne zaman ki o kişinin kalbindeki ekinleti alır Allah-u Teala ve yerine ihfak koyar, o noktadan itibaren Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın anlattığı gibi o kendilerine ilim verilmiş olanlar İrşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye onların kalplerine ihfatı koyarız diyor. Ekinleti alırız manası var burada. Yerine ihfat koyarız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler 4 ayrı Allah-u Teala'nın ihsanıyla karşı karşıyasınız. Hicab-ı Mestüre'nin alınması, kulaklarınızdaki vakranın alınması, kalbinizdeki ekinletin alınması ve yerine ihfatın konulması. Böyle bir dizayn başlangıçtaki 4 grup ihsanı ifade eder. Demek ki siz bir şey yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bir dilek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Cehennemle cennet arasındaki bağlantı noktası bu dilektir. Bu dileğiniz varsa Allah'ın cennetine girersiniz. Bu dileğiniz yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Hiç kimse sizi kurtaramaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen amcasını kurtarması mümkün olmadı. O Allah'a ulaşmayı bilemiyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse burada son derece önemli bir kavram var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek veya dilememek. Cennete gitmek veya gidememek. Veya cehenneme gitmek. Sadece bir dileğin var olup olmamasına bağımlı. Allah'a ulaşmayı dilediniz, mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'ın sözü var. Sadece bir dilek sizi mutlak olarak oraya ulaştırır. Bu Allah'ın buradaki sözü de Allah-u Teala'nın başlangıçta ihsanıdır, sonunda nimetidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala 4 ihsanda bulundu size ve Allah-u Teala'nın yolunda artık bir isminiz var. Amenu oldunuz. Allah-u Teala'dan 4 tane ihsan alarak amenu oldunuz. Hicab-ı Mestire'yi aldı Allah-u Teala 1, kulaklarınızdaki vakrayı aldı 2, kalbinizdeki hekimleti aldı 3, yerine ihfat koydu 4. Bu arada bunları oluşturan bir müessese Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması. Bunu da ihsanlardan bir tanesi olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. 5 ihsan oldu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren ne olur? Allah sünnetullahı ile kalbinize ulaşar. Nefsinizin kalbine. Nefsinizin başlangıçta şeytana dönük olan kapısını, nur kapısını Allah'a çevirir. 6. ihsan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bundan sonra Allah-u Teala devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmadan önce kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Çevirdi. İşte bunu söylüyor Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a döndürülmüştür. Allah-u Teala'nın yeni bir ihsanı kalbinizin, nefsinizin kalbinin, içine Allah'ın nurlarının girip de karanlıkları kovacağı nefsinizin kalbinin Allah-u Teala tarafından nurlara ulaştırılması için işlem yapmış Allah-u Teala. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken, ki şeytanın karanlıkları aşağıdan topraktan sizin kalbinize ulaşır, yukarıya doğru gelir. Allah'ın nurları ise Allah'ın katından aşağı doğru indirilir, inzar edilir. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesi, 23. ayet-i kerimesi Allah-u Teala nurların ikişer ikişer aşağı doğru inzar edildiğini söylüyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktadasınız. Nefsinizin kalbinin nur kapısı Allah'a döndü. Sonra ne olur? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a, Allah'a teslim olmaya yarar ve bu istikamette açar. Bir yol açar sevgili izleyenler ve dinleyenler, göğsünüzden nefsinizin kalbine bir yol açar. İşte Allah'ın açtığı bu yol nur yoludur. Zikir yaptığınız zaman 11. basamaktasınız. Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl göğsünüze gelir. Göğsünüzden bu kota göre ayarlanmış olan şifre yolu aşarak nefsinizin kalbine ulaşır. Ama nefsinizin kalbi mühürlü sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala mürşidinize ulaştığınız gün bu mührü açacaktır. Allah'ın yeni bir ihsanı kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alacaklar. Allah'ın yeni bir ihsanı kalbinizin içine iman kelimesini yazacaktır. Allah'ın nimeti. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası artık mümin olduğunuz yerdir. Nimetin başlangıcı, kalbinizdeki küfrün alınıp kalbinizin içine imanın yazılması noktasıdır. İşte bu mimarize olaylar dizisine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın kaç tane nimetinin ard arda dizildiğini görüyoruz. Ve bunların hepsi birer nimet olarak size veriliyor. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye. Eğer dilemeseydiniz Rahman esmasının standartlarında kalacaktınız. Şimdi Rahim esmasının nimete varmayan ihsan sayılan standartlarındasınız. Mürşidinize ulaştığınız güne kadar. Siz ne yaptınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dilemekten başka bir şey yapmadınız. Bu kadar nimeti almaya hak kazanmanız, böyle bir talebi böyle bir talebe sahip olmanız cihetiyle ve ihsanların bittiği nokta kalbinizdeki küfrün alındığı noktadır. Ve nimet başlar. Kalbinizin içine Allah'ın yazdığı iman kelimesi başınızın üzerine gelen mürşidin ruhundan sonraki ilk nimettir. Bu nimet devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelmesi bir numara nimettir. Hepsi bütün Allah'ın insanlarının nimet hüviyetine kavuşması bundan sonra başlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse mürşidinize ulaştığınız ana kadar Allah-u Teala'dan aldığınız her şey ihsandır, ihsandır, ihsandır. Bakınız ne kadar çok ihsanlar aldınız. Bakalım neydi? Birinci ihsan Allah'ın rahim esmasının üzerinde tecelliye başlaması. İkincisi Allah'ın kulaklarınızdaki vakayı alması. Üçüncüsü irşat makamıyla aranızda bulunan hicabe mestura altlı perdenin alınması. Dördüncüsü kalbinizdeki ekinnetin alınması. İdraki önleyen ilahi kompütür sisteminin alınması. Beşincisi kalbinizin içine Allah-u Teala'nın ihfat koyması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ayrıca Allah-u Teala ilim verilenlerden biri olduğunuzu söylüyor. Allah'ın size ilim vermesi de Allah'ın ihsanlarından bir tanesidir. Altıncı ihsan. Sonra sevgili izleyenler, Allah ne yapıyordu? Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyordu. Sekizinci, sonra ne yapıyordu? Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyordu. Dokuzuncu ihsan. Sonra Allah-u Teala mühürünüze ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açıyordu. Onuncu, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alıyordu. On birinci ihsan. İşte o zaman Allah'ın kalbinizin içine yazdığı iman kelimesi ihsanla nimetin ayrım noktasıdır. O bir ihsan değildir. Artık başınızın önünde mürşidinizin ruhu var, devrin imamının ruhu var. Nimetler dizisi başlamıştır. Birinci nimet gelmiştir. Bu sebeple kalbinizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması, yazdığı iman kelimesi iki numaralı nimettir. Nimetler başlamıştır. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, üçüncü nimet. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde oluyor. Bu sebeple de mümin oluyorsunuz. Allah'ın üçüncü nimeti. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dördüncü nimeti bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesidir. İnsanlar hep Allah Teala'dan dua ederler. Ya Rabbi, şu gün bir günah işledim, o günahı affet diye günlerce yalvarırlar, yakarırlar Allah Teala'ya. Hiçbir zaman da emin olamazlar. Çünkü Allah'ın mutlaka affederim diye bir sözü yok. Günahlarınızı. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve o hedefine ulaşmak üzere mürşidine vasıl olmuşsa, Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa, mürşidine tabi olduğu gün Allah onun bütün günahlarını affetmekle kalmaz. İki defa affeder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani affeder, bir sıfırlar, bir defa da affeder, sevaba çevirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başınızın zaten bir çizgi çizin. Bunun altının günahlar kesimi olduğunu düşünün. Bilmem ne kadar günahınız var. Allah'a ulaşmayı dilediniz, mürşidinize ulaştınız. O gün Allah-u Teala sıfırın o kadar aşağısında olan günahlarınızı affeder. Bir. Bir defa da affeder. Sevaba çevirir. İşte Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tabi olursa diyor, o mümin olur, nefs tezkiyesine başlar. Onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın bir nimeti daha, günahlarınızın, bütün günahlarınızın sevaba çevirmesi. Kaç olmuştu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Devrin imamının ruhu başınıza geldi, yerleşti. Birinci nimet, kalbinizin içine iman yazıldı. İkinci nimet, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktı, mümin oldunuz. Üçüncü nimet, bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Dördüncü nimet. Ve bu noktada nefs tezkiyesine başlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu nefs tezkiyesi yeni bir nimet olarak size verilmiştir. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman rahim esnasının gerçek manasına varırsınız. Çünkü bu noktada rahmetle farz gelmez sadece, rahmetle salavat da gelir. Ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat gözünüze gelir. Açılmış olan şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah-u Teala açmıştır. Ve kalbinizin içine bu mührü rahmet, farz ve salavat içindeki üç grup enerji aşağı doğru iterek yerleştirir. Nefsinizin, kalbinin zulmani kapısı, şeytanın kapısı aşağıdadır. Karanlıkların kalbinize girmesi için. O kapıyı kapatır bu mühür. Rahmet, farz ve salavat isimli üç tane enerji grubu bu mühürün üzerine devamlı baskı yapacağı için mühür hep orada duracaktır. Ayrılması mümkün değildir. Bu sebeple zikir boyunca nefsinizin, kalbine, şeytanın karanlıklarının girip de size yanlış bir şeyler yaptırması mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan size bir tesir icra edemez. Zikir boyunca Allah'tan gelen rahmet ve faz ve rahmet ve salavat kalbinize ulaşır. Ve fazıllar, İman kelimesinin, kalbinize artık yazılmış bundan iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında kümelenmeye, toplanmaya başlarlar. İşte nefs tezkiyeniz başlamıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefs tezkiyesinin başlaması Allah'ın 5. ihsanı. Allah-u Teala bunu Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine söylüyor. Kim tabi olursa diyor, mümin olur. Bir, nefs tezkiyesine başlar. İki, onun bütün günahlarını sevaba çeviririz. Üç, Furkan 71'de diyor ki onun ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi Allah'ın 5. nimetidir. 6. nimeti sevaplarımızın 1'e 10'dan 1'e 100'e yükselmesi ve nefs-i emmare, levvame, mülkü ve mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademeleri boyunca 1'e 100'den 1'e 200'e 300'e ve nihayet 700 kata yükselmesi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın insanoğlunun cennetine girebilmesi için koyduğu şarta bakın Kur'an-ı Kerim'de. Mü'minin suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimeleri. Ne kadar kesin bir hüküm koymuş Allah-u Teala. Diyor ki Mü'minin 102'de kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaklar. Mü'minin 103. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların da gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse iki tane alternatif. Ya sevaplarınız günahlarınızdan fazla cennete girecek ebediyen orada kalacaksınız. Veya günahlarınız sevaplarınızdan fazla ebediyen cehennemde kalacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşidinize ulaştığınız gün aldığınız nimetlerden belki en büyüğü bu bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Ne demek bu acaba? Şu demek, annenizden doğduğunuz zaman hiç günahınız yok. Tamam. Ama sevaplarınız da sıfır. Ama mürşidinize ulaştığınız gün eğer gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerseniz gerçekleşir bu işlem. O zaman kazandığınız, o güne kadar kazandığınız sevaplarınız aynen duruyor. Yetmez. O güne kadar, mürşidinize ulaştığınız güne kadar işlediğiniz bütün günahlar sevaba çevriliyor. Daha ötesi var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Asıl önemli olan bundan ötesi. Allah-u Teala cehenneme gitmenizi imkansız kılmış. Neden imkansız kılmış? Çünkü ihsanları 1:700. Düşünün, ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın evliyasından birisi oldunuz. Evliyaullah oldunuz. Her bir derecelik sevabınıza 700 katını vermeye başlamış Allah-u Teala. Cehenneme gitmeniz için ne lazımdı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Günahlarınızın sevaplarınızdan fazla olması. Hiç mümkün olabilir mi? Bir insan her gün kazandığı derecatın 700 katından daha fazla günah işlesin. Her Allah'ın günü. Bu mümkün olabilir mi? Allah-u Teala verdiği nimetleriyle bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra cehenneme gitmesini kesinlikle önlüyor. İşte bu Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde geçen bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu İhsan Allah-u Teala'nın 7 tane kademenin sonunda 1:700'le noktalanır ve öyle kalır. O noktadan itibaren insanoğlu Allah-u Teala'nın ihsanlarının yerine nimetlerinin bütününü almaktadır. 1:700 almaktadır. Bunun 1:10'u ihsandı. Ama 1:100'den başlayarak 1:700'e kadar ulaşması her birisi ayrı bir nimet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala'nın mürşidinize ulaştığınız andan itibaren size gönderdiği rahmet ve fazlın ötesindeki rahmet ve salavat isimli nurda Allah'ın bu istikametteki mürşidinize ulaştığınız andan itibaren ki 7. nimeti. Öyleyse görüyorsunuz ki birbirinden farklı dizaynları Allah-u Teala bir müesseseye bağlamış. İhsanları ve nimetleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bununla kalmıyor. İnsanoğlunun Allah'ın yoluna girdikten sonra aldığı bir başka nimet, onun ruhuna Allah-u Teala'nın bir taht ihsan etmesi ve kişinin ruhunun ebediyen o altın tahtta misafir edilmesi Allah'ın beka makamına has bir nimetidir. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daha sonra nefsini de Allah'a teslim eder. O zaman bu kişi hikmet sahibi olacaktır. Allah'ın verdiği kalp gözü, Allah'ın gösterdiklerini görebilme yeteneği, kalbinin gözüyle görebilme yeteneği, Allah'ın ihsan buyurduğu kalp kulağı, Allah'ın söylediklerini kalbinin sesiyle duyabilme yeteneği, bunlar Allah'ın sonradan verdiği hikmet adı verilen bir müesseseyle beraber gelen iki tane nimettir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalp gözünün açılması da bir nimettir. Kalp kulağının açılması da Allah'ın bir nimetidir. Ve bir insanın ilmel yakin kesimi Allah'ın ihsanıdır. Ama aynel yakinde, hakkül yakinde birer nimettir. Ve bu nimetlerin sevgili izleyenler ve dinleyenler sonuncusu kişinin başının üzerinde salah makamında oluşan salah nurudur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'ın yoluna girdiniz. İrşad makamı konuşuyor. Size onun ulaştırdığı her söz aslında bilseniz sizin için bir şifadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konu belki çok tartışılabilir bir konu gibi görünüyor. Ama tatbikatı çok kolay. İşte kasetler. Hasta olanlar 24 saat boyunca onu duyabilecekleri bir standartta olacaklar sadece. Dinlemeleri gerekmiyor. Ama ses ulaşmalı. 24 saat boyunca ulaşan her gün bu seste onu, o hastayı tedavi edecek olan unsurlar kendiliğinden tesir eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bize çok güzel insanlar da denediler. Ama Allah-u Teala'nın insanını bir nimete dönüştüren bu olay Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. İnsanlar hep ilaçlara bel bağlar ama aslında tedavi başlarının ucundadır. Devamlı dinlenecek olan kasetler Allah'ın bir başka nimeti sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse biliniz ki etrafınız nimetlerle dolu. İşte zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmeti, fazlı, salavatı, nefsinizin kalbinde işlev yapan her birisi ayrı bir nimet. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir bütün kainat Allah'ın kainatıdır. Hepsini sizin için yarattı. Ve hep oralara gidiyorsunuz. Ama gittiğinizin farkında değilsiniz. Her gece uyuduğunuzda iki defa ışık duvarını açarsınız nefsinizle. Bir, vücudunuzdan ayrılıp gittiğiniz hangi gezegense oraya gidene kadar mutlaka ışık duvarını açarsınız. Sonsuz hızla hareket edersiniz. İki, dönerken sonsuz hızınızı ışık hızının altına düşürmek, sonunda sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Gene ışık duvarını aşarsınız. Bu iki aşmada birincisinde Allah-u Teala bu el irtibatınızı keser. İkincisinde de o el irtibatınızı keser. Oradaki hayatınızı yaşarsınız. İki hayat yaşıyorsunuz. Uykudayken de hayattasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudunuz uyuyor, nefsiniz hayatta. Ve aklınız nefsinize kumanda ediyor. Şu dünyada da şuuru fizik vücudunuzla yaşıyorsunuz. Her ikisi de şuurlu bir hayattır. İşte Allah-u Teala, işte siz sevgili izleyenler ve dinleyenler kendinize iyi bakın. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın yaratığıyız. Şu insanın nasıl yaratıldığına dikkatle bakın. 200 trilyon hücrenizle siz. Her hücrenizde 23 çift kromozom. Her bir kromozom sizi saçınızın her teliyle birlikte ayak tırnaklarınıza kadar her şeyinizle yeniden yaratmanın bütün formülünü haliz. Öyleyse siz 200 trilyon çarpı 46 tane sizsiniz. aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane görürsünüz. Ama bu kadarı temsil ediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala'nın bu ihsanı bütün insanlar için var. Ama bir gün bütün hücreleriniz Allah'ı zikretmeye başlayacak. Daimi zikirde. O zaman Allah'ın ihsanı nimete çevrilecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Tesbih Allah'ın ismini gayri iradi olarak tatbik sahasına geçirmektir. Bu Allah'ın ihsanıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Otomatik olarak gelen Allah'ın enerji partikülleri ve tünyolar elektronların üzerine gelir, onları çevirir. Bu Allah'ın onlara ihsanıdır. Sizin de bütün vücudunuz elektronlardan oluşur, onlar da devamlı hareket halindedir. Bu da Allah'ın ihsanıdır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz daimi zikre ulaşıp da hikmetin sahibi olduğunuz zaman, zikri daimden zikri külliye geçtiğiniz zaman Allah-u Teala'nın nimeti vücuda gelmiştir. Daha ötedeyse aynı oluşum, yani Allah'ın sünnetullahının sizin zikrinize el koyması ve onu kendi standartlarında çalıştırmaya başlaması ihsan değil, nimettir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nurlarının yapısı da, Allah'ın size gönderdiği her şey de başınızın üzerindeki nimetle beraber şekillenir, hürriyet kazanır. Allah-u Teala'nın bütün kainattaki elektronları, onlara gelen nötronlar sebebiyle Allah'ın adını zikrettikleri halde bu Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Ama zikri külliyeye ulaşmış olan birisi bu ihsanların nimete çevrildiği noktanın ötesine geçmiştir. Ne zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler zikir yaparsanız Allah'ın katından rahmetle faz ve salavat gelirse bu rahmetin, fazlın ve salavatın nefsinizin kalbinde birikime başladığı nokta nimetin de başlangıç noktasıdır. Ondan evvel sadece Allah'ın ihsanını alıyorsunuz. Dikkat edin, nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 nispetinde nur oluşması sizin huşuya ermenizi ifade eder. Bu Allah'ın nimeti değildir. Bu Allah'ın ihsanıdır. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlayacaksınız, kalbinizin içine iman yazılacak, o iman kelimesi çekecek kalbinizin nurlarını, işte bu sevgili izleyenler ve dinleyenler nimetin ifadesidir. En sonucunda oluşan Allah'ın sünnetullahının sizdeki zikri kontrol altına alması ise nimetin nimetidir. Öyleyse her şey en güzele dönük standartlarda her zaman cereyan edecektir. Sizler hep o nimetlerin içinde olacaksınız. Kadrini bilmeye çalışın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kadrini bilirseniz nimet artar, kadrini bilmezseniz nimet azalır. Her şey sizin düşünce standartlarınıza göre teşekkür eder. Öyleyse Allah'ın nimetlerine dikkatle bakın. Bunlar hep sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir insanın nimetlerinin başlangıç statüsü başının üzerine gelen ilk nimetle başlar. Devrin imamının ruhunun orada yer almasıyla. Bundan sonra o kişinin aldığı her şey Allah'ın nimetidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Allah Teala size ne kadar çok nimet veriyor, sizi ne kadar çok seviyor. Bütün bunların başlangıç noktası Rahman esmasının, Rahim esması ile teçhiz edilmesi hep bir talep üzerine başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz zaman Türkiye'deki tabirle köşeyi döndünüz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ondan sonraki nimetler ard arda gelişecektir. Sizin gayretinize göre, sizin Allah ile kurmak istediğiniz ilişkinin derecesine göre, bu konudaki iştiyakınıza göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz nimetlere gark etmesi dileğiyle ve dualarımızla hepinizin dünya saadetine ve cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Hadi tamam.
1: Sevgili izleyiciler, dinleyiciler ve öğrenciler. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Öncelikle iyi günler diliyoruz, merhabalar diyoruz. Bugünkü ilk sohbetinde muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Ali'dir. Yine sizlerle birlikte olacak az sonraki etki sohbetiyle. Ve ben müsaadenizle hemen muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle elinizden sonsuz sevmek istiyoruz. İnşallah çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü bu eksik sohbetimizde de inşallah sizi izleyen, dinleyen ve de öğrencilerinizle baş başa bırakmak istiyor. Hürmetler ediyorum inşallah muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun. İnşallah hazırız, sohbete başlayalım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzü'l-Aleyhine'l-Şeytan'l-Ecmü'l-Sikim'l-Aleyhine. Rahmanirrahim. Aleyküm ve Mezeyni. Yâkelâhu. Zorayın. Yâkelâhu. En-Avtu aleyhim. Gâlim vaddû ve aleyhim ve lemdâimîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Allah ile olan ilişkilerinde unutmamamız lazım gelen en önemli faktör, Allah'ın sizden ne istediğidir. Allah sizden sadece bir tek şey istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek şey, sizin mutluluğunuz. Sizin sadece mutlu olmanız, dünya saadetini yaşamanız ve cennet saadetini yaşamanız Allah-u Teala'nın sizden istediği yegane şeydir. Saadeti yakalamanız, yaşamanız. Onun dışında hiçbir talebi yok. Verdiği bütün emirler sadece bu mutluluğu yaşayabilmenizi sağlamak için. Beş safhada oluşan mutluluk reçetesi Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra mürşide ulaşmakla devam eder. Sonra ruhunuzun Allah'a teslimini esas alır. Sonra fizik vücudunuzun, sonra da nefsinizin Allah'a teslimini esas alır. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
2: Bunların hepsi safalardır. Her biri sizi birincisinde ilettiniz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilettiniz.

iddiasındalar. Allah-u Teala onların namaz kılmasını emrediyor. Allah-u Teala onların oruç tutmasını emrediyor. Allah-u Teala onların Allah için birçok şey yapmasını emrediyor. Ve bu anlayış standardı içerisinde insanlar sus. Allah-u Teala'yı kendilerine gereksiz şeyler emretmekle suçluyor insanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın emirlerinin her zerresi yalnız sizin mutluluğunuzu sağlamak için devreye konmuştur. Allah ile olan ilişkilerimizde vasıtalarla hedefleri sakın birbirine karıştırmayın. Bütün ibadet emirleri sadece sizi mutluluğa ulaştıracak olan vasıtalardır. Hedefiniz o vasıtalar değildir. Hedefiniz o vasıtaları kullanarak mutluluk adı verilen bir limana ulaşmaktır. Dikkat edin, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, zikir yapmak, bunların hepsi vasıtadır. Bu vasıtaların sizi ulaştırabileceği yer işte o mutluluktur. O hedefinizdir. Ulaşmanız lazım gelen yerdir. Üç menzilde o hedefe ulaşabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz birinci menzil, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ikinci menzil, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz üçüncü menzil, sizi cennet saadetinin en üst boyutlarına ve dünya saadetinin tamamına ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i hepiniz için bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi olarak indirmiş. Mutluluk ve Kur'an-ı Kerim eş anlamlıdır. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan, bütün kainatı uğruna yarattığı insan adı verilen mahlukunun, yani sizlerin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece mutlu olmasını istiyor. Sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve sizi yaratan Allah bu mutluluğu sağlayabilecek olan bütün gerekli sistemleri size hediye etmiş. Akıl vermiş, idrak vermiş, irade vermiş, fizik vücut vermiş, nefs vermiş, ruh vermiş, bir bütüne ulaştırmış sizi. Allah'ın kainattaki temsilcisi, Allah'ın kainattaki vekili, Allah'ın kainattaki halifesi. Siz bunlarsınız sevgili öğrencilerim ve izleyicilerim, dinleyicilerim, sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanın bütün vasıflarına hepiniz sahipsiniz. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, eğer mutsuzsanız bilin ki Allah'ın mesajını anlayamamışsınız. Reçeteyi tatbik edemiyorsunuz. Ve şeytan nefsinizi bir vasıta olarak kullanıp sizi

0: mutsuz ve huzursuz etmeyi başarıyor. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın reçetesine dikkatle bakın. Mutlu olmanızı istiyor. İbadetler o mutluluğa ulaşmanızın her birisi birer vasıtası. Bir yere gitmek istiyorsunuz. Bunun için Allah-u Teala kapınızın önüne en güzel arabayı koymuş. Son model, yepyeni, benzini, her şeyi içinde. Siz sadece ehliyetinizi alacak ve o arabayı kullanacaksınız. Birinci menzile ulaşacaksınız, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci menzile ulaşacaksınız, fizik gücünüzü Allah'a teslim etmek. Üçüncü menzile ulaşacaksınız, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Ve bütün bunlar Allah'ın size vasıta olarak verdiği ibadet emirlerini gerçekleştirmenizle tahakkuk eder. Ya bu vasıtaları kullanırsınız, arabaya binersiniz ve menzillere gidersiniz, ya da bu vasıtayı hiç kullanmazsınız. O zaman dünya hayatınızı cehenneme çevirdiğiniz gibi ahirette de gideceğiniz yer cehennemdir. Sadece bir tane yol var sevgili izleyenler, bilmeyenler, öğrenciler. Sırat-ı Mustakim, Allah'ın saadet yolu. O yolu kullanmak veya kullanmamak. O yolun üzerinde olmak veya olmamak. Kim Sırat-ı Mustakim'e ulaşamazsa o menzillerden nihai noktada olanlara gidemez. Cennet mutluluğuyla mutsuzluğunu birbirinden ayıran bir tek kapı var. Bu kapıya dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kapı Allah-u Teala'nın bir talep kapısı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi Allah'ın cennet saadetini mutlaka elde eder, mutlaka yakalar. Hiçbir vasfa sahip olması gerekmiyor. Hiçbir ibadetin sahibi olmasa da Allah'a ulaşmayı dilediği için, salt Allah'a ulaşmayı dilediği için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Hangi şartla? Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ibadetlerini yapmaya vakit bulamadan ölmüşse kişi. Bu akşam Allah'a ulaşmayı dilediniz ama ertesi gün öldünüz. Sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cennet. Ömrünüzün 30 senesini, 40 senesini, 50 senesini namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadete geçirerek, getirerek, kendi kendinize la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek geçirdiniz. Ama Allah'ın cennetine giremezsiniz. Cennet saadeti sizin için tahakkuk etmez. Çünkü sizi cennet saadetine ulaştıracak olan temel standarda sahip değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, hidayete ermek sizin hedefiniz değil. Allah Teala diyor ki, Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Sizin arkasında Allah'ın herkesi hidayete erdirmeyi dilemediği gibi bir anlam aramayın sakın. Allah Teala bu sözüyle herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini ne kadar çok istediğini belirtiyor bize. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştırmayı diler. Ve bunun tabi neticesi olarak da Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala da kendisine ulaştırmayı dilemez. İki irade ard arda yer alır insanın mutluluğunda. İlk kullanılması lazım gelen irade sizin iradenizdir. Allah-u Teala kendi iradesini daha evvel kullanmıştır. Sizi davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim ile ondan evvel indirdiği Tevrat'la, ondan evvel indirdiği Zebur'la, ondan evvel indirdiği İncil'le Allah-u Teala sizi mutluluğa davet etmiş, iradesini kullanmış bu yolda. Sizi de davetiye çıkarmış. Mutluluk davetiyesi. O kitaplar hakkında bilgi edinmek mecburiyetinde değilsiniz. Kur'an'ın dışındakiler konusunda. Çünkü son kitap olan, son peygamber indirilen, son kitap olan ve değişmemiş olan, bir harfi bile değiştirilememiş olan Kur'an-ı Kerim size onlardaki bütün muhtevayı vermek üzere indirildi. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği emir Allah'a teslim olmak emridir. İnsanoğlunun ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmesi emri. Mutluluk da bunun arkasındaki de sevgili izleyenler ve dinleyenler. Cennet, daha üst cennet, daha üst cennet, daha üst cennet, yedi grup cennetin sizin tarafınızdan elde edilmesi, en üstüne gidebilmeniz, en üst seviye cennete ulaşabilmeniz, bu beş safhayı tamamlamanız da mümkün. Ama cehennemden kurtulabilmeniz, en asgari standartlarda cennete girebilmeniz, cennet saadetini yakalayabilmeniz, Allah'a ulaşmayı dilemenizle derhal mümkün olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Mutluluğu ne dünya mutluluğunu ne cennet mutluluğunu o kişi yaşayamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek ilk kilometre taşıdır. İki yolun birbirinden ayrıldığı dönemiştir. Allah'ın rüşt yoluyla şeytanın gay yolunun ayrılma noktasıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ömrünü şeytanın hegemonyası altında geçirmek mecburiyetindedir. Nefsinin bütün afetleri o kişi yaşadığı sürece ona hüküm ferma olacaktır. Hükümran olacaktır. Ve şeytan o kişinin nefsinin bütün afetlerine tesir etmek imkanının mutlak olarak sahibi olacaktır. İşte böyle bir dizaynda İnsanoğlunun kendini Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerine rağmen mutsuzluğa mahkum etmesi söz konusu oluyor. İnsanoğlunun mutsuzluğu. Dikkat edin sevgili öğrencilerim. Sizi mutsuz eden sadece sizsiniz. Sizin iradenizle aldığınız kararlar. Ya mutluluk istikametinde harekete geçersiniz, Allah'ın mutluluk davetiyesine evet cevabı verirsiniz ve adım adım önce en asgari seviyedeki cennetin ona ulaşmanın yetkisine sahip olursunuz. Sonra sırasıyla daha üst cennetin, daha üst cennetin, yedi cennetin en üstünün sahibi olabilmek imkanının sahibi kılındınız. Sahibi olmak imkanının sahibi. Sahibiniz olan Allah size cenneti hediye etmek için sizin iradenizin devreye girmesini istiyor. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, karar merceği sizsiniz. Başka birisi değil. Bu kararın dizaynına dikkatle bakın. Karar merceği sizsiniz. Ya kurtuluş kararını vereceksiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Veya vermeyeceksiniz. O zaman kendinizi hem cehenneme hem dünya mutsuzluğuna mahkum edeceksiniz. Ömrünüz boyunca nefsinizin afetleri şeytanın emrinde olacak. Şeytan kainattaki en büyük düşmanınızdır. Hepinizden istediği şey sadece mutsuz olmanızdır. Allah sizin ne kadar mutlu olmanızı istiyorsa, bu maksat için sizi yaratmışsa, mutlu olmanın bütün standartlarına sizi sahip kılmışsa, şeytan da o kadar sizin mutsuz olmanızı ister ve buna sebebiyet verecek olan yegane faktör olan nefsinizin afetlerini bu istikamette yaşadığınız müddetçe istismar eder, kötüye kullanır. Şeytan bir hünerin sahibidir. Allah neyi güzel kılmışsa onu size çirkin göstermek için her şeyi yapar. Allah neyi çirkin kılmışsa onu size güzel göstermek için her şeyi yapar. Bir başka ifadeyle Allah neyi emretmişse onu yapmamanız için bütün gayretiyle çalışır. Allah neyi yasak etmişse o yasak ettiği fiili işlemeniz için gene bütün gayretiyle çalışır. Kainattaki en büyük düşmanınız tek hedefi vardır size. Şu dünyada mutsuz etmek, ahirette de mutlaka cehenneme götürmek. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah neyi istiyorsa şeytan onun tam zıttını ister. Sizi yaratan Allah size mutluluğa ulaşmanın bütün vasıtalarını teslim etmiş. Aklınızı da teslim etmiş. Ve mutluluğa nasıl ulaşacağınızın reçetesini vermiş. Cennetle cehennem arasındaki farkı sadece bir dileğe bağlamış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o Allah'ın cennetine mutlaka girer. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenlerin adını veriyor. Amin'i olanlar. Elbette Allah'a inanan insanlar, hiç Allah'a inanmasalardı Allah'a ulaşmayı dilerler miydi? Öyleyse böyle Allah'a inanıyor bu insanlar. Bir, iki, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Üç, Allah'a ulaşacaklarına inanıyorlar ruhlarının. Ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, bu imkanın kendilerine Allah-u Teala tarafından verildiğine, ruhlarının ölmeden Allah'a ulaşabileceğine inanıyorlar. Tabi böyle bir husus onların kendilerine düşenleri yapmasıyla mümkün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, sizi mutluluğa ulaştıracak olan bütün imkanların sahibisiniz. Böyle bir düzende yapmanız lazım gelen şey sadece bir dileğin sahibi olmak. Allah Teala kim aminu olursa onun mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını kesin şekilde ifade buyurmuş. Diyor ki vel asr suresinde vel asr asra yemin edelim inden insane nefis insanlar hüsrandırlar ilerlediğine aminu ama aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ruhunu ölmeden ulaştıracağına inananlar aminu olanlar onlar hariç diyor. Öyleyse bütün insanların hüsranda olması ne manaya geliyor? Cehenneme gitmek manasına geliyor sevgili öğrenciler. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde kıyamet günü mizanların kurulacağını, bu mizanların neticesinde, ölçümlerinin neticesinde kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların hüsranda olduğu ve hüsranda olanların mutlaka cehenneme gideceği ve ebediyen cehennemde kalacakları açık bir şekilde ifade ediliyor. Öyleyse Vel'as Suresinin başlangıcı bütün insanların cehenneme gideceği şeklinde, sonra istisnaları veriyor Allah-u Teala. Birinci istisna Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir karar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi hepinize soruyorum. Cennet saadetine ulaşmak o kadar zor bir iş mi? Sadece bir niyetinizin olmasını istiyor Allah-u Teala. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma niyeti. Ve kesin bir tehdit var arkasında. Hepiniz için. Eğer aklınızı kullanıp Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. Aklınızı kullanıp Allah'a ulaşmayı dilerseniz gideceğiniz yer sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için mutlaka Allah'ın cenneti. Siz böyle bir talebe ulaştığınız anda Allah Teala derhal cennete girebilecek olan cehennem kapılarının sizi içeri alıp dışarı bırakabileceği şartlara size ulaştırır. Kulaklarınızdaki vakayı alır. Kalbinizdeki ekinliti alır. İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mesfere adlı perdeyi alır. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey işte budur sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Ne görüyoruz? Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde hiç ameliniz olmasa, sadece bir dileğin sahibi olsanız, Allah'a ulaşmayı dileseniz ve sadece bir inancın sahibi olsanız, ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınıza inansanız. Ne olursunuz? Hiçbir amel yapmadan ölseniz bile mutlaka olan cennetine girersiniz. Şöyle bir düşünce aklınıza gelir mi? Şeytan mutlaka getirecektir. Bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese ve uzun süre yaşasa, hiçbir amel yapmasa ne olur? Böyle bir şey vücut bulması mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala onu yaşatırsa, o kişinin iradesinin dışında Allah-u Teala ona bütün ibadetleri sevdirir. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ibadetleri yapmaması imkansızdır. Çünkü sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra siz namazı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Ve iç dünyanıza verdiği o sevgiyle severek, isteyerek namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zikir yapacaksınız ve bütün güzellikleri yaşayacaksınız. İşte bütün güzellikleri yaşayabilmeniz ancak Allah'a ulaşmayı bilmekle gerçekleşir. Hepiniz için sizin iradenize bağlı olmayarak Allah'ın iç dünyanıza verdiği bir iştiyak Allah'ın ibadetlerine karşı sizi en güzele ulaştırmak üzere harekete geçer. Ve aksi mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'ın kesin garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler ve Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Olay buysa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah kendisine ulaştırmayı diliyorsa ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah kendisine mutlaka ulaştırıyorsa, o zaman bu işi yapacak olan siz değilsiniz. Allah sizi yaratan, sizin sahibiniz olan, hepimizin sahibi olan Allah yaptırıyor bunları. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilemesi söz konusu. Acaba Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği insanlar mı var? Kesinlikle. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lin-islami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a teslimi açar diyor, göğsünü yarar. Bir nevi manevi ameliyata tabi tutar o kişiyi, göğsünü yararak teslimi açar. Yani göğsünden kalbine bir yol açar. Kimlerin? Allah'a ulaştırmayı dilediği kişilerin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar mı var? Evet, Kur'an'daki isimleri amili olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin Kur'an-ı Kerim'deki adı amili olan kişidir. Bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırmayı Allah'ın istediği kişidir. Öyleyse netice ne olur? Allah bir şeyi irade etti mi, ol dedi mi, olur. Allah'ın iradesinin gerçekleşmemesi mümkün değildir. Bu cümleden olarak Allah-u Teala amin olanların mutlaka Allah'a ulaşacağını, hidayete ereceğini kesin bir biçimde ifade ediyor. Kul suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, o Allah'a ulaşmayı dileyen şu amin olanlar var ya diyor Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim bu yanımda bulunan amin olanlar var ya diyor, ben onları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır. Allah'a milaki olacaklardır muhakkak. Allah onları kendisine milaki kılacaktır. Allah Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a döneceğiz. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar sadece onlardır. Kimler? Allah'a mutlaka ruhumuzu ulaştıracağız diyenler, Allah'a ulaşmayı kesinlikle dileyenler. Ve işte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. اَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَرَ اللّٰهِ لَا. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı diler de uzun süre yaşar da ya amel yapmazsa düşüncesi kökten geçersizdir, sıfırdır. Çünkü Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiş. Mutlaka ulaştıracak o kişiye bunu gerçekleştirecek olan süreyi yaşama hakkı olarak vermişler. Vermeyebilir. Bu hakkı vermiyorsa, o kişiyi yaşatmıyorsa, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi hiçbir hedefe ulaşamadan, mesela bu gece Allah'a ulaşmayı dilemiş Ertesi gün hiçbir hedefe ulaşamadan o kişi ölmüş. Ne olur? Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'ın cennetine ulaşması hangi şartlar içinde gerçekleşir? Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala kalbinizde yatan bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü andan itibaren tecelli başlar rahim esasıyla. Bu tecelli ilk etapta irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mesturatlı perdeyi alır. İrşat makamına nefret duyarken sevgi duymaya başlarsınız. İkinci etapta kulaklarınızdaki vakayı alır. İrşada mütalik hususları anlamaya başlarsınız, manasına varmaya başlarsınız. Üçüncü olarak Allah-u Teala kalbinizde irşada mütalik hususları anlamanızı engelleyen Ekinnet isimli bir ilahi kompütürü devreden çıkartır, sizden alır. İdraki sağlayan İhfat isimli yeni bir ilahi kompütür sistemini kalbinize koyar. Bunları yapması ise sizin birkaç saniye sonraki durumunuza ulaştırır sizi. Yani siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda bunu gören, işiten ve bilen kalbinize bakıp da böyle bir noktaya ulaşan Allah-u Teala birkaç saniye içerisinde kulağınızdaki vakayı, irşat makamıyla aranızda bulunan hicabı ve süreyi, kalbinizdeki ikinliği alır ve kalbinize ihbatı yerleştirir. Ne olur diyeceksiniz? Şu olur. Nil suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki cehenneme girecekler, cehennemin kapıları önünde toplanırlar ve hepsi grup grup cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya cehenneme gireceğinizi ihtar eden, sizi buraya cehenneme gelmekle geleceğinizi söyleyerek uyaran Allah'ın nezirleri gelip de size bunları söylemediler mi? Uyarmadılar mı sizi cehenneme geleceksiniz diye? Onlar da derler ki uyardılar. Ama biz onlara inanmadık. Eğer onların söylediklerini işitebilseydik, onların söylediklerinin manasına varabilseydik, yani Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakayı alsaydı ve onların söylediğini idrak edebilseydik, Allah-u Teala kalbimizdeki ekinleti alıp da yerine ihfat koysaydı, hiç burada cehennemde mi olurduk biz? Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bütün insanlığa kesin bir ufuk açıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka kulaklarındaki vakıa alınmış, kalbindeki ikinet alınmış, işitebilen ve idrak edebilen bir hüviyete gelmiştir. İşitebilen ve idrak edebilen bir hüviyete Allah kişiyi getirir. Böyle insanların da cehenneme gitmesi gördüğünüz gibi mümkün değil. Onların yeri Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse bu kişi hiçbir ibadet yapmadan derse netice değişmez. Bunun sebebi o kişinin ibadet yapacak zamanı bulamadan Allah-u Teala tarafından emanetinin alınması, ve ölüm haline ulaşmasından kaynaklanır. Böyle olduğu için Allah Teala ona ibadetlerini yapacak, mürşidine ulaşacak, sonraki safhaları gerçekleştirecek olan hayat hakkını vermediği için o kişi onları gerçekleştirememiştir. Ama bu onun cehenneme gitmesine değil, cennete gitmesine sebebiyet verir. Hiçbir ibadeti olmadan. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Demin söylediğimiz Velasu suresinin İlk ayeti, ikinci ayeti gereğince aynı zamanda Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri gereğince sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala size kadar güzellikleri ihsan etmişse bir dilekle mutlaka Allah'ın cennetine gireceğiniz garanti edilmişse ve hepiniz için söz konusu olan şey, böyle bir dileğin sahibiyseniz mutlaka Allah'ın cennetine girmek ise, hiçbir ibadetiniz olmasa dahi salt Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'ın cennetine girmek ister. Yaşarsanız ibadetleri yapmamanız mümkün değilse, bunlar Allah'ın nimetleri değil mi? Neden İslam'da niyet amelden üstündür dendiğini şimdi anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemesin ve İslam'ın 5 tane şartını ömrü boyunca yerine getirsin. Bu kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiçbir standart içinde kurtulamaz. Ne kadar ibadet ederse etsin, ne kadar süre yaparsa yapsın bunu, 30 sene, 40 sene, 50 sene, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala kesin bir hüküm koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme girer. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضِ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَحْنَ اَنَّب۪يهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ بِلَٰيكَ مَبَاهِمِ النَّارُ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı bilemezler buyuruyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir, kazandıkları dereceler itibariyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Neden? Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için, gaflette oldukları için, bileseler mutlaka kurtulacaklar, bunu bilmedikleri için dilemezler. Kendilerine söylendiği zaman da onlara verilen din eğitimi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dışındaki kitaplardan derlendiği için bu hakikatten haberdar olmayan din öğreticileri tarafından onlara öğretildiği için onlar İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirdikleri takdirde cennete gideceklerini zannederler. Allah'a ulaşmayı dilemeseler de. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ispat etmek suretinde söylüyorum. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılar. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Kim bir tek dileğin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ne yaparsa yapsın, o kişinin kurtulması mümkün değildir. O kişinin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse şimdi anlıyor musunuz Allah-u Teala'nın? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler sizinden muradının ne olduğunu. Bir tek dileğin sahibi olmak acaba nasıl bir güçlük ifade eder ki? Şu kainattaki cennete girmenin en kolay yolu değil mi? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İbadetleri O size sevdirecek. O bunu garanti etmiş. Mutlaka sevdirecek. Mutlaka size ibadet ettirecek. Siz ibadetlerden zorluk duyarak ibadetleri bir angarya telakki ederek değil, ibadetlerin zevkler olduğunu yaşayarak hedefinize ulaşacaksınız. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın saadet reçetesinin elifbasıdır. İlk adımıdır. Belki de aynı zamanda son adımıdır. Çünkü bundan sonraki bütün hayatınız buna bağlı. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, hepiniz için bir muhteşem olgu söz konusu olur. Allah-u Teala'nın istediği şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Ve Allah'ın bu büyük nimetinden inanılmaz derecedeki kolay Allah'ın cennetine girişinden mutlaka istifade edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepimiz için hedef gösterdiği şeyin ne olduğuna dikkatle bakın. Kainattaki en kolay standartta Allah'ın sonsuz hayatınızı yaşayacağınız cennetine ulaşabilmek hepiniz için mümkün, elinizle tutabileceğiniz kadar size yakın kainattaki en kolay şeyi yapmakla, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Öyleyse şimdi soruyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah hepiniz için bunu garanti ediyorsa, bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle sizi mutlaka cennetine alacağını garanti etmişse, Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Düşünün bakalım. Bunu düşünüp de Allah-u Teala'nın sizi sevdiğinden emin olmaz mısınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın sizi sevmesi söz konusu. O kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle bir saniye içinde gerçekleştirebileceğiniz bir tek dileğinizle sizi trilyonlarca sene yaşayabileceğiniz Allah'ın sonsuz zevklerinden oluşan, sadece zevklerden oluşan cennetine kabul etmesi. Neyin karşılığında neyi satın aldığınızın farkında mısınız sevgili öğrencilerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar sevdiğinin farkında mısınız? Siz Allah'a ne veriyorsunuz? Allah'tan ne alıyorsunuz? Bu nasıl bir inanılmaz alışveriş? Bir saniyenin içinde sahip olabileceğiniz bir dilek, Allah'ın sizden istediği şey sadece bu kadar. Geri kalanı bana ait diyor. Siz bana diyor bir adım atın, ben size 10 adım atarım. Atar mı? Atar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz bir adım atarsınız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala size 10 adım atar. Arkasını da gene o getirir. Sizi sadece cennet sahibinin değil, gelecekteki hedefleri yaşamanın içinde içinize arzu vererek, size gayret vererek, sizi güçlük olarak, sizi cennet saadetinin ötesinde, dünya saadetinde bütününe götürür. Cennet saadeti ve dünya saadeti bir bütündür. Adım adım gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşa ulaşmaması söz konusu. Ama kim dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girme hakkını kazanır. Bu kişi hiçbir şey yapamadan ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. En alt boyuttaki cennete, en alt seviyedeki cennete, ama mutlaka cennete. Ve bir kişi de Allah'a ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın, hangi ibadeti yaparsa yapsın, hiçbir ibadeti onu kurtaramaz. Yaptığı hiçbir şeyin onu kurtarması mümkün değildir. Bu talep olmadıkça. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini bir defa daha düşünmenizi istiyorum. Düşünün size Allah-u Teala ne kadar çok ihsanda bulunmuş. Gören gözler ihsan etmiş, işiten kulaklar, konuşabilen ağızlar, çalışan bütün bir iç organizma. Hayattasınız, sağlıklısınız, aklınız var, çalışıyor. Sadece yapmanız lazım gelen bir talebin sahibi olmak, cennet sahibinin bütününe sizi ulaştırabilecek olan bir temel faktör bu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, cennet sizleri bekliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar kolay, bu kadar rahat, bu kadar çekici, Allah'ın size ne kadar çok sevdiğini bu kadar çok ispat eden bir sonuç. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine mutlaka ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sevgili öğrencilerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, vakfımızın, üniversitemizin, radyolarımızın, televizyonlarımızın muhterem mensupları ve bizi şu anda dinlemekte olan, izlemekte olan bütün bu saydıklarımın dışındaki kardeşlerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya faresine ulaştırsın dualarımızla. Allah razı olsun.
1: Yedinize inşallah Muhterem Efendimiz. Evet, sevgili seyirciler, dinleyiciler, sevgili öğrenciler, bir eski sohbetinde daha Muhterem Efendimiz, Tasavvuf Doktoru Sayın İskender Ali Mihir, sizlerle birlikte olduğu ben müsaadenizle hemen Muhterem Efendimiz'e dönüyorum. Muhterem Efendimiz bir tasavvuf sohbetinde daha sizinle birlikte olmayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuzdan teşekkür ediyoruz. En içten dileklerimizi ellerinizden nimet ediyoruz. Ve çok yeni bir dualarınızı beklerken bir daha ki sohbetinize de tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Allah razı olsun. Nimet ediyoruz. Tekrar ellerinizden sağlık. Muhterem Efendimiz.
0: Biz de hepinizin gözünü öpüyoruz. Hepinize sonsuz saadetler diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir Ramazan gününün gecesi. Güzel bir gece. Bu yıl aynı yılın içinde ikinci defa Ramazan yaşamayı nasip ettiği için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda yaratmış. Yeni bir mutluluk gecesi, yeni bir kalp kalbe gönül gönlü olur. Bir zaman Ramazan sohbetinde beraberlik. Ne zaman sizlere bir sohbet yapsam, bundan çok büyük bir haz duyduğumu söylemek istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu akşam da sizlere mürşidi olmayan kişinin hayattan kurtulması mümkün değildir konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki mürşitlere öfke, mürşitlere kızgınlık bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ama görünce Allah-u Teala da mutlaka mürşide ulaşılması lazım geldiğinden bahsediyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emri son derece açık. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor وَبْتِقُوا اِلَيْهِمْ وَسِيلَةَ Ona Allah'a ulaşmaya vesileyi, kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala. İptiga edin. Kimden? Allah'tan tabi. Nasıl? Tacit namazı kılarak. Bu isteğe istihane diyor Kur'an-ı Kerim. Ve istihanenin mürşide ulaşmanın, mürşidi Allah-u Teala'dan istemenin yolunu Allah-u Teala anlatıyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. وَاِسْتَعِينَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namaz hacet namazıdır. İstihaneyi isteyin diyor Allah-u Teala. Ama diyor bu zor bir iştir. Büyük bir iştir, kebiretin bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Tarif ediyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ

İstihane istemek. Fatiha suresinde ne diyorduk? Hepimiz 5 vakit namaz kılan bir kişi normal standartlarda en az 40 tane Fatiha okur. Ve 40 defa ihtinas sıratı müstakim der. Beni sıratı müstakime ulaştır. Ama ondan evvel ne söyler acaba? İyyâke nestaîn der. Yalnız senden istihane isteriz. Sevgili kardeşlerim, her namaz kılan insan eğer 5 vakit namazını kılıyorsa sünnetleriyle beraber bu kişi her gün 40 tane Fatiha söylüyor. Her Fatiha'da Allah'tan istihane isteyen, bize sırat-ı müstakime ulaştır diyen bu kişi %90'dan fazlası bu insanların bizi sırat-ı müstakime ulaştır ifadesini hiçbir zaman yerine getirmeleri mümkün olmayan insanlardır. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Hiçbir zaman ruhları vücutlarını bu sebeple terk etmeyecektir. Hiçbirisinin ruhu onlara ölmeden evvel Allah'a ulaşmayacaktır. Ulaşamayacaktır. Oysa ki hepsi her gün tam 40 defa Allah-u Teala'ya Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimine ulaştır diye dua ediyorlar. Hiçbir zaman ulaşmaları mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç diyor Allah-u Teala. Açık ve kesin bir şekilde nasıl sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran bir ipse, insanlardan da biri Allah'a ulaştırmak yetkisinde. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَفْتُونَ بِاَمْرِنَا Biz insanlardan, onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. İşte her devirde mevcut olan devrin imamlarından bahsediyor Allah-u Teala. Ve onun alt seviyesindeki bütün mürşitlerden. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Neden bahsediyoruz? Dikkatle bakın. Allah'ın indinde bütün insanlar için bir ihsan müessesesi var. Bu ihsan mutlaka nimete dönüşmeli. İhsanın nimete dönüşmesi bir nimet olan devrin imamının ruhunun kişinin başına yerleşmesiyle tahakkuk etmesi söz konusu. İşte Allah-u Teala onu söylüyor. Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsin diye. Emrimizle insanların ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırsınlar diye diyor Allah-u Teala. Biz insanlardan imamlar kıldık. Bunlar peygamber olmayan, nebi olmayan resuller. İmamlar. Devrin huzur namazının imamları. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki sokağın öbür tarafından gelen o mümin kişi dedi ki ey kavmin bu resullere tabi olun. Allah-u Teala buyuruyor, Hazreti İbrahim dedi ki baba bana sana vahyedilmeyen şeyler vahyediliyor. Bana tabi ol ki

Bakara suresi 256. ayet-i kerime. La ikrahe fid dini kat tebe rüştü minel gay ve men yekfir bit tagute ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvatil muskâle fisâme lehâ. Allahü semîn alîm. Allahü velîlezîne âmenû yuhricuhum mine zulümâti ilen nûri. Ellezîne keferû evliyâhumit tagute yuhricûnehum minen nuri ile zulümatı. Allah Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yolları ile gay yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İrşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır, beyan edilmiştir, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa, onlara tağutmaktan kendini kurtarmak üzere harekete geçerse ve o zaman o kişi amiri olur, Allah'a ulaşmayı diler. Ve Allah Teala buyuruyor ki bu amel olan kişiler için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için onlar diyor Allah'tan kopması mümkün olmayan en sağlam kulba yapışırlar. Keyf, ashab-ı keyf mağaraya sığındıkları zaman Allah-u Teala'ya diyorlar ki bize bir mürşit tayin eyle ve senin ilmi ledununu bize öğretsin. Hazreti Musa bir peygamberdi. Ama Allah-u Teala'ya dedi ki senin ilmini dünyanın öğretmek üzere bana bir kişi tayin eder misin Yüce Allah'ım? Allah-u Teala da biliyorsunuz ona Hızır Aleyhisselam'ı tayin etti. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir öğretim müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Bu bir gönüllü olgudur. Kişi dilerse irşad makamına ulaşır. İrşada ulaşır. Dilerse ulaşmaz. Öyleyse her şey kişinin dileğine bırakılmış. Sevgili kardeşlerim, her zaman bir öğreten, bir öğrenen iki grup insan şimdiye kadar var olmuştur. Bundan sonra da kıyamete kadar gene var olmaya devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dizayını son derece açık. Diyor ki hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede orada bir hidayetçi olmasın. Bütün kavimlerde hidayetçi vardır diyor. Külli kavmin minhat diyor Allah-u Teala. Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Biz bütün kavimlerde nezir bahsederiz diyor. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz diyor. Aynı kişiler. Hidayetçiler. Hidayete erdirenler.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep hidayetçilerden bahsediyor. Öyleyse basamaklara baktığımız zaman birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta değerlendiriyoruz. Allah'a ulaşmayı dilersek kurtuluşa da ulaştık demektir. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Üçüncü basamaktayız. Allah verime sahasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamaktayız. Beşinci basamakta kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Altıncı basamakta Rüşat makamlarının aramızdaki Hicab-ı Mesture'yi alıyor. Yedinci basamakta nefsimizin kalbindeki hekimliği alıyor. Yerine ihfat koyuyor. Ve amene oluyoruz. Üçüncü basamakta amene oluyoruz. Birkaç dakika sonra yedinci basamağa ulaştırıyor Allah-u Teala bize. Amene olanların sahip kılınacağı şekil şartlarına kavuşuyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala hidayet müessesesini üzerimize farz kılmış. Bir insanın hidayete adım atması mürşidine ulaştığı gün gerçekleşir. Mürşidine ulaşabilmesi için amin olan kişiye Allah'ın ona doğru 10 adım atması söz konusudur. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi, kendine düşeni yaptı, bir adım attı. Sıra Allah'ta. Ne yapmıştı? Rahim esmasıyla tecelliye başlamıştı. Dördüncü basamak. Kişinin irşat makamı arasında bulunan Hicab-ı Mesture'yi almıştı. İkinci yardım Allah-u Teala'nın. O kişinin kalbindeki ekinleti almış. Üçüncü yardım Allah-u Teala'nın. O kişinin irşat makamı arasındaki Hicab-ı Mesture'yi almıştı. Dördüncü yardım ve kişinin kalbine, ekinlik aldığı kişinin kalbine, nefsinin kalbine ihfat koymuştu. Allah'ın beşinci yardımı. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını, Allah'ın kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük koruma getiriyor. Altı ve yedinci yardımlar. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Sekizinci yardım. O kişiyi huşuya ulaştırıyor. Dokuzuncu yardım. Ve o kişiye mürşidini gösteriyor. 10. yardım, 10. ihsan. Kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ın ona 10 ayrı yardımda bulunması sadece bir dilek üzerinedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişi bu 10 tane ihsanın sahibi olur. Bu 10 tane ihsanın sahibi olan kişi ancak mürşidine ulaşır. Allah'ın sözü var Hacer-i Lok'ta. Kim amini olursa, Allah'a amini olursa, Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime, yani mürşidine ulaştırır. Allah-u Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde veli mürşitten bahsediyor. Veliyen mürşid arıyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala
Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, o zaman o kişi felâten kurtulur. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. Kim de dalaletteyse, orada kalmışsa, o kişi için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Yoktur diyor. Bulunmayan ne? Veli mürşid ifadesi. Hala birçok kişi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mürşidlerden hiç bahsetmiyor diyor. Burada açık ve kesin bir şekilde hem mürşidden bahsediyor Allah-u Teala Kehf 17'de, hem de bu mürşidin evliya olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, mürşid hidayet içindir. Mürşide ulaşmadan kimsenin dalaletten kurtulup hidayete adım atması mümkün değildir. Öyleyse hidayet nedir? Üç ayrı hidayetten bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ruhumuzun hidayeti, fizik vücudumuzun hidayeti ve nefsimizin hidayeti. Üçü de ayrı ayrı hidayetler. Allah-u Teala ruhumuzun hidayetinden bahsediyor. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel muhakkak ki hüdallahi inne İnnel hüda hüdallah. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hidayeti. Bakara 120. İnne hüdallahi ve hüda muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Muhakkak ki diyor, her seferinde kesinleştirmiş Allah-u Teala ruhun hidayetinin ne olduğunu. Ruh, Allah'a ulaşması 11 defa farz kılınan bir varlıktır. Mutlaka ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi gerekir. Aklını kullanan bir insan için. Veya geri dönemez, kişi evliya olamadan, kurtuluşa ulaşamadan dünyadan çeker gider. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Bu hidayetin nasıl gerçekleşeceğini Allah Teala Fatıma Sıkkı'da şöyle ifade etmiş. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, o kendisi için bu nefs tezkiyesini yapmış olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Yani ruhu hidayete erer, nefsi de tezkiye olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsin tezkiyesinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ve bakıyoruz ki o da bir hidayet. Maide 105'te Allah-u Teala buyuruyor ki

Allah Teala Ya eyyühellezine aminu buyuruyor. Ey amin olanlar. Aleyküm enfusekum. Nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Siz hidayete adım attıktan sonra dalalette olanlar sizlere bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Sonra hepiniz Allah'a döndüreceksiniz diyor. Ama görüyoruz ki nefsi tezkiye etmek yoluyla insan hidayete eriyor. Bu nefsinin hidayeti. Başka bir yerde daha bahsediyor mu Allah Teala? Tabii bahsediyor. Diyor ki Zümer 23'te Zalike hüdallahü yehdi men yeşâhü ve men yudlil femâlehu min hâdın. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kimi dilerse onu bu hidayete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için de hidayetçi yoktur. Dalalet olanlar için hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Zümer suresinin başlangıcında Allah Teala diyor ki Allah'ın nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Takşehirü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbihim sümmetel iğne ve kulübihim ila zikrullah. Zalike yudallahu yehdi men yeşâ ve men yüblet femâlehum min hâdî. Allah-u Teala bütün insanlardan bahsediyor ve onların hidayete ermesi söz konusu. Bu hidayetin nefs tezkiyesi yoluyla gerçekleştiğini Allah'ın ikişer ikişer rahmet fazla rahmet salavat isimli iki grup nur gönderdiğini yazıyor. Hep nurların o kişiliğe yani o kişinin kalbine ulaşarak o kişinin hem cildini hem de tüylerini ürperttiğini söylüyor. Böylece kişiyi huşu sahibi yaptığını söylüyor. Sonra Allah Teala'dan gelen bu nurlarla kişinin kalbinin temizlendiğini, titrediğini ve yumuşadığını söylüyor. Allah Teala Allah'ın zikriyle olduğunu hepsini söylüyor. Allah'ın zikriyle biliyorsunuz ki Allah'ın hakkında rahmetle fazla gelir ve rahmetle salavat gelir. Bunlar da kişinin kalbini iç dünyasında bu değişiklikleri yaparlar. Sevgili öğrenciler, dinleyenler. Öyleyse Allah'ın gönderdiği bu nurlarla nefsimizin kalbini tezkiye ederiz. İşte tezkiyenin nurlar olacağını Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor Allah Teala. Velevla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerimize olacak, yani kalbimize ulaşacak. O zaman nefsimizi tezkiye edebiliriz. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesiyle bir paralellik görünüyor. Paralellik açık ve kesin. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği
şeyle, nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki huşunun oluşması ve daha sonra nefsin kalbinde nurların toplanması kişinin hidayetine sebebiyet veriyor. Zümer 23'te de Allah'ın ikişer ikişer bir şeyleri kadından aşağı doğru indirdiği, bu şeylerin o kişinin kalbine ulaştığı, o kişinin kalbinde huşuya sebebiyet verdiğini anlatıyor Allah Teala gene. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine paralel olarak. Ve böylece nefsin tezkiye olduğunu, işte bu Allah'ın hidayetidir diye kişiyi nefs hidayetine ulaştırdığını ifade ediyor. Bir de fizik vücudun hidayeti var. Allah-u Teala Nahl 36'da diyor ki biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün kavimlerde Resul beyaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir izahında herkes için en güzel şey hedefe ulaşmak. İşte bütün kavimlerde Resul beyaz eden Allah-u Teala niçin bu Resulü vaaz ediyormuş? Diyor ki o kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor. Biz her kavimde Resul beyaz ederiz. Şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. İşte bu da fizik vücudun hidayeti. Şeytana kul olmaktan kurtulmak, Allah'a kul olmak. Allah Teala bu konuda neler söylüyor? Allah'a kul olmak sözünde ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ve Allah Teala ezelde Allah Teala'nın bütün insanlardan yemin, misak ve ahd aldığını söylüyor. Ve ahdimizin fizik vücudumuzu Allah'a kul etmek olduğunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tavdu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hâzâ sıradu müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? El esbezmindeki ahddan bahsediyor. El esbezmindeki bütün günü ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Ve Enam suresi 152. ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. Rad 20 ellezine yufune bi ahdillahi onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Öyleyse Allah'a verilmiş bir ahdimiz var. Bu ahd fizik vücudumuzun şeytanı kovmaktan kurtulup Allah'a kul olması şeklinde izah edilmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördük ki ruhumuzun hidayeti söz konusu, ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapması, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması halinde.
Sonra fizik vücudumuzun hidayeti söz konusu. Fizik vücudumuz şeytana kullanmaktan 150'den daha fazla kurtulacak. Bu başlangıcı konunun. En sonunda Allah'a %100 teslim olup tam kul olacak Allah-u Teala'ya. Allah'ın zatına ulaşması söz konusu değil. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olması gerekiyor. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için söz konusu olan şey, üç hidayeti de takip ettirmek. Fizik vücudun son hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Ruhun son hidayeti, ruhun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin son hidayeti, hidayetinin sonu Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç ayrı hidayet söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu hidayetlere adım atmak demek, dalaletten kurtulmak demek. Hidayete adım atmak, hidayete başlamak. Üç vücudumuzun da hidayete ermesi asıl, hidayetin başlangıç noktası dalaletten kurtulduğumuz noktadır. Bir insan mürşidine ulaşmadıkça dalaletten kurtulamaz. 10 tane Allah-u Teala bize yardım eder demiştik. Bizim mürşidimize ulaştırmak için mürşidimizi gönderir, gösterir bize. Sonra biz o mürşide ulaşırız. Önünde de çıkıp tövbe ederiz. Ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip el öperiz. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Tabi olduk. Tabiyet meclisi gerçekleşti. Ama tabi olmadan evvel ne oldu? Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bizim üzerimize tam 10 tane yardım gerçekleştirdi. 10 tane İhsanda bulundu bize. Yetmez. Mürşidimize ulaştığımız, önünden çıkıp tövbe ettiğimiz an 10 tane daha nimet. 10 tane daha yardımı var. Ama bunlar artık nimet. Bir insanın aldığı ihsanların nimet hüviyetine dönüşmesi o kişinin mürşidine ulaşmasıyla mümkündür. Ulaştığı anda başının üzerine tövbe ettiği anda devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu o kişinin hayatta aldığı ilk nimettir. Böyle bir nimet kişinin başınıza gelip yerleşmedikçe o kişinin Allah'tan aldığı her şey sadece ihsandır. Hiçbirisinin nimet olması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 10 tane nimete de bakalım. Mürşide ulaştığımız zaman Allah Teala bize 10 tane de nimet veriyor. Birinci nimet mürşidin ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi. Mücadele Suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Onların üzerine, başlarının üzerine nimet veririz diyor. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. Bu ruhla onları destekleriz. Peki bu ruh bir nimet midir? Evet. Âl-i İmrân Suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde fesül razı ederiz. O kavimlerdeki insanların üzerinde nimet olsunlar diye. Müminler oluştursunlar.
ve müminlerin başlarının üzerinde nimet olsunlar diye diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Bir insan mürşidine ulaştığı anda evin imanının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Onların başlarının üzerine ruh kendileriz diyor Allah-u Teala katımızdan. Onları bu ruhla yediririz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Yani kalbimizin içine iman yazılması için başımızın üzerine mutlaka devrin imanının ruhunun gelmesi lazım. Tövbe merasiminin neticesinde eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsak, Allah bize doğru on adım atmışsa, on yardımını göndermişse mutlaka bu hedefe ulaşırız. Ulaştık. Allah'ın dirici nimeti devrin imanının ruhu başımızın üzerinde. İkinci, üçüncü, dördüncü nimetleri kalbimizle alakalı. Allah Teala kimin başının üzerine devrin imanının ruhu gelirse onun kalbinin mührünü açıyor. Bir, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. İki, kalbin içine imanı yazıyor. Üç, Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Dört nimet oldu. Allah'ın beşinci nimeti Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çıkarır. Altıncı, yedinci, sekizinci nimetler nefs tezkiyesine nefsimizin başlaması, hidayete başlaması, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, hidayete başlaması, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, şeytanın emirlerinin eskiden hepsine itaat ederken şimdi itaat etmemeye başlaması. Ve dokuzuncu ve onuncu nimetleri Allah-u Teala'nın o güne kadar 1'e 10 veren Allah-u Teala her bir derecemize o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. İşte bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar da çıkartıyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın 10. nimeti rahmet ve fazl isimli iki nurun ötesinde rahmet ve salavat isimli iki nur daha göndermesimize. İşte mürşide ulaşmak, işte 10 tane nimet. Ve dalaletten kurtulur. Kim mürşidine ulaşırsa o mutlaka dalaletten kurtulur. Kim ulaşmazsa, ulaşmak istemezse o hiçbir zaman dalaletten kurtulamaz. Kur'an-ı Kerim'de tam 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri diyor ki mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Hiç böyle saçma şey olur mu diyor sevgili alimlerimiz. Allah-u Teala da diyor ki hiç saçma değil. Konunun aslı bu diyor. Şunu söyleyerek biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız diyor. Gördük ki kişi mürşidine ulaştığı zaman mümin oluyor. Kalbine iman yazıldığı için. Ondan evvel kalbinde küfür yazılı. O kişi mümin değil. Kalbinde iman yazılı olan bir kişinin durumuna giremez. O kişinin kalbinde küfür yazıyor. Küfür yazıyorsa kalbinde küfür olan manasına o kişiye kafir diyor Kur'an-ı Kerim. Kişinin kalbinde iman yazıyorsa kalbinde iman yazılı olan anlamına o kişiye mümin diyor Allah-u Teala. Ve ancak kişi mürşidine ulaşıp da devrin imamı başının üzerine geldiği takdirde, ilk nimeti aldığı takdirde üç kalp nimeti birden verilir o kişiye ve kalbinin içine Allah iman yazar. Kişi mümin olur. On ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Bir, kasas eline. Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana tabi olun ki sizi Allah'a ulaştırayım.
tabi olmazlarsa, icabet etmezlerse davetine diyor Allah Teala. O zaman diyor Allah Teala, onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, onlardan daha çok galayeti olan kim vardır? Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, sen onları Allah'a çağır, sen onları tabi olmaya çağır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da çağırıyor. Tabi olmaya çağırıyor. Ve bu bir davet, ama davete icabet etmeyenler var. Daveti icabet etmeyenlerin durumunu söylüyor Allah Teala. Habibim, onlar eğer senin davetine, bana tabi ol davetine, tabi olmayıp da, uymayıp da sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar sana değil, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa, onlardan daha çok galayeti olan kim vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan itibaren ne olur? İkinci ayete geçiyoruz. Allah Teala Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani o hidayeti getirene tabi olursa, onlar sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve onlar şakire olmazlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hidayete ulaşmaktır. Eğer hidayetçiye tabi olmazsa kişi şaki oluyor, gideceği yer cehennem oluyor. Ama hidayetçiye tabi olursa sadece onlar şaki olmayanlar, onlar sahipler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlar. Hidayeye tabi oldukları için. Öyleyse açık açık görünüyor ki tabi olan mutlaka hidayete erer. Ve üçüncü noktaya ulaşıyoruz. Bu noktaya, üçüncü ayete baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala Kehf 17'de diyor ki, Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi o zaman hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Aslında Allah Teala bu ayette Kehf 17'de kim de dalaletteyse dalalette olanlar için bir veli mürşit, evliya mürşit bulunmaz buyuruyor. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse hiçbir zaman bir evliya mürşide ulaşıp da tabi olamaz. Olmak gereğini duymaz. Kaldı ki eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, bir mürşide ulaşsa bile kurtuluşu yoktur. Çünkü kalbinde
Allah'a ulaşma dileğinin görülmesi mümkün olmadığı için o kişinin dalaletten kurtulması hiçbir zaman mümkün değildir. Kalbinin içine küfür kelimesi alınıp iman kelimesi hiçbir zaman yazılmayacaktır. Çünkü Allah'ın o noktaya ulaştıracak olan yardımları 10 tane yardımı mevcuda ulaştıktan sonraki de 10 yardımla beraber 20 yardımı hiçbir zaman o kişiye ulaşmayacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bakalım 4. ayet-i kerimede Allah-u Teala ne söylüyor? Câsiye 23. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, nefslerinin hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyorsun. Ne diyor Allah-u Teala? Nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenler. Bu insanların tarifi hangi ayetteydi? Allah-u Teala diyordu ki Kasas 50'de eğer senin davetine sana tabi olma davetine icabet etmezlerse onlar sana tabi olmazlar. Kendi hevalarına tabi olmaya devam ederler. İşte burada da hevalarına tabi oldukları için hevalarını kendilerine ilah ettiklerine göre hevalarına tabi oldukları kesin. Öyleyse bunlar mürşitlerine tabi olmayanlar. Allah Teala diyor ki onların hepsi dalalette bırakılır diyor. Kendi ilimleri üzere dalalette bırakılır diyor bu insanlar diyor Allah-u Teala. Biz onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor. Dördüncü grup insan mürşitlere tabi oldukları için dalalette not koyuyor Allah Teala altına. Onların kalpleri mühürlüdür. Ve Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesi. Bu 5. ayet-i kerime oluyor. Bütün kavimlerde Allah ümmilerin içinde Resul beası var. O kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye ve onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Tabi olmadan evvel herkes dalalet içinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 6. ayet-i kerime Ali İmran 164. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimdeki insanların üzerine nimet olsunlar. Onları mümin kılsınlar diye diyor. Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye diyor. Yani kim tabi olursa, tabi olduğu an kalbinin içine iman olur. O kişi mümin olur. Ama başının üzerinde nimet vardır. Devrin imamının ruhu. Sonra Allah Teala görevlerini sayıyor onların. Allah'ın ayetlerini okusunlar diye o insanlara. Onların nefslerini tezkiye etsinler diye. Onlara kitap öğretsinler diye. Onlara hikmet öğretsinler diye. Bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. 6. ayet. 7. ayet Ahkaf 32. Allah Teala diyor ki onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor Allah Teala. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? O yüzden ki Allah'tan başka dostları yoktur. Şeytan hiçbir zaman onlara dost olmaz. Ve onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala.
Nahl 36, 8. ayet-i kerime. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdeki insanları şeytanı kovmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalete takıldı. Tabi olmuşlar, hidayete ermişler. Tabi olmamışlar, üzerlerine dalalete hak olmuş. Allah'ın hak emrini dinlemedikleri için. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde indirir. O kişinin derisini, cildini ve kalbini bu Allah'tan gelen bu bir çift, iki çift nur huşu sahibi kılar. Tüyleri ve derileri ürperir diyor Allah Teala. Sonra diyor onlar huşu sahibi olurlar diyor. Sonra gelen bunlar onların nefslerinin kalbini yumuşamasına ve aydınlanmasına, fütlemesine sebep olurlar diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, bu hidayetiyle kullarından dilediğini hidayete erdirir diyor Allah Teala. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Öyleyse kul dilemiyorsa Allah Teala hiçbir zaman hidayetçi tayin etmeyecektir. Zaten tayin etse de bir işe yaramaz. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, yedi şahidin üzerinde kalbindeki, yedi şahidin huzurunda kalbindeki Allah'a ulaşma talebinin mevcut olmadığı tespit edilecektir. O kişiye hiçbir işlem yapılmaz. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah kimi dalalete bırakırsa onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Ve Allah Teala buyuruyor ki Allah onları dalalete bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Yani Allah Teala'nın bu dizaynda yaptığı şey budur. Onlar dalalettedir ve dalalette kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva içerisinde dalalet olan insanlar gördük ki 10 ayet-i kerime gelince mürşitlerine ulaşmayan insanlardır. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklar. Mürşitleri de zaten olmayacak ve ebediyen dalalette kalacaklardır. İşte Fatiha suresine baktığımız zaman dalalette olanların sırat-ı müstakimin üzerinde olmadıklarını görüyoruz. Tabiatıyla mürşitlerine de tabi olmadıklarını görüyoruz. Allah-u Teala böyle dalin diye bitiriyor. Dalalette olanlar da diyor, daha önceki ayetten çıkardığımızda onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir kesin vakadan hareket ediyor. Allah'ın davetçilerine, hidayetçilere tabi olmayanlar hiçbir zaman hidayette olamazlar.
Onlar mutlaka velayettedirler. Velayetten kurtulabilmenin bir tek yolu vardır, mürşide tabi olmak. Sevgili kardeşlerim, bu akşam da burada sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Bir Ramazan akşamı daha bir güzelliği beraber yaşamanın huzuru ve mutluluğu içerisinde bir saat geçirmiş bulunuyoruz. Bir saatlik bir zaman süresinde Allah Teala bizlere bir güzelliği, bir mutluluğu üst boyutlarda yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi burada bitiririz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ s-sırâta l-mustakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve l-eddâillîn. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennim etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah-u Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Fikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanın için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi,

siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla cansızıyla her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle bütün bu kainat, evvela bu dünya, siz bu dünyadasınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine Angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitin olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın, zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız

da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunuzu neden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan insanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını
bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dinlemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devr-i kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi oldular. 2. Ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak amen olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidiniz ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz, babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil. Onlara anlatın. Bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da
Bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize, babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan, şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestura onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz Allah-u Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size
bire 10 verirken bire 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah-u Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinizi ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz, gene 1'e 10 aldınız. Allah-u Teala'nın karnını böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah-u Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta, 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah-u Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi, burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız. O noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuzda Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5.
Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu li'an. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah-u Teala bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili üçüncüler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat, mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz, birinci kat cennete ulaşırsınız. İki kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken,
yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsimizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsimizin kalbinde. Faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Her şey ne kadar güzel. Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor. Benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bodrumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize, dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet kelimesine ne diyor Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenü ve kânü yettekun lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o. Siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar. Ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki
bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki, cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden, nasıl gidiyorlar? Allah-u Teala sahabenin bile sadece 10 tanesini cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse, oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki, a benim canım kardeşim, Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik kuvvetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki, cennet mi? Allah-u Teala diyor ki, kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım, onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor, ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe, hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve zatı rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi sadece ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi sadece ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah-u Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanı? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine
nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor, cennet saadet dediğinin, ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan, Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya. İşte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka yaşat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Well, I don't want to go down any one of the أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepimiz için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda hizmet vermektir. Allah ile olan düzenimizde, beraberliğimizde emirlere itaat asıldır. Ve emirler açık ve kesin bir şekilde Allah'ın bir öğretisinin öğretilmesini emrediyor. Öyleyse bu öğretiden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuz Kur'an-ı Kerim filavet. Bakara suresinin 158. ayet-i kerimesinden inşallah Kur'an-ı Kerim tefsirine başlıyoruz. Kod numarası 1.2.12.2. Allah Teala buyuruyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne's safa vel merve min şa'airillahi. Femen haccel beyte evi temara fela cunaha aleyhi en yetavvefe bihimla. فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرُونَ عَلِيمٌ Allah Teala diyor ki Safa ile Merve Allah'ın şiarlarındandır, işaretlerindendir, nişanlarındandır. Artık kim beyti, beytil haramı, Kabe'yi hac eder veya ümre yaparsa bu ikisini tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de kendiliğinden yani kendisinin üzerine bir vazife düşmediği halde kendiliğinden hayır yaparsa mutlaka Allah şakir ve alimdir. Şükredenlerin şükrünü kabul eden ve her şeyi bilendir. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın şiarlarındandır, işaretlerindendir. Gerçekten hacca gittiğinizde bileceksiniz birbirinden yaklaşık 300-350 metre mesafede iki tane tepe var. Küçük tepeler. Birinin adı Safa, birinin adı Merve. Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Hacer ve oğlu İsmail Hazreti İbrahim'in Allah'tan emir almasıyla yalnız kalıyorlar orada. Ve bu iki tepe arasında Hazreti Hacer birkaç defa gidip geliyor. Henüz süt emekli olan İsmail'in gıdası konusunda telaş ve endişede. Öyleyse böyle bir noktada Allah-u Teala'nın açıklaması haccın işaretlerinden birisi. Kim hacca giderse mutlaka Safa ile Merve arasında gidip

beraberliği görmüş olacaklardır. Ama bu umre adını alır. Hac için mutlaka hac zamanı gitmeniz gerekir. Kurbanınızı kesmeniz gerekir. Öyleyse Allah-u Teala burada haçtan bahsediyor ve bütün hac edenlerin Allah-u Teala'nın sevabına ulaşacağını söylüyor. Bir de insanlar hayır işlerlerse, mesela hac yerinde başka insanlara ücretsiz olarak su temin ederlerse, ücretsiz olarak onların istirahat yerlerini vücuda getirirlerse, hastane açarlarsa, insanları tedavi ederlerse, bunlar da ayrı ayrı hayır kapılarıdır. Tabi hayra muhatap olanlar da Allah-u Teala'ya şükredeceklerdir böyle bir güzelliği kendilerine yaşattığı için. İşte Allah da diyor ki Allah o zaman bu şükürleri kabul edendir. Hem hayrı yapan Allah-u Teala'ya şükredecektir. Allah kendisine bu hayrı yapmak imkanını verdiği için. Hem de hayırdan istifade edenler Allah'a şükredecektir. Kendilerine bu imkan bahşedildiği için. Öyleyse Allah-u Teala şakirdir diyor Allah-u Teala, şükürleri kabul edendir. Şükürlerin muhatabıdır. Aynı zamanda da alimdir diyor. Yani her şeyi bilendir. Allah razı olsun. Bakara Suresi 159. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bakara Suresi 159. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fî kitâb. Ulâike yel'anuhumullâhu ve yel'anuhumul lâ'inûn. Allah Teala diyor ki indirdiğimiz o beyinelerden, ispat vasıtalarından oluşan şeyleri, Allah'ın ayetlerini ve hidayeti, kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler, o gizleyenler var ya diyor Allah-u Teala, onlara Allah da lanet eder, lanet edicilerin de hepsi lanet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir açıklaması söz konusu. Lanet edenler ve Allah hepsi lanet ediyorlar bu insanlara. Kimlere lanet ediyorlar? İşte başka insanlara Allah'ın kitaptaki delillerini anlatmayanlar, bildikleri halde gizleyenler, Allah'a teslim olmayı, hidayeti gizleyenler, onlara lanet ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, lanetten başlayalım. Lanet nedir? Eğer bir insan cehenneme sadece kendi günahlarıyla giderse, kendi günahları kadar orada ızdırap çekecektir. Cezaya muhatap olacaktır. Ama eğer bir insan başkalarının hidayetine mani olmuşsa, onları bu sebeple cennet yerine cehenneme göndermeye sebep olmuşsa, ki bu gizleyenler hidayeti gizlediklerine göre, gizledikleri insanlar o hidayetin muhtevasına bilgi olarak sahip olamayacakları için onu tahakkuk ettirmeleri de imkansız hale geliyor. Böyle olduğu için bütün o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu tür din öğreticilerinin Allah'ın lanetine muhatap olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala burada. Bu açıdan ayet-i kerime son derece önemli. Öyleyse Allah-u Teala'nın lanetine muhatap olmak ne demek? Sadece kendi günahları sebebiyle cehennemde kalmamak demek.

Allah'ın emrettiği hidayete bunlar mani oldularsa, hangi insanın hidayetine mani oldularsa, o insanın dalalette kalmasına sebebiyet verdilerse, ayetleri gizleyerek, insanları hidayete ulaştıracak ayetleri gizleyerek, Allah'ın bu konudaki ispat vasıtalarını da gizleyerek, başka insanların dalaletine sebebiyet verdilerse, ne kadar insanın dalaletine sebebiyet vermişlerse, o kadar fazla cezaya muhatap olacaklar bu insanlar. İşte kendilerinin fizik olarak işledikleri günahların ötesinde başkalarının da dalalete kalmasına sebebiyet vermeleri, onların cehenneme gitmesine sebebiyet verdikleri için ne kadar insanın dalaletine sebebiyet vermişlerse hepsi için bir olgu söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün bu insanlar için de ayrıca ceza alacaklardır. İşte Allah Teala buna lanet diyor. Kendi cezalarının dışında başka insanların da cezalarını insanların yüklenmesi hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala son derece açık olarak bu husustan bahsediyor. Araf 146'da ve 147'de diyor ki Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yere külle ayetin la yuminu biha ve in yere sebiler rüşti la yetehuzunu sebiler ve in yere sebiler gayye yetehuzunu sebiler zâlike biyennehum kezzebû bi ayâtina ve kânû anhâ gâfilîn ve lezîne kezzebû bi ayâtina ve likâil ahireti habitat âmâlihim. Allah Teala diyor ki onlar ki yeryüzünde haksız yere aslında hak etmedikleri halde ben alimim diye kibirle dolaşırlar diyor. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar Allah'ın hidayet yolunu gördükleri zaman, irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol olarak kabul etmezler. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Allah Teala diyor ki bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini gizlemeleridir diyor. Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Sonra da buyuruyor ki kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, tekzip ederse ve insan ruhunun Allah'a ulaşacağı gün olan yevmil ahiri gizlerse o zaman diyor Allah Teala onların bütün kazandıkları dereceler sıfırlanır. Amelleri yok olur diyor. Burada da sevgili kardeşlerim Allah'ın ayetlerinin yalanlanması, tekzip edilmesi ve insan ruhunun Allah'a ulaşmasını yani hidayeti gizlemek söz konusu. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki insan ruhunun Allah'a ulaşmasını küfrederler, örterler. Yani gene gizlerler oluyor. Ve hidayeti al insan ruhunun Allah'a ulaşmasını ve Allah'ın ayetlerini gizlerler, örterler.
kesmederler. Allah Teala küfür kelimesini anlatmış burada. Öğütlerler istikametinde. Onların diyor amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amellerin boşa gitmesinin ötesinde Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde onların Allah'ın lanetine muhatap olmaları söz konusu. Nitekim Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde daha sonraki 106 ve 107. ayet-i kerimelerinde onların amelleri boşa gittikten sonra bunların arasında diyor Allah'ın ayetleriyle alay edenler, Allah'ın resimleriyle alay edenler var. Onlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Yani günahlarıyla sevapları arasında öyle bir uçurum vardır ki artık sevaplarını kaydetmek gereği duyulmamıştır. Sıfırlanmıştır hepsi. Ne kendi kazandıkları dereceler ne de başkalarının kendilerine kötülük etmesi sebebiyle dolaylı olarak kazandıkları dereceler hiçbiri hesaba katılmaz. O kişi cehennemin en alt noktasına gider diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerini ve delillerini Allah Teala burada beyinat diyor. Beyineler, ispat vasıtaları, deliller, o delilleri gizleyen insanlardan bahsediyor. Hem hidayeti, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunun Allah'a teslim edilmesini, nefsin Allah'a teslim edilmesini, üçü de hidayettir. Diğer iki ayet-i kerimede Araf 186'da, Araf 146'da ve Kehf 105'te Allah-u Teala insan ruhunun Allah'a ulaşmasını diye açıkça koymuş ortaya. Bu ayette de Allah-u Teala açıkça hidayet kelimesini kullanıyor. Hidayeti gizleyenler. Üç ayette de aynı şey. İrşadın kabul edilmemesi neticesinde, hidayetin de kabul edilmemesi söz konusu. Araf 146'da ve insan ruhunun Allah'a ulaştığı gün olan sonraki günün, yani hidayetin inkar edilmesi. Kehf 105'te gene lika Allah'a diyor, Allah'a insan ruhunun ulaşmasının, yani gene hidayetin inkar edilmesi, örtülmesi, gizlenmesi. Bu arada da Allah Teala gizlemekten bahsediyor. Ketmetmek, ketum, gizleyen anlamına geliyor. Ketmetmek de gizlemek. Öyleyse insanlar bir şeyler gizleyebilirler. Kendileriyle alakalıysa bu onların günahıdır. Sadece kendilerini Allah'ın huzurunda sorumlu tutar. Kendi günahları bu sebeple günahlarında biraz artış olur. Ama sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, eğer insanlar Allah'ın delillerine rağmen Allah'a insan ruhunun ulaşmasını, sağ iken ulaşmasını gizliyorlarsa, ketmediyorlarsa, o zaman Allah da onlara lanet ediyor, lanet edenler de lanet ediyor. Acaba delillerin gizlenmesinden Allah-u Teala'nın muradı ne? Muradı çok açık sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bir deliller kitabıdır. Bütün deliller Kur'an-ı Kerim'in içinde. Öyleyse iki tane kesit olacaksınız. Birinci kesit sahabenin yaşadığı İslam. Kur'an-ı Kerim emirlerini veriyor. Allah'ın emirleri açıkça Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Bir, dört esasın birincisi. İki, bu emirleri yerine getirmeyenin durumu cehennemde cezalandırılmak. Emirleri yerine getirenin durumu cennetle mükafatlandırılmak, dünya saadeti. Ve mutlaka Allah-u Teala her emrine verdikten sonra Kur'an'ın bir yerinde mutlaka sahabenin o emri yerine getirdiğini, Allah'ın verdiği bütün emirlerin sahabe tarafından yerine getirildiği, teker teker
delil olarak konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Gelecek nesillere Allah-u Teala sahabeyi projekte ediyor. Sahabenin yaşadığı İslami hayatı. İşte dizayn buysa o zaman bakalım. Bugün İslam'dan ne kalmış elimizde sevgili kardeşlerim? 1 milyara yakın İslam toplumunun elinde ne kalmış? Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Şeytan insanları bu 5 tane şart üzerine temerküz ettirmiş. Onları yoğunlaştırmış. İslam onlardan başka hiçbir şey ihtiva etmiyormuş gibi insanlara inandırmış ki eğer bu işlemleri yaparsanız, namaz kılarsanız, oruç tutarsanız, zekat verirseniz, hacca giderseniz, kelime-i şehadete getirdiniz mi, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dediniz mi, bitti. Doğru posta cennete gidersiniz. Bu tezi iblis bir milyarlık İslam dünyasına kabul ettirmiş. İnsanlar samimiyetle zannediyorlar ki İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirirlerse mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Ama Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Aksine diyor ki İslam'ın 5 tane şartıyla kurtulacaklarını zannedenler sadece cehenneme girerler. Hiç kimsenin amelleri onları kurtaramaz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ayrıca demin söylediğimiz 2 grup ayette Araf 146 ve 147'de ve Kehf 506'da Allah-u Teala insanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Namaz kıldınız, oruç tuttunuz, zekat verdiniz, hacca gittiniz, kelime-i şehadet dediniz, hep sevaplar kazandınız. Ama hepsi boş. Eğer size ey kardeşim, insan ruhunun mutlaka Allah'a ulaşması lazım. Bak Allah-u Teala bunları 11 defa üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Ama sen bunu yapmıyorsun, üstelik benim de söylediklerime inanmıyorsun. Allah-u Teala bunları şu ayetlerde söylediği halde o zaman sen kurtulamazsın. Senin amellerin de boşa gider. Sevgili kardeşlerim, insanlara anlattığınız zaman insan ruhunun mutlaka Allah'a ulaşması, hidayete ermesi lazımdır kişinin. Allah Teala tam 11 defa farz kılmış bunu dediğiniz zaman insanlar aval aval sizin yüzünüze bakıyorlar. Sanki Sanskritçe konuşuyormuşsunuz gibi. Hayır diyorlar, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. İşte bak diyorlar, Kur'an-ı Kerim meyalleri bunlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değil. İstersen aç oku diyorlar Süleyman Ateş'in tefsirini. Diyor ki Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu alır, Allah'a götürür, teslim eder. Ruhumuzu aldığı için de ölürüz. Ruhumuzu aldığı anda biz birer ölüyüz. Öyleyse sağ iken, hayattayken hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Çünkü Sayın Süleyman Aleyhisselam diyor ki insana hayat veren ruhtur. Allah Teala ruhu şu veya bu şekilde ölüm meleklerine aldırdığı zaman insan ölür. İfade şöyle, Süleyman Aleyhisselam'ın ifadesi, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse sağ iken insanın ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu değildir. Ne oldu şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın hakikati ketmedildi, gizlendi. Düşünün bir defa, Allah-u Teala 11 defa üzerimize farz kılıyor, ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı, yani hidayeti. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ayette diyor ki, Bakara 159'da, kim hidayeti gizlerse, Allah da onları lanet eder, lanet edenleri de hepsi lanet eder. Yani onlar sadece kendi günahlarının cezasını değil, dalalette bıraktıkları
hidayetine mani oldukları insanların da günahlarını yüklenirler. Allah böyle diyor ama onların umurunda bile değil. Onlar hidayeti gizliyorlar. Bugün Türkiye'deki din adamlarına dikkatle bakın. Sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki din adamlarına dikkatle bakın. Çok büyük bir kısmı hidayeti gizler durumda. Sevgili kardeşlerim, bu bir katliamdır. Bir trajedidir. İnsanların kitle halinde cehenneme gitmesinin sebepleri bunlardır. Öyleyse Allah Teala gerçekten insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış mı? Elbette kılmış. İşte bakın. Zümer 54 ve enübü ila rabbihim rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve sonra da Allah'a teslim edin. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Sen de ruhunu bana ulaştır diyor. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25 Allahü yedü darüsselami yehti men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Selamet yurduna, kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştıracaksa o selamet yurduna, selam yurduna onun sırat-ı müstakime ulaştırır. Biliyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse gün olduğuyla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın dizaynı açık olarak görünüyor. 7 defa Allah Teala burada 6.yı söyledik, 7.yi de söyleyelim. Burada üzerimize farz kılmış ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını. 7. Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskül ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebcilen. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: Allah Teala diyor ki burada her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikret. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir düzeyde 7 defa Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'alaştırmamızı üzerimize farz kıldığını görüyoruz. 8.'si bunun bir emir olduğunu, farz kıldığını, farz olduğunu Rad suresinin 21. ayet kerimesi söylüyor. Rad 20'de Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ O Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Ve ezelde Allah'a verdikleri üç yeminleri ihtiva eden misaki bu sebeple bozmazlar. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا Böylece misaklarını bozmazlar diyor. Ondan sonra söylediği şey de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Allah-u Teala bir şeyin, ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış. Bunun kesin bir emir olduğu ayet-i kerime de açıkça Allah'ın emrettiği şeyin Allah'a ulaştırılmasını diye net olarak geçiyor. Ve Allah Teala bir başka düzeyini daha oluşturuyor. 9. ayet Şura 47. Üzerimize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm gününüz gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Gördük ki davet Allah'ın zatına. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi'ahdillahi efu diyor Allah-u Teala. Allah ile olan ahdinizi, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirin. Hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Yani ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerine ulaşmasıdır diyor Allah-u Teala. Ve 11. ayet-i kerime üç yeminimizi birden ihata ediyor. O gün diyor ezelde el-istigura bütün gün Allah'a dediniz ki işittik ve itaat ettik. Allah da misakinizi üzerinize yükledi diyor. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin yeminlerinin toplamı misak adını alıyor. Ezelde Allah-u Teala'ya verdiğiniz misak. Bu misakta üç yemininiz de var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Maide Suresinin 7. ayet kerimesi böylece üç yeminimizin birden, üç hidayetin birden üzerimize farz olduğunu söylüyor. Böylece şunu görüyoruz. Allah-u Teala tam 11 defa ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Allah-u Teala burada deliller vermiş bize. 11 ayetle diyor ki ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmak mecburiyetindesiniz diyor. Ve deliller vermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte dizayn açık ve kesik olarak değil, açık ve kesin olarak geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala emirlerini açıkça gönderir ve sonuçlarını da bütün sahabe hidayete ermişler. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar diyor Allah Teala sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Bunlar sahabe. Bir evvelki ayette şeytana kovulmaktan iştinab edip küçük çocuklarını Allah'a kul etmeleri söz konusu sahabenin. Burada da hepsinin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Üstelik de bu hidayet üç hidayeti birden ihtiva ediyor. Ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar, fizik güçlerini de Allah'a teslim etmişler, nefslerini de. Öyleyse bu burada hidayete erdikleri açık ve kesin olan sahabinin Ali İmran Suresinin 20. ayet kelimesinde ruhlarını da fizik güçlerini de Allah'a teslim ettikleri kesin olarak bir defa daha açıklık kazanıyor. Ve Allah Teala diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücutlarımızı ve içlerimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine onların arasında da fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar önce ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kitap sahiplerine bunu söylediğine göre Allah Teala'nın emriyle ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik dediğine göre ve çiğimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik dediğine göre bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Allah emrediyor açıklanmasını. Öyleyse sahabe daha evvel mutlaka ön hidayetlerinde, ruhlarının hidayetini de ilk hidayetlerinde, ilk teslimlerinde gerçekleştirmişler. Fizik vücut ikinci teslimleri olmuş. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Hidayetin üçüncüsü de var. Nefsin Allah'a teslimi. Bu Bakara suresinin 132. ayetleriyle 136. ayetleri ki geçmiş derslerimizde açık açık uzun uzun anlattık. İnsanların, bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ettikleri açıklanıyor. Bu teslimler Hazreti İbrahim'in teslimi, Hazreti Yakup'un teslimi, Hazreti İsa'nın teslimi ve onların torunlarının teslimi, bütün bu insanların, peygamberlerin ve onlara bağlı olanların teslimi ruh, veç ve nefs açısından bir bütün teşkil ediyor. Teslimi külliyle bir teslim söz konusu. Ve 136. ayet-i kerimede sahabenin de Allah'a teslim olduğu kesinlik kazanıyor. Onlara deyin ki diyor Allah Teala biz hepimiz Allah'a teslim olanlarız. Bu teslim de evvelkilerin tesliminin aynı. Nasıl diğer peygamberlere tabi olanların teslimini Allah Teala ifade etmişse sahabenin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlı olanların da teslimini kesinleştirmiş. Ruh, veç ve nefs olarak Bakara bu surenin yani 136. ayet-i kerimesi. Öyleyse delil kesin mi? Kesin. Allah Teala emrini veriyor. Hidayete ermek mecburiyetindesiniz diyor. Sadece ruhunuzun hidayeti konusunda size 11 tane ayet-i kerime verdim diyor. Ve Allah Teala diyor ki Zümer 54'te ve en iyi büyü 58'de ve en iyi büyü ile Rabbiküm ve İnnallâhe ye'murüküm an tuaddil emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Üç emanetiniz var. Ruhunuz ve içiniz ve nefsiniz. Üçünü de teslim etmek vecibetindesiniz. Bakara 208. Ey amene olanlar! Hepiniz silme girin. Hepiniz teslimin standartlarına girin. Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi teslim edin. Ve sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala teslimlerin hepsini emretmiş ve bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik bedenlerini, bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmiş. İşte Kur'an-ı Kerim'deki deliller. Allah'ın farzları sahabenin onların hepsini gerçekleştirdikleri. Sonucu da söylüyor mu Allah Teala bu teslimleri gerçekleştirenlerin sonucunu? Elbette söylüyor. Araf 157'de Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa, tabi olan kişi mutlaka hayattaysa tabiyetin şartlarını yerine getirip Allah'a teslim olacaktır. Onların hepsi diyor felaha erdiler. Hepsi cennet saadetinin sahibi oldular diyor Allah Teala. Peki tövbe yüzde ne diyor? Tövbe yüzde daha açık, sarahaten bir ifade veriliyor ki bütün sahabe salah makamının sahibi olmuşlar. Hepsi de cennetin sahibi olmuşlar. En büyük mükafatın fevzül azimin sahibi olmuşlar. Velayet makamlarının sonuncusu en üstünü salah makamıdır. Bütün sahabe salihlerden olmuş. Hem de kölelik mertebesinin sahibi olarak. Çünkü hepsinden mürşitler diye bahsediyor Allah Teala. Tövbe yüzde. Diyor ki o sabikun el ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da. Öyleyse tabi'in ensara ve macirine tabi olanlar. Ensar ve macirin sahabe. Mekke'den gelenler Medine'ye, macirin Medine'deki yardımcılar da ensar. Yardım edenler anlamına, diğerleri de macirler. Ve onlara tabi olanların varlığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibiydiler. Allah-u Teala devam ediyor. Onlar Allah'tan razıydı. Allah da onlardan razıydı. Allah'ın razı olduğu din neydi? İslam. Biz sizin için İslam dininden razı oldum diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ دِينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın indinde Allah'a teslim olmaktan başka bir din yoktur. Ve böylece sahabenin Allah'a teslimlerin tamamlıkları Allah'ın rızasından anlaşılıyor. Yetmez. Hepsinin salahta oldukları verilen mükafatın azim olmasından da anlaşılıyor. Onlar fevzül azimin sahipleriydi. Onların yerleri altlarından muhafara kan cennetlerdir diyor Allah-u Teala. Ve fevzül azimin mükafatların ekstrem olanının, azim olanının, en büyük olanının sahibi oldukları ifade ediliyor. Öyleyse deliller Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor Allah Teala? Allah'a hidayet olacaksınız diyor. Ruhunuzu ve çilizi ve nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz diyor. Bunlar bizim farzlarımızdır diyor. Gerçekleştirmeyenler cehenneme gider diyor Allah Teala. Gerçekleştirenlerse hepsini gerçekleştirmez, gerçekleştirmişlerse azim mükafatın sahibi oluyorlar ve gerçekleştirme derecelerine göre cennetlere dağılıyorlar. Öyleyse kim Allah'ın hidayetini gizlerse, örterse, yalanlarsa, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği bu delillere rağmen bunu yapıyor kişi. Öyleyse o kişi yalnız kendi günahlarının cezasını değil, başkalarını da cehenneme sürüklemenin ilave cezalarını da çekecektir. Lanetlenmiş bir insan olarak. Sevgili kardeşlerim, sizlere Kur'an'ın bu hakikatlerini anlatmanın bu çırpınmaları içindeyiz. Söylediklerimiz insanların çoğu tarafından bilinmiyor. Öyleyse işitenler, etrafınızdakilere bu hakikatlerden bahsedin. İnsanların kurtuluşu, Allah'ın cennetine girebilmeleri sizler sayesinde mümkün olabilecek. Hepiniz Allah'ın yolunda birer tebliğci olmak durumundasınız. İnsanları İzaç etmek için değil, insanları sıkmak için değil, onlara Allah'ın doğrularını en güzel lisanla anlatmak üzere. İrade onların iradesi. Hakikati öğrendikten sonra nasıl isterlerse öyle davranırlar. Dilerlerse kurtuluş yolunu seçerler, dilerlerse seçmezler. Bu siz kardeşlerimizin vazifesi değildir, üzerine vazife değildir. Hiç kimseyi Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi insanların üzerine bekçi kılmadık diyor. Öyleyse hepinizin görevi tebliğ ile biter. Hesap Allah'a aittir. Sevgili kardeşlerim, söylediğimiz ayet-i kerimeler boyunca gördünüz ki Allah'ın hakikatleri söz konusu ve Kur'an-ı Kerim dört temel esasa istinad eder. Bir, Allah-u Teala emrini verir, vermiş. Herkesin hidayete ermesi gerek. Bu hidayeti gizleyenler de suçlu, hidayeti yerine getirmeyenler de hepsinin cezalanacağı yer cehennem. İki, öyleyse burada ikinci etapta Allah-u Teala bunları gerçekleştirmeyenin cehenneme gideceğini söylüyor. Üçüncüsü, gerçekleştirenlerin mutlaka Allah'ın cennetine girecekleri. Dördüncüsü, bütün sahabe gerçekleştirmiş, hepsinin de cennete gireceği kesinlik kazanmış. Sevgili kardeşlerim, bu ayeti kerimeyi unutmayın. Bakara suresinin 159. ayeti kerimesi Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. En hayati ayetlerinden birisidir. Çünkü insanların kurtuluşu bu ayetin muhtevasının anlaşılmasına bağlı. Ve din adamlarımız o ahır tahırlarına bakmayın sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar. Bilmediklerini itiraf etmekte onlara o kadar güç geliyor ki bunu hiçbir zaman yapmayacaklardır. Ama yapmaları gerekmiyor. Bunu söylemelerine gerek yok. Sadece doğruları öğrenmeleri gerek. Mutlaka öğrenmek mecburiyetindeler. Ve insanlara doğruları söylemek mecburiyetindeler. Yoksa vicdanlarında hep bir sızı ömürleri boyunca devam edecektir. Allah razı olsun. Bakara suresinin 160. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: İllellezine tabu ve eslehu ve beyyenu fe ulaike etubu aleyhim ve ene tevvabur rahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinmeyenler. Allah-u Teala diyor ki, ama diyor, bir kısım insanlar bu benim lanetimin dışındadırlar diyor. Onların kurtuluşları söz konusudur diyor. Kimmiş bunlar? Kimler tövbe ederse. Bu, mürşidin önünde yapılan bir tövbedir. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler bu tarz bir tövbenin içine girerler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. O kişi mürşidin önünde tövbe eder. O zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre mümin olur. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre de mümin olur. Ve nefs tezkiyesine başlar, nefsini ıslah edici amellere başlar. İşte Allah Teala bu nefsin ıslahı konusundaki sonuca kim tövbe eder de ıslah olursa diyor. Islah olmak, amel-i salihatın nefsi ıslah edici amellerin neticesidir. Furkan 70'te Allah Teala diyor ki kim tövbe ederse ve amel-i salihatın sahibi olursa, amel-i salihatla nefsi ıslah edici amellerle meşgul olursa ki ancak onlar müminlerdir diyor. Çünkü kalplerine iman yazılmış olacaktır Mücadele 22'ye göre. Sadece onlar nefs tezkiyesi yapabilir. Nefsi ıslah edici ameller. Allah Teala diyor ki onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a döner diyor. Furkan 71. Öyleyse Allah Teala burada açıkça kim tövbe ederse bu tövbe aynı zamanda Allah'ın ayetlerini gizleyenlerin mürşitlerine tabi oldukları zaman yaptıkları tövbenin bir muhtevası içinde yer alır. Ben bugüne kadar Allah'ın ayetlerini gizledim. Bundan sonra hakikati öğrendim. İşte sizlere açıklıyorum demek civanmetliğini gösteren pek az insan var. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar küfür yolunda bunu gayet rahat yapabiliyorlar. Ama Allah'a teslim olmak istikametinde aynı kişilerde bu cesareti göremiyorum. Bir yaşandığını öztürk çıkıyor, diyor ki bugüne kadar tasavvuf hakkında yazdığım bütün kitaplarımı reddediyorum diyor. Sanki doğrusu şimdi içinde bulunduğu şartlarmış da evvelden yanlış yapıyormuş gibi. Asıl şimdi o reddettiğim şeylerin hepsinin gerçek olduğunu öğrendim. Onlara dönüyorum diyebilecek zamandır onun için. Kurtuluş burada sevgili kardeşlerim. Allah'ın hakikatlerini reddetmekte, inkar etmekte değil. Allah'ın hakikatlerini kabul edip hakikatlere sarılmakta. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı, dilemeyi reddediyorlar. Niçin? Çünkü Allah'a ulaşmayı reddettikleri için. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını reddediyorlar. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin önemi kalır mı? Reddettikleri bir konu. Mürşidi reddediyorlar. Allah-u Teala'nın onca farzına rağmen bütün peygamberlerin, bütün resullerin mürşit, hidayetçi olduğunu Allah-u Teala'nın açıklamasına rağmen bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka olan bir resulü vardır demelerine rağmen üstelik kendilerini onlardan biri olarak yutturmaya çalışmalarına rağmen biliyorsunuz ki bu sevgili kardeşlerimizden bir tanesi kendisini nezir ilan etti. Ve öyle olduğunu lütuf buyurup kabul etti. Nezirlermiş. Özelmiş sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Allah-u Teala'nın ilminde insanlar orada Allah'ın huzurunda verdikleri hesapta doğruya ulaşırlar. Ve dünya üzerinde herkes dilediği kadar yalan söyleyebilir. Bu onların zavallılıklarını ifade eder sadece. Ama doğrular Kur'an-ı Kerim'de. Ve dikkat edin, şu anda iki türlü insan var. Bir, Allah'a çağıranlar. İki, çağırmayanlar, yani şeytana çağıranlar. Allah-u Teala gördünüz ki hidayeti 11 defa üzerimize farz kılmış. Önce ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse Allah'a çağırmak, bütün Peygamber Efendimiz sahiplerinde sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Mesut Suresinin 108. ayet-i kerimesi. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Bu güzellik Allah-u Teala tarafından emredilmiş. İşte Allah-u Teala diyor ki o ketmedenler var ya, o Allah'ın hidayetini gizleyenler, Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyenler, onlardan her kim tövbe ederse ve mürşidine ulaşır. Onun da önünde tövbe ederse ki ıslah olmak mutlaka mürşidin önünde yapılan bir tövbeyle gerçekleşir. Başka bir tövbe bunu sağlayamaz. Bu ayette ayet 160'ta Allah Teala onu söylüyor. O zaman diyor onlar hariç onlara lanet olunmaz. Allah onun tövbelerini ben diyor onların tövbelerini kabul ederim. Çünkü Allah Tevvabür Rahim'dir. Tövbeleri kabul eden ve çok rahmet edendir diyor. Bakara suresinin 161. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki innellezine keferu ve matu ve hum küffarun ulaike aleyhim lanetullahi vel melaketi vel nasi ecmain. Muhakkak ki küfredip de örtüp de neyi? 158. ayet-i kerimede 159. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği Allah'ın hidayetini delillere ispat bastığına rağmen kim örter de kafir olursa ve kafir olarak ölürse işte Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onların üzerindedir diyor Allah-u Teala. İki tür insanı en açık şekilde vermiş Allah-u Teala iki ayetle. Birincisinde tövbe edenler, irşat makamının da hidayete erenler, kurtuluşa ulaşanlar. Burada da o ayetler konusundaki örtmeyi, ketim yerine küfür kelimesi kullanmış burada. Her ikisi de örtmek anlamına geliyor. Örten insanlar, örtmekte devam eden insanlar, Allah'ın da, meleklerin de, lanet edicilerin hepsinin de, insanların da laneti onların üzerinedir diyor Allah Teala. Şimdi ifadeye bakalım. Muhakkak ki innellezine keferu, muhakkak ki onlar küfredenlerdir. Ve matu, onlar ölmüşlerdir diyor. Ve hüm küffarun, ve onlar kafirler olarak ölmüşlerdir. Neyi küfretmişler, neyi örtmüşler? Hidayeti örtmüşler. Ve Allah'ın ispat vasıtalarına rağmen hidayeti örtmüşler. Ülâike aleyhüm lanetullâhi, onların üzerine Allah'ın laneti söz konusudur diyor Allah Teala. Ve melâiketi ve meleklerin ve nâsi ve insanların ecmain, hepsini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 3 ayet-i kerime. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi, 160. ayet-i kerimesi ve 161. ayet-i kerimesi. İki grup insandan bahsediyor. Allah'ın ayetlerini örtenler, Allah'ın ayetlerini açıklayanlar. Açıklayanlar kim? Kendileri o açıkladıkları istikamette zaten kendilerinin işini yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir, mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmişler. Üç, birinci hidayet, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci hidayet, dört, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ve böylece salah makamına ulaşmışlar, ıslaha ermişler. Allah Teala 160. ayet-i kerimede bunu söylüyor. İslaha ulaşanlardan onların sonsuz mutluluğundan bahsediyor. 161'de de 159'a paralel olarak örtmekte devam edip Allah'ın hidayete müteallik ayetlerini örtmekte devam edip böylece örterek ölenlerin durumu onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ömürleri boyunca Allah Teala onlara fırsat verdi. Yani açıklama fırsatı. Onlar bu fırsatı açıklamak istikametini hiçbir zaman kullanmamışlardır. Ve cehenneme böyle gitmişlerdir. Bütün hayatlarında bu fırsat kendilerine verildiği halde kibirleri ve şeytan onları doğruya ulaşmaktan, belki de öğrendikleri halde doğruyu başkalarına söylemekten hep men etmiştir. Ve bu insanlar Allah'ın da, meleklerin de, bütün insanların da lanetini üzerlerinde toplayanlardır. İthaf olunur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mehir Vakfı'nın, International Mehir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Cenab-ı Hüda ve İyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril maktûbi aleyhim ve lezdâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayetlerin sırları konusundaki açıklamalardan Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle ilgili olan açıklamayı inşallah sunuyoruz. Tövbe'de Allah Teala buyuruyor ki: İzzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es-sabikunel evvelune. O evvelki sabikun var ya diyor Allah Teala. Sabikun müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda başarı kazananlar. O sabikun el evvelin evvelki sabikunlar. Yani bugüne baktığımız zaman bugünden 1400 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresindeki sahabe hayırlarda yarışıyordu. Es-sabikunel evvelune Minel muhacirine vel ensari. Muhacirinlerden olanlar ve ensardan olanlar. Muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Ensar da Medine'deki yardımcılar. Vellezi ve onlar ki, vellezine ve onlar ki tebeuhum, onlara tabi olmuşlardır. Bi ihsanin, ihsan ile onlara, yani ensar ve muhacirine tabi olmuşlardır. Öyleyse sabikunel ebedin dediğimiz zaman ensar, muhacirin ve ensara ve muhacirine tabi olanlar olarak üç gruptan bahsetmek söz konusu. Radiyallahu anhum, Allah onlardan razıdır. Ve radu anhu, onlar da ondan, Allah'tan razıdırlar. Ve e'adde lehum cennatin,

Fevzül Azim. İşte bu Fevzül Azim'dir. En büyük mükafattır. En büyük fevzdir. Mükafattır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, söz sahabeden açılıyor. Burada sahabenin insanların ulaşabileceği Allah'ın indindeki en yüksek dereceye ulaştıklarını görüyoruz. Nebileri ve Resulleri devre dışı bırakırsak, Nebi ve Resul olmayanların arasındaki en yüksek mertebe, salih makamının irşada memur ve mezun kılınma noktasıdır. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. İrşada memur ve mezun kılmak kolay bir olay değil. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan son derece kolay bir yola çıkmıştır. Çünkü bilir ki Allah'ın bir garantisi vardır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah Teala bunu garanti etmiştir. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer, insanların %95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan diyor, o seçtiklerinden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Herkesi seçer Allah-u Teala ama seçtiklerinden sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İki nevi insan yaşar. Allah'a mülaki olmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Dilemeyenler de mutlaka cehenneme. Bu kadar kesin bir yol ayırımı söz konusu olan. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Açık bir şekilde Allah-u Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَبَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki bize mülaki olmayı diyor Allah Teala muhakkak surette kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve gidecekleri yer cehennem. Bu sahabe adını verdiğimiz kişiler önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra 14. basamakta kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar ve tabi olmuşlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dileyip başlangıçta şeytanın kulu olan sahabe olmadan evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel ondan evvel bütün sahabede herkes gibi dalaletteydi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bile Allah-u Teala seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Bütün sahabe dalaletteydi. Bu dalaletten hidayetin zirvesine tırmanmaları hangi standartlarda mümkün olmuş? Yine beraber bakalım. Evvela başlangıçta dalaletteler miydi? Kesin. İşte Allah-u Teala bunu anlatıyor her şeyden evvel. Diyor ki Allah Teala vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî. Bütün sahabe için diyor ki Allah Teala onlar tâgutun kulu idiler. Tâgutun kulu iken Allah'a mülâki olmayı dilediler. Tâgutun kulu iken Allah'a mülâki olmayı dilediler. Ruhlarını Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilediler diyor. Tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Anyabuduha ona apt olmaktan, kul olmaktan, şeytana kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Ve enabu ilallahi. Allah'a münip olmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için şeytana kul iken, tağuta insan ve cin şeytanlara kul iken, kul olmaktan kurtulmuşlar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım diyor. Evvela tağutun kulu sahabe ama Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse hepsi birincil adımı atmışlar. İlk adım şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda bu hedefe ulaşır. Bütün sahabede üçüncü basamakta bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Allah'a kul olmayı dilemişler. Allah'a, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Yönelendikten sonra ne olur? Allah Teala o kişinin irşat makamına karşı onu herhangi bir insandan ayırt edilmeyen gözlerini ve görme hassasını dizayn eder. İrşat makamının sözlerini herhangi bir kişinin sözlerinden ayırt edemeyen işitme hassasını ve kulaklarını dizayn eder Allah Teala. Ve kalbini ve idrak hassasını dizayn eder. Ve bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunlar gerçekleşir. O zaman Allah Teala onların kalplerine ulaşır. Kalplerini şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirir. Ondan sonra o kişilerin göğüslerinden göğüslerini yarar, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar Allah Teala. Bunlar olduktan sonra ancak bu kişi zikir yaparsa o kişinin kalbine rahmet nuru ve fazıl nuru girer ama yalnız %2 rahmet nuru kalbe girer. Böylece bu kişi Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesine göre kalbindeki %2 nur birikimiyle huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sormak hakkının yetkisini kazanır. Bu kişi Allah-u Teala'ya müracaatla Allah'tan sorar. Hacet namazını kılar, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece mürşidini sorar. İşte bütün sahabe için mürşid zaten bellidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi ona tabi olmuşlar. tabi olmuşlar mı? Allah Teala diyor ki orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse burada Allah Teala bütün sahabenin 14. basamağa ulaştıklarını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını söylüyor. Sonra ne olur? Tabi olan kişi zikir yapmaya başlar, ruhu vücudundan ayrılır ve gök katlarını birer birer çıkmaya başlar. Nefsinin bu kişi zikir yapacaktır ve nefsinin kalbi nurla dolmaya başlayacaktır. Nurlar nefsin kalbine girip yerleşmeye başlayacaktır. İlk %7 nur birikimi nefse emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. O birinci %7 nur birikimine kadar kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkamaz. Ne zaman %7 nur birikimi tamamlanırsa ruh zemin kattan kendisiyle beraber aynı devrede bulunan ruhlarla birlikte birinci kata kadar çıkabilir. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levame. İkinci bir birikim ve kişi kendisini suçlamaya başlar. Yaptığı hatalar dolayısıyla levh etmeye başlar. Fela uksumu bin nefsi levameti diyor Allah Teala, o levame nefse kasem ederim. İkinci kat. Sonra üçüncü gök katı nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyor. Kişi felhamaha, fücurha ve takvaha. Fecr suresi 12 ve 13. ayetler. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Sonra bu kişiyi üçüncü gök katına çıkarır. Dördüncü gök katı nefsi mutmainnedir. Rahat 28. Ela ve zikrullahi tatmeynul kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain olmuş bütün sahabenin kalpleri. Sonra beşinci ve altıncı kademeler radiye ve mardiye. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Radiyeten Allah'tan razı olarak, mardiye Allah da senden razı olarak. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Eğer Allah'tan razı olmuşsan, Allah da senden razı olmuşsa, Allah'tan razı olmak beşinci gök katını, Allah'ın ondan razı olması altıncı gök katını ifade eder. Yedinci kat, Allah'a ruhun ulaşmasıdır. Burası nefsin tezkiye olduğu noktadır. Bu sebeple Allah Teala zaten irci'i ila rabbike diye ruha emir veriyor, Rabbine geri dön. Fecr 28. Öyleyse sahabe Allah'a sadece kul olmamışlar, mürşitlerine tabi olmuşlar, ruhları vücutlarını terk etmiş ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'imizde hidayet kelimesiyle ifade ediliyor. Bütün sahabe bu hidayete ermiş. ruhları Allah'a ulaşmış, hidayet almışlar. İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala sahabenin hidayete erdiklerini söylüyor. Onlar diyor, sahabe hidayete erdiler diyor. Onlar sözü dinlerler, Peygamber Efendimiz'in sözünü ve sözün ahsen olanına, sadece Peygamber Efendimiz söylediği sözler ahsendir. O ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. Sonra da Allah'ın zatında yok olmuşlar. 22. basamak. Ne olmuş? Ruhları Allah'a ulaşmış. Ruhun Allah'a teslimini gerçekleştirmişler. Bu ayet-i kerime, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, sahabenin ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edildiklerini ifade ediyor. Şu anda sahabe, anlattığımız statü içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini kesinleştiriyor Allah Teala. Ne olur kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra zikrini arttırmaya çalışır. Normal statü içinde 33 bin zikir, 41 bin zikir bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması için normal standartlarda yeterli görülüyor. Kişinin hızına göre bu süre yeterli bir süre. Ama sevgili kardeşlerim, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi için, teslim olması için kişinin günün 1/3'ünü zikirle geçirmesi lazım. En az 16 saat zikretmesi lazım kişinin. Bu da 2 saat zikirden, 2,5 saat, 3 saat zikirden 16 saat zikre çıkmak öyle kolay bir iş değil. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de buna dik yokuş denir. Peki bütün sahabe bu dik yokuşu çıkıp da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitapta sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlar da veçlerini Allah'a teslim etmişler mi? Etselerdi, onlar da hidayette olurlardı diyor Allah Teala. Burada Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesindeki bu muhtevayı sunuyor gözlerinin önüne bütün sahabe. De ki ben ve bana tabi olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan bütün sahabe fizik vücutlarını da veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. O fizik vücudun Allah'a teslim olması gerçekten çok güç bir olaydır. İki sebepten güçtür. Birincisi, Allah Teala bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onu kontrolü altına alır ve şeytanın onun üzerindeki tesirini yok eder. Şeytan devrede bulunmadığı için bir insan ruhunu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu kolayca Allah Teala'ya ulaştırır ya da Allah onun ruhunu kendine ulaştırır demek daha doğru. Zaten Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim, o dalalette olanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte herkes dalalettedir ama onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse, onlar Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Bu ulaşma keyfiyetinin arkasından, ulaşma keyfiyeti Allah-u Teala ulaştıracağı için hiç problem değil. Her şeytanla ilişkisini kestiği için herkes kolayca ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ama kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra o perde kalkıyor. Şeytanı insanın dışında tutan, ona saldırtmayacak olan, saldırmasına mani olan koruyucu perde devre dışı kalıyor. Ve şeytan şiddetle insanın üzerine çullanıyor. Onu o noktadan itibaren dalalete düşürmek için. Ve insanların çoğunda ne yazık ki şeytan bunu başarır. İşte şeytan devreye girdiği için fizik vücudun teslimi zor bir iştir. Dik yokuştur. Bir, ikincisi de 2-3 saatlik bir zikirden 18 saatlik bir zikre ulaşmak. En az 16 saatlik bir zikre ulaşmak. O da sevgili kardeşlerim, hiç de kolay bir şey değil. Hem bir taraftan şeytanla mücadele edeceksiniz. Şeytan devamlı sizi yoldan çıkarmaya çalışacak. Hem de zikrinizi günün 1/3 kadar zikretmek suretiyle üst noktaya çıkaracaksınız. Bu sebeple fizik vücudun teslimi dik yokuş olarak geçer. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Peki daha ötesi nefsi Allah'a teslim etmek. Nefsini Allah'a teslim edenler Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab adını alır. Ulul elbab mülklerin sahipleri demek. Bir insanın nefsini Allah'a teslim edebilmesi için kesintisiz bir zikrin sahibi olması lazım. Böyle olan insanlara Kur'an-ı Kerim ulul elbab adını veriyor. Diyor ki Allah Teala li ulul elbab yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. O ulul elbab onlardır ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Demek ki 24 saat zikreden insanlar, onlar ulul elbab adını alıyor. Ve bütün sahabenin ulul elbab kademesine ulaştığını görüyoruz. Zümer suresi 18. ayet-i kerimesinde Allah, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler dedikten sonra onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Sahabe ulul elbab da olmuş, lüplerin sahipleri olmuşlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ne olur bir insan nefsini Allah'a teslim ederse? Bir insanın nefsini Allah'a teslim etmesi demek, o kişinin Allah'a en yakın olanlardan, daimi zikrin sahiplerinden biri olması demek. Bir insan daimi zikrin sahibi olursa ulul elbab adını alır. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Ne olur? Bir, o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için bu kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Üç, nefsindeki bütün afetler yok olduğu için Allah Teala o kişinin kalp gözünü açmıştır. Dört, nefsindeki bütün afetler yok olduğu için o kişinin kalp kulağını da açmıştır. Yani Allah Teala o kişinin kalp gözüne bu noktadan itibaren birçok şeyler gösterecektir. Yedi tane gök katını gösterecektir. Başkaları için sır olan pek çok şeyler bu kişiye gösterecektir. Evvela Ulu'l-Elbab makamında sadece yerlerin melekûtu, yani yedi kat cehennem ve sıfır noktanın altındaki yedi kat gösterilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamı zemin katan aşağıdaki yedi cehennemi de insanların, Ulu'l-Elbab olanların görmelerini temin eder. Kişinin kalp gözü açıktır. Allah da bunları gösterir. Kişinin kalp kulağı açıktır. Allah ile bu kişi konuşmak imkanının sahibidir. İşte buna tezekkür deniyor. Kişi Allah ile konuları müzakere eder, konuşur. Onlar ehli tezekkürdür. Sonra bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olmaksa hayrın sahibi olmak demek. Çünkü zikir kişiye devamlı derecat kazandırır. Derecat kazanmaksa hayırdır. Derecat kaybettiği zaman kişi için hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Öyleyse daimi zikrin sahibi olan kişi devamlı derecat kazanıyor. Ömrü boyunca devam edecek bu. Öyleyse o kişi hayır sahibidir. Ehli tezekkürdür. Bir, ehli hayırdır. İki, bir üçüncü özellik daha var ki iki cephe gösterir. Ehli hikmet veya ehli hüküm diye iki cepheden bakıyoruz olaya. O kişi eğer hakim veya hakem olarak bir göreve tayin edilirse bütün kararlarını Allah'tan sorarak vereceği için bütün kararları doğru kararlar olur. Allah'ın kararları olur. Onun için ehli hükümdür. Ama aynı zamanda bu kişi ehli hikmettir. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman eğer bir ayet-i kerime 7 safhanın herhangi birisiyle alakalıysa onun 7 safhadan hangisine ait olduğunu bir bakışta o kişi görür. Öyleyse Ulu'l-Elbab olmak bu kişinin yer katlarını görmesinin sonucunu ulaştırıyor. Bütün sahabe Ulu'l-Elbab olmuşlar. Peki daha ötesi var mı? Evet, daha ötesi ihlas. Kişi Ulu'l-Elbab makamını açtıktan sonra ihlas makamına ulaşır ve tövbe-i nasuhla tövbe eder. İhlas makamına da bütün sahabenin ulaştığını görüyoruz. Hepsi muhlisler olmuşlar. Allah Teala diyor ki sahabeye o insanlara deyin ki münafıklara ve müşriklere ve başka dinden olanlara Allah sizin de Rabbimizdir, Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. İhlas makamının sahibi olmuş sahabe. Peki daha ötesi? Daha ötesi salah makamı, irşat makamına tayin olmak. Kişi bundan sonra salah makamına ulaşır. Salah makamı birinci kademede salah makamındaki kişinin günahları örtülür. İkinci kademede o kişinin başının üzerine salah nuru konulur. Üçüncü Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde bunlar anlatılıyor. Üçüncü kademede o kişinin affolan günahları sevaba çevrilir. Günahların affedilmesi, ondan sonraki devrede o kişinin başının üzerine devrin imamının başının üzerine salah nurunun getirilmesi, ondan sonra da o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Salah makamında gerçekleşiyor bu. Sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim oluyor dördüncü kademe ve Allah o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılıyor. İşte Tövbe Suresinin bu söz konusu olan ayet-i kerimesinde sahabenin İrşat makamının sahibi oldukları, çünkü ister ensar olsun ister muhacirin, ikisine de tabiinin tabi olduğu Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve kim Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilecekse, bu hedeflerin hepsini geçmişse, salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini geçmişse, yani iradesini de Allah-u Teala teslim almışsa, o zaman o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamı teslim eder. O kişi artık başkalarını hidayete erdirmek konusunda yardımcı kılınmıştır. Artık o kişiye tabi olunacaktır. Tabiyetle kişi tabiyet vermekle müjdelenmiştir. İrşada memur ve mezun kılınmak ne demek? Memur emri yerine getiren demek. Amir de emri veren demek. Burada Allah amirdir, emir verir. Allah Teala insanlara bir ömür boyunca hep emir verir. İnsanlar da Allah'tan aldıkları emirleri yerine getirmek durumundadırlar. Kur'an-ı Kerim Allah'ın emirlerinin ne olduğunu kesin şekilde bütün insanlara gösteriyor. İşte Allah Teala amirdir, emri verendir. İrşada memur ve mezun kılındın. Mezun kılındın, bu konuda izinlisin, vazifelisin, irşat göreviyle görevlendirildin. Ama irşada memur kılındın, emirleri benden alacaksın diyor Allah Teala. Benim sana verdiğim emirleri benden alacak ve tatbik edeceksin. Ne zaman o kişi irşada memur ve mezun kılınırsa, o kişinin o mezun kılındığı anda Allah Teala'dan bu emri söz olarak, sözlü olarak alır. Nasıl Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe-i nasuh yapmışsa, Allah'ın kelimelerini birer birer tekrar ederek tövbesini tamamlamışsa, burada da Allah-u Teala'nın ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle söylediğini net olarak kişi işitir. Ve irşatla vazife olan bu kişinin iradi yapısı sünnetullah tarafından alınır. İrade yapısı alınınca artık iradesi yoktur kişinin. Devamlı Allah-u Teala'dan ne yapması lazım geldiğini soracaktır. Ve de o sorduğu zaman veya sormadan Allah-u Teala ona devamlı emirler verecektir. Ve o kişinin artık kendi iradesiyle hareket etmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Diğer taraftan kişinin kendi iradesiyle hareket etmemesinin muhtevasında o kişinin zikrinin artık zikir olmaktan çıkıp yeni bir hüviyet kazanması söz konusudur. Kendi iradesiyle yapsaydı zikir olacaktı. Ama iradesi artık mevcut olmadığı için, kendi iradesiyle bunu gerçekleştiremediği için bu noktadan sonraki o kişinin Allah Allah Allah diye içinde kesintisiz bir şekilde 24 saat yankılanan ses artık kendisine ait değildir. Bu ses sünnetullahın sesidir. O kişinin iç dünyasında kendi iradesiyle olmadan Allah kelimesi devamlı tekrarlanır. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşada memur ve mezun kılındığını gösteriyor. Kim tabi olmuş? Tabiin tabi olmuş. Peki sahabeden sonra da irşat müessesesi devam etmiş mi? Evet, tabiine de tebe-i tabiin tabi olmuş. Sonra 200 yıl sonra artık bu tabiiyet müessesesi adım adım devreden çıkmış. Ve insanlar sadece İslam'ın 5 şartıyla yaşamaya başlamışlar. Bir korkunç kabus İslam dünyasının üzerine çökmüş ve İslam dünyasını adım adım dünyadaki en ileri alimleri yetiştirirken İslam alemi adım adım geriye gitmiş İslam alemi ve bugünkü haline gelmiş. Arkasında Kur'an-ı Kerim'i unutan ve 7 Safa ve 4 tanesinden oluşan 7 Safa Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a teslimi 3. Fizik vücudun teslimi 4. Nefsin teslimi 5. İrşad olmak 6. Bir de iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 Safa ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi 4 tane de teslim. İslam'ın veçesini çizer. Ama bu olay toplumun büyük kısmı tarafından unutulmuş. Sadece tasavvuf mensuplarının yaşadığı 7 Safa ve 4 teslim kıyamete kadar devam edecektir. O devirlerde de yaşanmış, şu anda da tasavvuf mensupları, yani tarikat mensupları, onlar bu tabiri kullanıyor. Tasavvuf tabirini kullanmak istemeyenler tarikat tabirini kullanıyorlar. Tarikat da yollar demek. 7 Safa ve 4 teslimi onlar Osmanlı tarihi boyunca da Cumhuriyet devrinde de bugüne kadar yaşadılar. Biz de o tasavvuf mensupları olarak yaşamaktayız. Öyleyse Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin A'dan Z'ye Kur'an'ın bütün emirlerini gerçekleştirdiklerini son nokta olan irşada memur ve mezun kılama noktasına kadar ulaştıklarını gösteriyor. Bu yüzden bir küçücük hacimli bir Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi aslında bir bütünü ifade ediyor. Sahabenin sıfır noktasından, sıfırın altından en üstün makam olan Resul ve Peygamber olmayanlar için en üstün makam olan iradenin teslimine, irşada memur ve mezun kılınmaya layık görünmeleri ve bu hedefe ulaşmalarını gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbetimiz daha burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinize mutluluk ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzel

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler Dünya yeni bir devri yaşıyor Bir birlik ve beraberlik istikametinde bir kıpırdanma seziliyor. Gelecek günlerde dünya insanı yeni bir şuura kavuşacak. Dinlerin birleştirilmesi. Her ne kadar dinler diye telaffuz ediyorsak da realitede bir tek dinden başka bir şey mevcut değil. Sadece Allah'a teslim olmak. Bir tek din var, o da Allah'a teslim olmak. Evvela şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de Allah'a teslim olmak açık bir emir şeklinde defalarca geliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enîbü ilâ rabbiküm ve eslemû lehû İnkâble yetirkimin azabı. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürerek ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olursunuz ama daha fizik gücünüz ve nefsiniz teslim olmamıştır diyor Allah-u Teala. Onları da teslim edin. Bu istikamette ifade. Öyleyse Allah'a teslim olmak emredilen şey. Nisa 28'de Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline yani emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin emanetlerin sahiplerine demiyor. Emanetlerin sahibine diyor. Emanetler çok ama sahip bir tane Allah. Üç tane emanet var sizde. Ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz. Üçünü de Allah-u Teala sahibi olan Allah'a teslim etmenizi istiyor. Bu Allah'ın farzı. Ötesi de var mı? Evet. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman yani ruhunuzu 22. basamakta fizik vücudunuzu 25. basamakta, nefsinizi 27. basamakta Allah'a teslim ettiğiniz zaman teklif biter. Allah'ın emri buraya kadardır. Bunları teslim ettiğiniz zaman cennet saadeti de sizindir, dünya saadeti de sizindir. Öyleyse ötesi var mı? Başka teslim edebileceğiniz bir şey? Evet. İradenizi hatta devrin imamları akıllarını iradelerini öyleyse Allah'a kul olmanın ötesine geçmek Allah'ın emri değildir ama sizin talebinizle gerçekleşebilir. Allah'ın emri size verilen üç emanetin onların gerçek sahibi olan Allah'a tevdiği ve teslimidir. Bundan sonra sizde Allah'a kul olmak yetmezse, Allah'a köle olmayı dilerseniz, iradenizi siz teklif edeceksiniz. Benim irademi al, ben senin iradene bağlanmak istiyorum diye. O zaman Allah'a köle olmak şerefine erersiniz. Daha ötesi mi? Orası herkese ait değil. Her devirde bir kişi oranın sahibi olur.
orada artık iradenin ötesi de akıl da Allah'a bağlanmıştır. Öyleyse böyle bir muhtevada hepiniz için bir mutluluk kesindir. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Tevrat'a ve Zebur'a baktığımız zaman ve İncil'e baktığımız zaman hepsinde Allah'a mutlaka teslim olması lazım geldiğinin kesin işaretlerini görüyoruz. Öyleyse asıl olan Allah'a teslimdir. Ve işte bu teslim adı verilen temel fonksiyonu esas aldığınız zaman dinlerin arasındaki farklılıklar yok oluyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca devamlı diyor ki biz bu Kur'an'da ne söylüyorsak, daha evvel Tevrat'ta da bunu söyledik, daha evvel İncil'de de bunu söyledik, biz İncil'i Tevrat'ı tasdik etmek üzere gönderdik, biz Kur'an-ı Kerim'i Tevrat'ı da İncil'i de tasdik etmek üzere gönderdik. Öyleyse hepsi Allah'ın kitapları. Tevrat'ta ve İncil'de bir takım değişiklikler olmuşsa zaman içerisindeki bir olgudur. Olmuştur ve bitmiştir. Ama öyle oldu diye Allah'ın esasları değişmemiştir. Allah hep aynı Allah'tır. Tek bir Allah. Hepsi Allah'ın peygamberleri. Allah Teala sahabe için diyor ki onlar Allah'ın indirdiği kitapların hepsine inanırlar. Asıllarına. Onlar o kitapların ve o peygamberlerin arasında fark gözetmezler. Ve nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin müşterek özelliği Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını ve neslerini teslim etmekse, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberleri teker teker vermiş. Her birinin mutlaka Allah'a teslim olduğunu kesin bir şekilde ifade ediyor. Hangi peygamber aklınıza geliyorsa, Hazreti Nuh'tan mı bahsediyorsunuz? Allah Teala Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'den mi bahsediyorsunuz? Allah Teala Hazreti İbrahim'in Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Dikkat edin. Hazreti Nuh'u Allah Teala onun kendisine teslim olduğu mülahazasıyla verirken ona tabi olanların da onunla beraber teslim olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'den bahsederken Allah Teala Hazreti İbrahim'e bağlı olanların da Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hazreti Yakup'tan bahsettiği zaman, Hazreti Süleyman'dan bahsettiği zaman hangi peygamberinden bahsederse bahsetsin Allah Teala onların mutlaka Allah'a teslim olduğunu yetmez. Onlara tabi olanların da gerçek anlamda ihsanla tabi olanların da hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Öyleyse bugün dünya üzerinde üç büyük din var. Çok insanı kapsayan, milyonlarca insanı kapsayan, milyarlarca insanı kapsayan büyük dinler. Bunların üçünde kitap var. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın kitabı, İncil, Hristiyanlığın kitabı ve Tevrat,
Museviliğin kitabı. Öyleyse üç ayrı kitaplı dinin bugün dünya üzerindeki müntesipleri milyar muhtevasında. Milyar ve milyar. Öyleyse sadece bir tane Allah var. Allah insanlara emrini açık ve kesin bir şekilde vermiş. Allah'a teslim olmak. İşte üç tane kitabı kendilerine indirdiği üç peygamber. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsinin, yani onun havarilerinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabenin Allah'a teslim olduklarını söylüyor. Ne yapmışlar? Ayrı ayrı isimler alan üç tane kitap ama üçünün de yaptığı şey aynı. Allah'a teslim olmak. İşte gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların yaptıkları şey birbirinin aynı. Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini ve nefslerini teslim etmek. Kur'an-ı Kerim bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman dinlerin temeli birbirinden farklı değildir. Bütün dinler aynı hedefi gösterir. Allah'a teslim olmak. Öyleyse ruhumuzu, öyleyse fizik bedenimizi, öyleyse nefsimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Peygamberlerin yaşadığı devirleri onların kitaplarında, Allah'ın onlara indirdiği kitaplarda rahatlıkla görebiliriz. Ne yapmışlar bu Allah'ın büyük insanları? Allah'a teslim olmuşlar. Onlarla beraber olanların da yaptığı şey aynı. Onlar da Allah'a teslim olmuşlar. Şimdi konumuzun can alıcı noktasına geliyoruz. Peki ondan sonra ne olmuş? İşte facia burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Onlardan sonra köprülerin altından sular akmış. Çok sular akmış. Ve o akan sularla beraber Allah'ın söylediği hakikatler kaybolmuş. Büyük kütleler, büyük insan kitleleri Allah'ın temel fonksiyonlarını unutmuşlar. Allah'ın temel emirlerini unutmuşlar. Ve şeytan zaman içerisinde Allah'ın emrettiği şeyler yerine bu temelleri unutturarak insanları başka hususlara yönlendirmeyi başarmış. İnsanlığın ezeliği ve en büyük düşmanı olan iblis böyle yapıyor sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Peki iblise rağmen Allah'ın emirlerini her devirde yaşayan insanlar olmuş mu? İnsanlık tarihi boyunca bu insanlar hiç eksilmemiş. Dünya üzerinde hiçbir noktada sıfırlanmamış. Hep var olmuşlar.
toplumun belki küçücük bir kısmı ama devamlı Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hiç kesintisiz bir şekilde bir takım küçük gruplar Allah'ın yegane dini olan Allah'a teslim olma standartlarını hep devam ettirmişler. Bugüne kadar ulaşabilen kitaplardan ilkinin sahibi olan Hazreti Musa'ya bakıyoruz. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların Allah'a teslim olduğunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Nasıl bütün peygamberleri söylüyorsa onu da söylüyor. Ama mesele burada bitmiyor. Hazreti Musa'dan bugüne gelinceye kadar geçen binlerce yıl boyunca o kavmin içindeki bir takım küçük gruplar aralık vermeksizin, yani bir atlama olmaksızın, her biri kendi mürşidine tabi olarak, yani nesilleri düşünelim, Hazreti Musa devrinde Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar, önünde diz çöküp tövbe etmişler ve bu tövbe edenler Allah'a teslim olmuşlar ruhlarıyla, fizik bedenleriyle, nefsleriyle. Sonra Hazreti Musa ölmüş. Ondan sonra teslimiyet bitmemiş, devam etmiş. Aralıksız olarak bugüne kadar Hazreti Musa'ya tabi olanlara tabi olmuşlar. Ondan sonra gelen nesil onlara tabi olmuşlar. Ondan sonra gelen nesil nesiller boyunca hiç kesilmeyen bir teslimiyeti, Allah'a teslim olmayı gerçekleştirmişler. Bugün de Musevilerin arasında bizim gibi Allah-u Teala'ya teslim olanların var olduğunu görüyor ve biliyoruz. Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Musevilerin arasında da, Yahud kavminin arasında da diyor, tek Allah'a inanan, secde eden, zikir yapan ve Allah'a teslim olan gruplar var ve kıyamete kadar bu devam edecek diyor Allah-u Teala. Ne yazık ki ne Museviler arasında, ne Hristiyanlar arasında, ne de Müslümanlar arasında bu insanların sayıları, çokluğu ifade etmiyor. Azınlıkta kalan gruplar bunlar. Öyleyse Hz. Musa'dan günümüze kadar geçen bu devre içinde kesintisiz olarak nesillerden nesillere geçen bir Allah'a teslim olma standardı içinde hep insanlar yaşamışlar. Musevi toplumunun içinde o topluma göre küçük bir grup bunlar. Ama hiç kesintisiz olarak yaşamışlar ve bugün de yaşıyorlar. Hristiyanların içinde de aynı şey olmuş. Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin Allah'a teslim olduğunu Kur'an-ı Kerim net bir şekilde veriyor. Ama bununla kalmıyor.

Resulullah'a davet edecek. Allah'a kul olmayı başaracaksınız. Köle olduğunuz zaman Allah-u Teala sizi de irşat makamına tayin edecek. İşte insanlık tarihi boyunca Allah'ın yaptığı hep bu. Tabi olan insanlar tabiyetleri dizaynı içerisinde adım adım kemal derecelerinde olgunlaşıyorlar ve bir gün salah makamına ulaşıyorlar. Bir gün Allah'a kul olmanın ötesine geçiyorlar. İradelerini kaldıran Allah-u Teala onları köle olarak kabul ediyor ve irşat makamına tayin ediyor. O zaman onlar da mürşit oluyorlar. Öyleyse Hazreti İsa zamanında yaşayanlara sonra gelen nesil tabi olmuş. Daha sonra gelen nesil de tabi olanlara tabi olmuşlar. Daha sonra gelen nesil de onlara tabi olmuşlar. Hristiyanlığın içinde de bugüne kadar gelen, aynı standartları yaşayan, Allah'a teslim olan küçük gruplar hala hayattalar ve onlar da kıyamete kadar hayatta olmaya devam edecekler diyor Allah-u Teala. İslam dininin içerisine girdiğimiz zaman aynı olayı görüyoruz. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama tabi oluyor. Onun mürşidi Cebrail aleyhisselam. Bütün sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oluyor. Sahabeye tabi'in tabi oluyor. Tebe-i tabi'in tabiine tabi oluyor. Hiç aralık yok. Ara verme olayı yok. Tebe-i tabiine ondan sonra gelen nesil, daha sonra gelen nesil tebe-i tabiinden sonra gelen nesle tabi oluyor. Ve zamanımıza kadar geliyor iş. Bizim neslimiz, biz mürşitlerimize tabi oluyoruz. Sonra bizim neslimiz bu devirdeki insanlar da bizlere tabi oluyorlar. Aralık var mı? Hiç yok. Teslim olan bir şey için teslim olur. Allah'a teslim olmak için. Mürşidin de yapılan tövbe Allah için mürşide teslim olmaktır. Allah adına mürşit, Allah adına teslim olan kişidir. Ve neticede bu teslimiyet çağımıza kadar gelmiş. Bugün de İslam'ın içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı aynen yaşayanlar var. Allah'a teslim olanlar var. İşte biz de Nehir Vakfı'nın müntesipleri olarak bu teslimleri yaşayanlarız. Şimdi bir mukayese yaparsak, İslam'da 1 milyar insan İslam nüfusuna karşılık dünya üzerinde şunu görüyoruz ki bu 1 milyarın çok küçük bir kısmı Allah'a teslim olmayı yaşayabilenler. İslam camiasının büyük kısmı teslimleri unutmuş. Ne ruhlarını, ne fizik vücutlarını, ne nefslerini artık Allah'a teslim etmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorlar. Ve onunla da yetiniyorlar. Bize yeter diyorlar. İslam teslim olmak demektir. Biz de İslam'ın 5 şarttan ibaret olduğunu biliyoruz. Bu 5 şartın hepsini de yaşıyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, burada çok büyük bir hata yapılıyor. İslam adına bir büyük hatanın içinde yaşıyoruz. İslam toplumunun büyük kısmı Allah'a teslim olmayı unutmuş durumda.
Öyleyse

Bu açıdan meselemize baktığımız zaman İslam toplumunun da diğer toplumlardan İslam'ı unutmak bağında farkı olmadığını görüyoruz. Hristiyan toplumunun da büyük kısmı Allah'a teslim olmayı unutmuş. Musevi kavminin de büyük kısmı Allah'a teslim olmayı unutmuş. İslam'ın da büyük kısmı Allah'a teslim olmayı unutmuş. Teslim olma fonksiyon olarak sadece toplumun küçük bir kısmında, belki çok küçük bir kısmında yaşanır olmuş. Böyle bir toplum dizaynına baktığımız zaman Allah'a teslim olma muhtevasını yaşayanların gerçekten her toplumda bir küçük azınlığı oluşturabildiğini görüyoruz. Her devirde ne yazık ki böyle olmuş. Bunun arkasında insan tabiatındaki yozlaşmaya müsait saha var. Bunun arkasında bu sahayı çok akıllıca kullanan iblis var. Ve insanların yozlaşmaya müsait tabiatlarını alabildiğine insanların aleyhinde iblis kullanıyor sevgili öğrenciler, belirleyenler. Ve bu neticeye ulaşmışız. İslam'ın da, Hristiyanlığın da, Yahud kavminin de içinde Allah'a teslim olmayı yaşayan küçük gruplar var ama toplumların büyük kısmı Allah'a teslim olmayı unutmuşlar. Böylece asırlardan beri gelen davranış biçimleri, farklılığı da dinleri birbirinden tamamen ayırmış. Hiç ayrı dinin varlığı söz konusu olmuş. Bunun ötesinde semavi kitaba sahip olmayan ama din adını verebileceğimiz topluluklar var. Budistler var. Brahmanlar var. Birçok ayrı din grubu var. Bunların aralarında da muhakkak bir grup Allah'a teslim oluyordur diye düşünüyoruz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki en küçük bir insan topluluğu yoktur ki onlarda Allah'ın dinini söyleyecek birisi kalmadığı zaman Allah o toplumdan birine dinin esaslarını açıklamış olmasın. Öyleyse Afrika ormanlarında Pigme kabilesi düşünün. 50 tane kulübeden ibaret bir topluluk. Ama işlerinde Allah'ın dinini söyleyecek kimse kalmamış. Kabilenin büyücüsü öldürmüş onu. Hemen arkasından Allah Teala başka birisine mutlaka öğretiyor dinin esaslarını, Allah'a teslim olmanın esaslarını. Her devirde insanların içinde, hangi toplumun içinde olurlarsa olsunlar, mutlaka bu insanlar var. Sevgili öğrenciler, sizler ve dinleyenler. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere devamlı Resul göndeririz diyor. Kesintisiz, ardı arkası kesilmeksizin Resuller göndeririz diyor bütün kavimlere. Buradan çıkan mana bütün kavimlerin içinde de Allah'ın Resulleri var. Yani şu din adına değil, bu din adına değil, herhangi bir din adına değil ama teslim olmayı bunlar insanlara hala öğretiyorlar. Öyleyse geleceğin sülhesükun dünyasından ümitli olmak için çok sebep var. Kitap sahibi olmayan dinlerin de içinde gene Resuller var. Hangi kavim olursa olsun içlerinde
üstlerinde resimler var. Belki bulundukları ülkenin katı idaresi, sert disiplini, cezalandırıcı yöntemleri onları bu tarzdaki açıklamalar yapmaktan men edebilir. Ama hangi kavmin içinde olurlarsa olsunlar, mutlaka bütün kavimlerin içinde Allah-u Teala'nın Resul bahsettiğini görüyoruz. Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bütün kavimlerin içinde Resul bahsederiz diyor. Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bütün kavimlerin içinde devamlı Resul bahsederiz diyor. Bahsederiz aralarında bir fetret devri olmaksızın. Yani bir kavimde bir Resul öldüğü anda Allah-u Teala'nın yerine mutlaka bir yenisini tayin ediyor. Ve hiçbir devre, kıyamete kadar geçecek hiçbir devre olmayacak ki o kavimlerde Resuller yaşamamış olsun. Şu anda da yaşıyor. Hangi kavmi aklınıza getiriyorsunuz, getirin. Kutuplarda eskimolar, onların da arasında Allah'ın bir Resulü mutlak olarak var. Hangi kavmi düşünüyorsanız, hangi dini topluluğu düşünüyorsanız, Budistlerin de arasında mutlaka Allah'ın bir Resulü var. Öyleyse davranış biçimleri insanların Allah'ın dinine ters olabilir. O Resuller güzellikleri, doğruları anlatmakla vazifeliler. İşte şunu görüyoruz ki bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri var. Allah-u Teala İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala onlara onların dilleriyle anlasınlar diye kendi dilleriyle anlatacak Resuller göndermemiş olsun. Hangi kavim olursa olsun bütün kavimlere Allah-u Teala mutlaka gönderiyor. Allah-u Teala diyor ki külli kavmin minhat, bütün kavimlerde hidayetçi vardır. Hiçbir devirde de olmaması mümkün değildir. Onun için gelecekten ümitli olmak için çok sebep var. Çünkü çekirdekler mevcut. Nükleus bütün kavimlerde var. Bütün kavimlerde biz size şu anda ne söylüyorsak onların aynını belki etrafındaki küçücük bir kitleye anlatabilen şartlar müsait olmadığı için Allah'ın Resulleri şu anda yaşıyor. Bazıları geniş imkanlara sahip olabilir. Bu söylediklerimizi anlatabilmek, bu imkanlara sahip olmak herkese nasip olmayabilir. Ama nasip olanlar bunları bütün boyutlarıyla anlatacaklardır, anlatmaktadırlar da. Öyleyse şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Her kavmin içinde Allah-u Teala'nın Resulleri var. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesi yine aynı şeyi söylüyor. Bütün kavimlerde Allah'ın Resul bahsettiğini. Ali İmran Suresinin 164. ayet-i kerimesi yine aynı şeyi söylüyor. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var. Bu Resuller, bütün bu kavimdeki Resuller, etrafındaki bir kısım insanla beraber mutlaka dinlerin birleştirilmesindeki görevlerini ifa edeceklerdir önümüzdeki devrelerde. Bununla yetiştirildiler. Allah-u Teala onlara size ne söylüyorsak, Kur'an neyi söylüyorsa onları öğretiyor. Nasıl bütün peygamberlerine Allah-u Teala Kur'an'da söylenen şeyleri Allah'a teslim olmayı öğrettiyse, bugünün Resullerine de Allah-u Teala aynı şeyi emrediyor. Onlara başkalarına öğretmesi için öğretiyor. Allah'a teslim olmayı öğretiyor.
Öyleyse Allah'a teslim olmak. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi. Üç tane teslim. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları söylediğine göre, şu anda bütün kavimlerde biz size ne söylüyorsak aynı şeyleri söyleyen Resuller var olduğuna göre, bütün kavimlerin içinde belki de tesirli olmayan ama mutlaka var olan Resuller gelecek günlerde bu dinler arası birliğin mihmandarlığını yapacaklardır. Bütün dinler tek bir dini oluşturacaktır. O din Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala Hristiyanlar için de aynı şeyi söylüyor. Onların da içinde diyor. Allah'ı zikreden, Allah'a secde eden, ve Allah'a teslim olan insanlar yaşıyor diyor. Her devirde de yaşayacak diyor. Onların çoğu manastırlarda yaşarlar buyuruyor Allah-u Teala. Ama sayıları azdır diyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki önemli olan Allah'tır. İnsanlar bilmeseler de Allah Teala bütün kavimlerde dünya din birliği için çekirdeğini her zaman hazır tutar. Bu şuurlanma bugüne has bir olgudur. Eski devirlerde insanların arasında sadece büyük düşmanlıklar vardı. Öyleyse bütün insanlar için bu düşmanlıklar dinleri birbirine yaklaştırmak yerine uzaklaştırdı, insanları birbirine düşman kıldı. Osmanlı devrinde Osmanlı'nın hakim olduğu ülkelerde bir din yakınlaşması görüyoruz. O devirde bütün dinler birbirinden ayrı dinler olarak düşünülmüş ve Osmanlı bütün dinlere ayrı ayrı yardımcı olmuştur. Hiçbir devirde başka dinlerden olan insanları İslam yapmak konusunda Osmanlı insanlara bir tesir vücuda getirmemiştir. Ama onlara kendi dinlerinde yardımcı olmak Osmanlı'nın temel vazifesiydi. Sinagogların yapılmasında, kiliselerin inşasında Osmanlı Devleti'nin yardımlarını görüyoruz. İnsanları İslamlaştırmak şöyle dursun, onların kendi dinlerine yardımcı oluyordu Osmanlı. Hiçbir din mensubunu dininden vazgeçirmek, onu İslam yapmak konusunda Osmanlı tarihi boyunca hiçbir zorlayıcı olaya şahit olmuyoruz. Osmanlı bütün kontrol altındaki ülkelere adalet götürmüştür. İnsanlar arasındaki sınıf farklılığını adalet açısından mutlaka devre dışı bırakmıştır. Böylece Nizamül Alem bir devlet statüsünü 400 yıl devam ettirebilmiştir. Aleme nizam veren Osmanlı. Sonra mı? Sonra saraydan başlayarak Allah'ın evliyasının yerini Cinci hocalar alıyor.
Ve bozulmanın başlangıcı buradan başlıyor. Adım adım Osmanlı bozuluyor. Sevgili kardeşlerim, bugünden bahsediyorum sizlere. Bugün hangi kavmi düşünürseniz düşünün, onların içinde hamdolsun ki Allah'ın resimleri var. O resimler biz size neyi söylüyorsak bunların hepsini biliyorlar. Hepsini etrafındaki belki az olan insanlara mutlaka anlatıyorlar. Ama her kavmin içinde şu anda gelecek günlerin birliğini doğuracak olan çekirdekler hazır durumda. Öyleyse böyle bir sağlam basamaklar dizisine dünyanın bütün dinleri birleşmek üzere şu anda sahipler. Öyleyse gelecek günlerde bu Allah'ın resimleri açık bir dizaynın içinde olacaklardır. Bütün dünyanın böyle bir noktaya ulaşması, dünyadaki bütün insanların dinlerini yaşaması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Ama her toplumdan bir kısım insan mutlaka bir araya gelerek Allah'a teslim olma standartlarında bir bütünün parçalarını oluşturacaklardır. Öyleyse her ülkede, her toplumda dinlerini yaşayan insanlar var. Büyük kısmı dinlerini yanlış olarak yaşıyor. Eksik olarak yaşıyor. Dinlerini yaşadıkları için kurtulacaklarını zannediyorlar ama kurtulamayacaklar. İşte bu önümüzdeki yıllarda böyle olan insanların Allah'ın kurtuluşuna ulaşmalarını temin edecek olan müşterek bir din anlayışı, Allah'a teslim olması dediğinde bütün insanlara ışık tutacaktır. Allah'ın o nurlu yolunda insanların Allah'a teslim olmayı yaşaması söz konusu olacaktır. Hristiyanların içinde, Yahud kavminin içinde, bütün dinlerde bu çekirdekler büyüyecektir. Ama ne kadar büyürse büyüsün, hiçbir zaman toplumun büyük kısmının büyük kesimini kaplaması mümkün olmayacaktır. Ne yazık ki kıyamet günü cehennemi insanların büyük kısmını dolduracaktır. Cennete gidenler kıyamet günü cehenneme gidenlerden çok daha az sayıdadır. Çoğunluk, büyük çoğunluk ne yazık ki cehenneme gidecek sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın indinde onun cennetine layık olmak için çalışacaksınız. Etrafınızdaki insanların yaşama standartları sakın sizi aldatmasın. Allah'a teslim olmaktan başka bütün dünya üzerinde ikinci bir dinin olmadığını şu anda düşünmektesiniz. Yarın bunu düşünmeyeceksiniz, şahit olacaksınız. Göreceksiniz ki bütün kavimlerin içinde Allah'a teslim olanlar bir çekirdeğin devamlı büyümekte olan görüntüsünü size ulaştıracaktır. İşte dünyadaki dinlerin birlikteliği, beraberliği bu
statü içinde gerçekleşecektir. Allah'ın dünyanın bu önümüzdeki devresinde temel emri budur. Dinlerin birleştirilmesi. Hamdolsun ki bu birleşmenin çekirdeğini biz insanlar değil, Allah hazırlıyor. Her kavmin içinde mutlaka şu anda size söylediklerimizin aynını etrafındaki insanlara söyleyen Allah'ın yetkilileri var. Sadece arada köprüler kurulamamış henüz. Ama önümüzdeki günlerde, aylarda, birkaç yılda bu köprü mutlaka atılacaktır. Köprüler gerçekleşecektir. Ve insanlar Allah yolunda en güzele ulaşmak istikametinde bir gayetin sahibi olacaklardır. Görüyorsunuz ki insanlığın kurtuluşu için Allah'ın dostlarının, Allah'a teslim olanların ve olmak isteyenlerin bir araya gelmesi kaçınılmazdır. Bir tek dini oluşturabilmek için Allah'a teslim olma dinini. Her dinin içindeki merasimler birbirinden farklı olabilir. Bunun hiç önemi yok. Ama amaç Allah'a teslim olmak. Amaç bu olmalıdır. İşte gelecek günlerde bu amaç için dünya din birliğinin kurulması için Allah'a teslim olmanın bütün dinlerdeki namzetlerinin bir araya gelmesi için çalışmalar yapılacaktır. Ümitsiz olmak için sebep yoktur. Ama ümitli olmak için çok sebep var. Her kavmin içinde Allah'ın doğruları öğrettiği insanlar yaşıyor. Hamdolsun ki. İşte o insanlar bütün dünyaya size anlatmakta olduğumuz güzellikleri anlatacaklardır. Öyleyse Allah'ın söylediği statü söz konusu. Hala bütün dünyada Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa gelen bir birliğin, beraberliğin ana çizgisinin uzadığını, bugünlere ulaştığını görüyoruz. Her kavmin içinde küçük gruplarda olsa Allah'ın istediği biçimde Allah'a teslim olma standartında yaşayan insanlar bütün kavimlerin içinde, bütün dinlerin içinde hamdolsun ki mevcut. Öyleyse geleceğe yönelik bir projeksiyonda görüş alanınızda ufuklar açılacak, büyüyecek. Orada Allah'a teslim olanların sayısının süratle arttığını göreceksiniz. İlçeler arası ve dinler arası bir birleşme süreci gelecek günlerde, aylarda ve önümüzdeki yıllarda artan bir tempoda yaşanacaktır. Ve dünyanın bir kısmı bu sebeple mutlaka sulh ve sükûnu kendi içlerinde yaşayacaklardır. Öyleyse Allah'ın parolası iç dünyanızda
Sulh ve sükun. Bir. Dış dünyanızda sulh ve sükun. İki. Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. Üç. Böylece üç ayrı cepheden sulh ve sükuna ulaşmanız söz konusu. Bunu biraz aşağı indik birinci. Çekil. Çevir bakayım şimdi bana. Tamam. İşte böylece sevgili izleyenler ve dinleyenler, şunu görüyoruz ki Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Hedefi ne? Hedefi bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştırmak. Allah'ın hedefi bütün insanların dünya saadetini de mutlaka yaşaması. Ama arada bir küçücük engel var. Kişisel iradeler. Bir insanın Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğu yaşayabilmesi, onun serbest iradesinin bunu kabul ve talep etmesine bağlı. Eğer kabul etmezse, talep etmezse, o kişinin mutluluğu yaşaması, Allah'a teslim olması hiçbir şekilde mümkün değil. Daha başlangıçtan itibaren Allah farklılıklarını koyuyor. Nefsinizin kalbine dikkatle bakın. İki kapı var. Birisi Allah'ın kapısı, mühürlü. İkincisi şeytanın kapısı, mühürsüz. Siz iradenizle Allah'a teslim olmayı dilemezseniz, kalbinizdeki Allah'ın kapısının mühürü hiçbir zaman açılmayacaktır. Öyleyse o mühürün açılmasını temin edecek olan şey, sizin serbest iradenizin Allah'a teslim olmak konusunda bir karara varması ve bu kararı Allah'ın mutlaka görmesidir. Karar verdiğiniz anda Allah işitir, bilir ve görür. Ama o güne kadar kalbinizdeki Allah'ın kapısı daima mühürlü kalacaktır. Şeytan da açık olan kapısından içeriye karanlıkları sonsuza kadar kalbinizin içine dolduracaktır. Böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan nedir? İradenizi Allah yolunda kullanmak. İşte bugünkü şu zavallı dünyamızda insanların çoğu serbest iradelerini Allah'a teslim olmak istikametinde kullanmadıkları için dünya bu kadar huzursuz, mutsuz, hercümert içinde bir devre geçiriyor. Geleceğin 3. Cihan Harbi'nin de arkasında aynı sebep olacaktır. İnsanların Allah'ın söylediklerinden haberdar olmaması, serbest iradelerinin Allah'ın mührünü açacak istikametinde taakkup etmemesi, kullanılamaması. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için kurtuluş mu? Bütünüyle var. Ama insanlar kurtuluşu istedikleri takdirde. Bir eczane düşünün sevgili izleyenler, bilmeyenler. Raflar insanları kurtaracak ilaçlarla dolu olsun. İnsanların da hepsi oraya gitsin ve bir kısmı ellerinin tersiyle o ilaçları içsin. Ben bunları istemiyorum desin. İstemezse o ilacı kullanır mı? Kullanamaz. Ve kurtulamaz da. Öyleyse tıpkı bunun gibi Allah-u Teala kurtuluşu bir tek talebe bağlamış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhun Allah'a teslimini dilemek. Böyle bir dileğin insanlar sahibi olmadıkça kalplerindeki Allah'ın kapısı hep mühürlü kalacaktır. Hiçbir zaman Allah'ın nurları o nefsin kalbine ulaşıp da nefsin kalbindeki afetleri temizleyemeyecektir. Böylece kişi kapkaranlık dünyasında
şeytanın kölesi olup hayatını getirecek ve onunla beraber cehenneme gidecektir. İşte dünya sulhunu temin edecek olan o inananların, Allah'a teslim olmayı dileyenlerin genel yapısıdır. Bu insanların sayısı önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda süratle artacak. Ve onlar ikinci asr-ı saadetin mimarları olacaklar. İkinci asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Hayatta olanlar bunu mutlaka yakın gelecekte idrak edecekler, yaşayacaklar ve Allah'a çok şükredeceklerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah yolunda sonsuz bir saadeti yaşamak hepiniz için mümkün. Böyle bir şey için bir birlik, beraberlik mutlaka oluşmalıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi, bu şerefe ermemiş olanları da Allah'a teslim olmayanında bir araya getirmesini, bütün insanları Allah'a ruhlarını, bedenlerini, nefslerini teslim etmek için gerekli imkanı vermesini, bu hedefe onları ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek dünya sulhu ve dinlerin birleştirilmesi konusunda bir hedefe ulaşılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın ve kendi kendinize sorun, neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum: hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şeyi tavsiye etmişizdir. Allah'ın emir doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde arama. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan
anlaşmazlıklarımızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O, siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Aa, sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur.
İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder, ikincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez, bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabanadır. İki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki
kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, ay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarının öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaos oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal,
insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmenizsiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse, ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zemedeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa

Kim arayın onlarla beraber, el ele gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak, sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım, ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun? Demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hac namazını kılmış, mürşidini görmüş, gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin, oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın, neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ona atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini oluştura oluştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinden. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye, ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizim gibi gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu daha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş ensene bir tokat attım. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensen senin elini acıtmıştır.
İşte demiş en

0: Ben senin ninni acıttığın için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki, bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraber bir çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti, o kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor, bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman, bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor, bununla diyor, imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor, ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi, o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman, başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder. Ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? o kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dilemesiyle o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye biz davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde değil, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bilecik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor ben. Dakka dukka. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçile anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirsiniz, kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsniyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır. Hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz, söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz, mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız, söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1. muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde kalp kalbe, gönül gönüle bir araya getirdi. Bugün sizlere mümin olmayı anlatmak istiyorum. Bu Ramazan sohbetimizde inşallah konumuz mümin olmak. Kur'an'ın en önemli konularından bir tanesi. Neden önemli? Çünkü Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayetindeki kelimesinde diyor ki onlar ki amelü salihat yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaklar. Öyleyse mümin olmak önemli bir mürteba. Ve şeytanın tuzağına geliyorum. İblis bütün insanlara kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mümindir, dilemeyen de kafirdir muhtevasının dışında. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir tezini kabul ettirmiş. Ve İnsanlık bu yalana hep inanmışlar. Oysa ki Kur'an'daki mümin kavramı ve kafir kavramı şeytanın söylediğine hiç uyuşma halinde değil. Peki şeytanın muradı ne? Muradı şu. Eğer bir insan Allah'a inanıyor diye kendisinin mümin olduğuna inanırsa ve müminlerin de mutlaka cennete gireceğine İnanırsa ki Kur'an-ı Kerim müminlerin cennete gideceğini söylüyor. O zaman kişinin ne ibadet yapmasına gerek kalıyor, ne mürşide ulaşmasına, ne gerçek mümin olmasına. O kişi Allah'a inanıyor diye kendisini mümin zannetti mi, bütün yükümlülüklerden beri oluyor. Ve iblis işte öyle insanlar istiyor. Hepsi kendisiyle beraber doğru posta cehenneme gitsinler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse demek ki Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir tarzında bir dizayn Kur'an-ı Kerim'e göre geçerli değil. İnanmayan tabiatıyla kafirdir. Çünkü o mümin olmanın gerektirdiği hiçbir şeyi yapmayacaktır, yapması mümkün değildir. Allah'a inanmayan bir kişi için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Orada hemfikiriz. Ama mümin olmakla olmamak arasındaki uçurumu sizlere anlatmak istiyorum. Mümin olmak, sevgili kardeşlerim, bedava bir yolda değildir. 28 basamağın 14.sünde mümin olabilirsiniz. Bu mümin olma sizi İslam'ın 5 tane safhasından ilk ikisini mutlaka bitirmeye götürecektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safha, ilk 7 basamak. Mürşidinize ulaşacaksınız ve ona tabi olacaksınız. İkinci safha, birincisi 2. basamak, ikincisi 2. basamak ve öyle mümin olabileceksiniz ancak. Bizim sevgili din adamlarımız sizlere hep öyle söylerler. Allah'a inanıyorsan müminsin. İşte bak, Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi de bütün müminler cennete girer diyor. Öyleyse sen doğru posta cennete gireceksin. Bu anlatım biçimi Kur'an'ı tamamen ters düşüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'da öyle yazmıyor. Tamamen tersini yazıyor. Bir insanın mümin olabilmesi için önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah onun üzerine gerekli değişiklikleri yapacaktır. Onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı zaman o kişi mümin olmak şerefine erecektir. Öyleyse Allah'a inanan bir kişi eğer mümin oluyorsa, bu kişi 7. basamakta da Allah'a inanan bir kişi olabilir. Ve cenneti hak etmesi lazım. Oysa ki 7. basamağa, 3. basamağa ulaşmadan, ki bu 7. basamağa ulaşmak manasına gelir, hiç kimse Allah'ın cennetinin sahibi olamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 1. basamakta olayları yaşarız. 2. basamakta olayları değerlendiririz. 28 basamağın ilk ikisi. Bu değerlendirmede olayları mukayese ederiz. Olayları muhakeme ederiz. Mantığımıza vururuz. Acaba Allah neden bu olayı bize verdi? Neden başkasına değil de biz bu olayı yaşadık? Mutlaka arkasında Allah'ın bir hikmeti vardır diye düşünmemiz lazım. Bunun ötesinde asıl ulaşmamız lazım gelen sonuç, Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım. Eğer dilemiyorsak, 2. basamakta ebediyen kalırız ve 1. ve 2. basamakların sahipleri cehenneme gidecek olanlardır. Hiçbir şey onları cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın, hangi ibadeti ne boyutta yaparsa yapsın, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi Kur'an hükümlerinin muhacelesinde mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan 2. basamaktadır. Ve sevgili kardeşlerim, insanların ne yazık ki %90'dan çok daha fazlası hep 2. basamakta kalmaya kendilerini mahkum ederler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve gidecekleri yer, insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve hiçbir zaman da mümin olamazlar. Öyleyse sonraki basamakları görelim. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişi üçüncü basamaktadır. Allah-u Teala üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini, isteğini, dileğini işitir, bilir ve görür. Hep kalbinize bakar Allah-u Teala. Acaba bu kulumda bir gün bana ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı, evliya olmayı dileyecek mi? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu hususu sizin iradenize bırakmıştır. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz şükredenlerden olmak, küfredenlerden olmamak üzere harekete geçtiniz. Hatta bunu garanti ettiniz demektir. Değil İnsan Suresi 3. ayet-i kerime. Biz insanları hidayete erdiririz. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden, kafirlerden olur. Dileyen şakirlerden, şükredenlerden, dileyen kafirlerden olur diyor Allah-u Teala. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, aynı anda Allah-u Teala işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Er-Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Burası dördüncü basamaktır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Yusuf dedi ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Çünkü nefs insana şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte dördüncü basamak Allah'ın Rahim esmasıyla tecelliye başladığı basamağı. Ne olur? Bu tecelli başlar. Ve Rahim esması ard arda Allah'ın bize 10 yardım yapmasına sebebiyet verir. Yardımlardan daha birincisi yardımı başlatan Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisidir. Bu ilk yardımdır. Rahim esması bundan sonra gelecek olan diğer 9 tane yardımın her birini oluşturan temel faktördür. Allah Teala ne yapar? Rahim esması irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mestir adlı bir gizli perdeyi Allah'ın almasına sebebiyet verir. 5. basamaktayız. Daha sonra Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakrayı alacaktır. İşitmeyi sağlayacaktır bizlere. Bütün insanların kulaklarında doğuşlarından itibaren vakra isimli bir ağırlık vardır, bir engel vardır. Bu engel irşada mütalik hususları işitmenize, yani onların manasını anlamanıza engeldir. 6. basamakta Allah-u Teala günah alır. Ve irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani onların manalarını anlamaya başlarsınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7. basamakta ise Allah kalbinizdeki ekinliği alacak yerine ihbat koyacaktır. Ekinnet, Allah'ın size öğreteceklerini idrak etmenize mani olan bir korkudur. Bir bilgisayar sistemidir. İlahi bilgisayar. Yerine koyduğu ihbatsa idraki sağlayan bir müessesedir. İdraki mümkün kılan bir müessesedir. Adı ihbat. İşte üçüncü basamağa ulaşan bir adam, bir insan, üçüncü basamağa ulaştığı an birkaç dakika içerisinde mutlaka yedinci basamağa Allah Teala tarafından otomatik olarak ulaştırılır. O, Allah'a ulaşmayı dilemekle ilk adımı atmıştır. Sıra Allah'tadır. Rahim Esması ile tecelliye başlar. Birinci yardım Allah Teala'nın. Biz bir adım attıysak o 10 adım atacak. 10 yardım yapacak bir adımımıza. İkinci yardımı İrşad makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mesri'yi bizden almak. İrşad makamına karşı nefreti bitirmek, sevgiye dönüştürmek. Üçüncü yardımı kulaklarımızdaki vakayı alma. İrşad-ı mütalekeleri işitmemizi temin etmek böylece. Dördüncü yardımı kalbimizde idraki önleyen müesseseyi, ekinneti kalbimizden almak. Beşinci yardımı kalbimize ihbatı sağlayan hekimeti, kalbimize idraki sağlayan ihbatı koyma. İşte engeller konusunda Allah'ın ayetleri İsra 44-45. Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, sen Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, okuduğun ve açıkladığın zaman, o ahirette ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda Hicab-ı Mesure adlı bir gizli perde vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir perdeden Allah'ın muradı irşat makamından nefret etmeyi oluşturmaktır. Hak etmeyene Allah-u Teala kurtuluşu vermez. Öyleyse cehennemi hak eden Allah'ın el-adl esması itibariyle cehenneme girecektir. Cenneti hak eden Allah'ın el-hak esması gereğince cenneti hak edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala devam ediyor açıklamasına. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretle arkalarını dönerler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kalplerinde ekinnet vardır. Allah'ın bir insanla irşat makamının arasında bulunan Hicab-ı Mesture adlı gizli perdeyi alması, o kişinin mürşide olan nefretini, nefret müessesesini bitirir, yerine muhabbet koyar, sevgi. ve kalbimizdeki ekinyeti de alır. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde irşat makamının söylediklerinin hak denilen sözler olduğunu idrak etsinler diye biz bunu yapalım diyorum Allah'a. Onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor Allah Teala. Bunun manası mutlaka müşriklerine ulaştırırız demek. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakime ulaştırması da Allah Teala'nın gene kişinin mümin olmasının bir ifadesidir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Kalbindeki ekinet olmuş, yerine ihbat konmuş ama kişinin kalbi mühürlü, kalbinin içinde de küfür yazıyor. Mürşidine ulaşana kadar kişinin kalbi mühürlüdür. Mürşide ulaştığı zaman kalpteki mühür açılır ve kalbin içindeki küfür kelimesi alınarak yerine iman kelimesi yazılır. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer. Öyleyse bu aşamada 7. basamaktayız. Allah-u Teala bize tam 5 tane, 5 açıdan yardım etmiş. Bütün bu yardımları sağlayan zaten birinci yardım. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle kainatın en kolay şeyini yapmışız. Bir dilekte bulunmuşuz. Ve Allah bunun üzerine derhal hareketi geçip bizi bu noktaya getirmiş. 5 tane işlem yapmışız üzerimizde. Bu kadarla kalır mıyız? Hayır, kalmayız. Allah Teala yardımlarına devam eder. Allah'ın 6. yardımı kalbimize ulaşmaktır. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbuhu. Allah Teala diyor ki kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırım diyor ben. Allah onun kalbine ulaşıyor, kalbine hidayet oluyor. Allah'ın 6. yardımı ve Allah Teala bir işlem yapıyor kalbine ulaştığı zaman. O kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah onu kendisine çeviriyor. Allah'a dönük oluyor. Döndürülüyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Onlar ki gaybda Rahman'a huşu duyanlar, bu ön huşudur. Allah onların kalbini Allah'a çevirir diyor. Onların kalbi Allah'a döndürür diyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime Allah'ın 7. yardımı. Sonra mı ne olur? Sonra Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَبْرَهُ لِيَسْنَابِ Allah kimi kendine ulaştırmayı, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı, kimi hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime İslam olmaya açar diyor Allah-u Teala. Allah'ın 8. yardımı. Görüyoruz ki Allah'la insan arasında bir ilişkiler dizisi ard arda geliyor. Allah'tan 8. İhsanı alıyoruz.

ve Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşmasının anı daha gelmedi diyor. Huşu sahibi oluyoruz. Allah'ın 9. ihsanı, yardımı. Ve Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Allah mutlaka mürşidimizi gösteriyor. 10. yardım, 10. ihsan. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biz bir adım attık Allah-u Teala'ya, Allah 10 adım atar. Biz Allah'ın bir emrini yerine getirdik mi, Allah-u Teala onun normal standartlarda 10 katını verir. Bir derecat kazanan bir insan, pozitif derecat kazanan bir insan, onun 10 katını Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Allah-u Teala 10 katını verir. Ama bir günahı varsa bir derecelik bir cezayla cezalanır kişi. Mükafat 10 katı, ceza aynı. Yani bir derecelik günahın karşılığı bir derecelik cezadır. Ama bir derecelik sevabın karşılığı 10 derecedir. Sevgili kardeşlerim, burada bir yere ulaştık. Allah mürşidimiz gösterdi. 10 tane ihsanı sıraladı bize. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Önünüzü çekip tövbe ettik. Ne olur dersiniz? Bu tövbenin neticesinde Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. Mürşidimize ulaştığımız zaman 7 tane şahit kalbimizde Allah'ın isminin yazılı olup olmadığına bakar. Yani Allah-u Teala'nın talebi, Allah'a ulaşma talebi kalbimizde var mı yoksa yok mu? Açık tutan melekler 1. grup, devrin imamının ruhu 2. grup, mürşit 3. grup, üçüncüde de devrin imamının ruhu 4. grup, kiramen katibi melekleri 5. grup, kişinin hayat filmlerinden düşüncesiyle alakalı olan kesim, düşüncesiyle alakalı olan film 6. grup, Allah 7. şahin. Eğer varsa o kişi Allah'a ulaşmayı biliyorsa devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Yerleştiği an Allah'ın 1. nimeti oluşmuştur. Bir nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Ne olur? Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre bu ruh, devrin imamın ruhu gelir başımızın üzerine yerleşir. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara yevmit talakı ihtar etmek üzere onları Allah'a ulaşma gününün geldiği konusunda uyarmak üzere, ikaz etmek üzere. Allah'ın 1. ihsanı, 1. nimeti başımızın üzerine geliyor. Mücadele 22'de diyor ki Allah-u Teala onların üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onların kalbinin içine imanı yazarız. İşte bu ruh devrin imamının ruhudur. Başımız üzerine gelir. Bizim ruhumuza senin Allah'a münaki olma gününün yevmi talakın geldi der. Bunun üzerine ruhumuz vücudumuzu terk eder.
sevgili kardeşim.

isterim. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi birinci işlem. Allah'ın birinci nimeti. İkinci, üçüncü, dördüncü nimetler karşı kalbimizdeki Allah'ın yapacağı değişikliklerdir. Allah-u Teala kalbimizin mührünü açar. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı atar. Ve onun yerine, onun bulunduğu yere Allah-u Teala iman kelimesini yazar. O iman kelimesi ki kalbi müzeyyen etmek, müzeyyen kılmanın yegane vasıtasıdır. Kalbi nurlarla donatmanın, nurlarla süslemenin yegane vasıtasıdır. Böylece üç işlem tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'la olan ilişkilerimizde bu dizayna dikkatle bakın. Allah Teala burada kalbinizde üç işlem vücuda getiriyor. Kalbinizin içine iman yazılmadan evvel kalbinizde doğuşunuzdan itibaren küfür kelimesi vardı. Bu küfür kelimesi kalbinizde olduğu sürece Allah'a inansanız da inanmasanız da Allah Teala sizi kafir standartlarına sokuyor ve kalbiniz mühürlü. İşte Bakara suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor. Bakara 7 ve 8'de. Habibim sen onlara anlatsan da, ispat etmeye çalışsan da, çalışmasan da netice değişmez. Sen anlatıyorsun diye o kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Kafirlerin kalplerinde küfür yazanların müşterek özelliği kalplerinin mühürlü olması. Mühür açılmış olsaydı ne olurdu? Açılmış olsaydı Allah Teala mutlaka kalbin içindeki küfürü alacak, yerine iman kelimesini yazacaktı. Nitekim kişi mürşidine tabi olup da mümin olup da ruhunu Allah'laştırdıktan sonra fıska düşerse Allah Teala o kişinin kalbine yeniden küfrü yazarız diyor. Bir defa da aynı hatayı yaparsa o zaman tab ederiz diyor küfrü. Bir daha çıkmamak üzere küfür yazarız diyor o kişinin kalbine. Öyleyse kalbimizde küfür yazısı olduğu için küfrün sahibi anlamına Allah Teala kafir diyor insanlara. Kalbimizde iman yazısı olduğu için imanın sahibi olarak Allah Teala insanlara mümin diyor. Yani mümin kelimesi ve kafir kelimesi bir muhtevanın sahibi olmayı ifade ediyor. Birinde imanın sahibi kişi mümin, diğerinde küfrün sahibi kafir. Her ikisi de kalbindeki Allah'ın yazdığı yazı. Öyleyse müminle kafiri birbirinden ayıran şey o kişinin inanması veya inanmaması ölçüsüne, sadece o ölçüye dayalı değil. Elbette Allah'a inanmayan kişi muhakkak ki kafirdir. Ama Allah'a ulaşan insanların da büyük bir kısmı gene kafir hüviyetinde, kalpleri mühürlü ve kalplerin içinde küfür kelimesi yazıyor. İşte Allah Teala tarif veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَتَّلُ دَلَلًا بَع۪يدًا Onlar kafirlerdir ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden insanları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sevgili kardeşlerim, bütün kafirler
paraya tutanlardır. Allah Teala devam ediyor. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum. Nisa 167, 168, 169. Şimdi söylediğimiz Nisa 168. Allah Teala diyor ki onlar kafirlerdir ve onlar zalimlerdir. Neden? Başka insanları da kendileri Allah'ın yolunda değiller. Mürşitlerine ulaşmadıkları için ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmamış. Ama başkalarını da sırat-ı müstakimden ayırıyorlar. Fitneye sebebiyet veriyorlar. Ve yeryüzünde fitne çıkarıyorlar. Onun için başka insanları da sırat-ı müstakimine ulaşmaktan men ettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Allah onları asla mağfiret etmez diyor. Neden? Çünkü mürşitlerine ulaşıp tabi olsalardı o zaman Allah onların bütün günahlarını Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirecekti. Ama çevirmiyor. Buna layık olmadıkları için. Bu sebeple Allah onlara mağfiret etmiyor. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. وَلَا لِيَهْتِيَهِمْ tarika, onları tarika, yola, sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran tarika, Allah'a ulaştıran yola, cennete ulaştıran yola ulaştırmaz diyor Allah-u Teala. اِنَّا tarika cehenneme, sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor. حَلِذ۪ينَ ف۪يهَا ebeda. İşte diyor Allah Teala onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır. Gördünüz ki kafirler aynı zamanda dalalette olanlar. Dalalete kadar kalbin mühürlü kaldığını Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Habibim, o nefs hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edilenleri görüyorsun. Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Görmüştük ki Fatiha-ı Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre kişinin kalbi mühürlü oluyor kafir olduğu zaman, kalbin içinde küfür yazdığı sürece. Ve kalbin içine Allah imanı yazmadıkça o kişi hep kafir hüviyetinde. Hücurat 14'te Allah Teala diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine İman girmedi. Görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir kişinin kalbinin içine imanın girmesi, küfrün çıkması demek. Kişinin kalbinin içine iman girecek. Küfür çıkacak, iman girecek. Gördük ki Allah Teala küfrü kalpten çıkartıyor. Yerine imanı kalbin içine sokuyor. Yazdığı zaman kalbin içine iman girmiş oluyor. Allah Teala tarafından oraya yerleştirilmiş oluyor. Öyleyse gördüğümüz şeyin açık ve kesin. Mürşidimize ulaştığımız zaman
Allah-u Teala kalbimizin içine imanı yazıyor ve mümin oluyoruz. Mümin olduğumuz an Allah'ın 10 nimetinden bir tanesine sahip oluyoruz. 4 nimeti ard arda sıralamıştık. Birincisi, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Allah'ın birinci nimeti. Neden nimet? Çünkü Ali İmran 164'te biz bütün kavimlerde Resul bahs ederiz. O kavimlerdeki insanları üzerlerine nimet olsunlar da mümin yapsınlar. Müminlerin üzerine, başların üzerine bir nimet olsunlar diye diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda başımızın üzerine Allah'ın birinci nimeti geliyor. Onun üzerine Allah-u Teala işleme başlıyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbimizin içinde imanı yazıyor. 4 tane nimet oldu. 5. nimet günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Allah-u Teala Furkan 69'da cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor. Furkan 70'te ise diyor ki onlar ki diyor tövbe ederler. Mürşidin önünde yapılan bir tövbeden bahsediyor Allah-u Teala. Çünkü arkası geliyor ve mümin olurlar. Onlar diyor amel-i salihat yaparlar. Nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Furkan 71'de de onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde onların tövbeleri kabul olur. Günahları sevaba çevirir ve ruhları Allah'a geri döner. Öyleyse Allah'ın 5. nimeti günahlarımızın sevaba çevrilmesidir. Allah öyle bir dizayn yapmış ki mutlaka kurtuluşa ulaştıracak kişiyi. Günahların sevaba çevrilmesiyle günah ve sevap açısından ilk adımı atıyor Allah-u Teala burada. Kişinin hiç günahı yok bu noktada. Çünkü ne kadar günah olursa olsun hepsini Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Sevapları da aynen duruyor kişinin. Allah'ın 5. nimeti. 6. nimet ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nebi 38'de bir müşrikin önünde yapılan tövbeyi anlatan Allah-u Teala Nebi 39'da diyor ki zâlikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi meâvâ. Kim? İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine hakka ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol iptal eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişi için me'ab olur. O ruhun me'abı sığınağı olur diyor. Me'ab sığınak manasına geliyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşacaksa o kişinin ruhu vücudundan ayrılmalı ki Allah'a ulaşabilsin. Bu ise mutlaka mürşide tabi olmaya bağlı. Allah'ın 6. nimeti bu. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması
sırat-ı müstakimin üzerinde olması. Sırat-ı müstakim üzerinde olanlara Allah'a mümin demesi, bu sebeple sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bu hususu açık bir şekilde dile getirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Sebe 20'de diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir fırka müminler, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Gidecekleri yer cehennem. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde aynı olayı görüyoruz. Allah Teala bütün fırkalardan bahsediyor. Bir de sırat-ı müstakimden bahsediyor. Enam 152'de ve bir atılayı evfu buyurduktan sonra Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yerine getirin. Yemininizi, misakinizi, ahdinizi de gerçekleştirin diyen Allah Teala. Üç hidayetinizi de gerçekleştirin diyen Allah Teala. Diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Onun dışındaki yollardan hiçbirisine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan, tek yolu olan sırat-ı müstakimden saptırır, şeytana kul eder. Görüyoruz ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kurtuluşa ulaşanların isimlerini veriyor. Bunlar müminler. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde vasıflarını veriyor. Bu müminler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. İşte Allah'ın 6. nimeti ruhumuzun sırat-ı müstakimin üzerinden Allah'a doğru yola çıkışı. Bu noktada sırat-ı müstakimin ilişkili bulunduğu Fatiha suresini hatırlayalım. Ne diyorduk Allah-u Teala'ya? İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve istâniyle yalnız senden dileriz. Nedir istâne? Allah'tan müşrik dilemek. Niçin dileriz? İhtina sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sırat-ı müstakime ruhumuzun ulaşabilmesi için yalnız senden mürşidimizi dileriz. Çünkü mürşidimize ulaşamazsak ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. Sırat-ı müstakime kimlerin ruhu ulaşır? Allah-u Teala diyor ki sırat-ı en'amte aleyhim. Onlar ki o sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar başların üzerine nimet verdiklerimizdir diyor. Gördük ki başların üzerindeki nimet devrin imamının ruhu. Demek ki kimler sırat-ı müstakimin üzerinde? O ruhun sahipleri, o ruhu Allah'ın başlarına gönderdiği kişiler. Gayr-ı maglubi aleyhim. Üzerlerine gadap dediklerimizin yolu değildir diyor. Allah Teala diyor ki bir ayetinde üzerlerine gadap dediğimiz insanlar kalplerinde küfür yazılı olanlar diyor. Ve veneddallin diye bitirmiş Allah Teala. Ve dalalette olanlar da diyor, üzerine gadap duyduğumuz insanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Gadap duyduğumuz insanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın 7. ihsan, yani 7. nimetine bakalım. Bu nefsimizin tezkiyeye başlamasıdır. Nefsimizin kalbinde iman kelimesini Allah-u Teala yazdı nefsimizin kalbine. Artık nefsimizin kalbindeki küfür kelimesi Allah tarafından dışarı atıldığı için kalbimize girip birden normal standartlarda yerleşemez. Onun yerini iman kelimesi alıyor ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen sadece rahmetle fazla değil, mürşidimize ulaştığımız için
rahmetle salavat da girecek. Rahmetle fazl ve rahmetle salavattan fazılları iman kelimesi etrafında toparlanmaya başlıyor. Bu fazıllar %1, %2, yavaş yavaş %7'ye yükseliyor. Kişi nefsi emmareye ulaşıyor. Nasıl bir işlem? Zikir yaptığımız zaman bu aşamada Allah-u Teala'nın Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi işte onlar hidayete erecek olanlardır, hidayet erenler onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindir diyor. Onlara belki rahmetle faz mı geliyor sadece? Şimdi rahmetle salavat da geliyor. Bu gelen nurlar aşağı inerlerken hareketli hale gelen Allah'ın mühürünün kalbimizdeki mühürü açması sebebiyle kalbimizdeki mühür hareketli hale gelmiştir. Serbest olmuştur. Bu mühürün üzerine baskı yapan rahmet fazla salavat partikülleri mühürü kalbin alt boyutuna doğru iterler. Üç enerjinin birden baskısı sebebiyle aşağı inen mühür zülmani kapıyı kapatır. Ve şeytanın karanlıklarının kalbimize girmesi durur. Allah'ın nurları kalbimizi tamamen işgal edeceği için kalbimizde zikir boyunca hiç karanlık kalmayacaktır. Çünkü karanlıkları kalbimizde tutacak olan, eskiden tutmakta olan küfür kelimesi artık kalbimizde yok. Tam aksine nurları kalbimizde tutacak olan iman kelimesi gelmiş, yerleşmiş. Ve iman kelimesi çekim alanı içine nefsimizin kalbinde faziletleri, fazılları toplamaya başlamış. Bu toparlanma nefs tezkiyesi adını alıyor. Nefsimizin hidayetinin başlangıcı. Allah-u Teala diyor ki Nur 21'de velev la fadlullahi aleyhim ve rahmetehu azzeyke minhim ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerimize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte nefs tezkiyesine başlamamız için nefsimizin kalbinden içeriye rahmetin, fazlın ve selavatın girmesi gerekiyor. Girip yerleşmesi gerekiyor. Bu yerleşme nefsimizin kalbinde 2-7'ye geldiği zaman nefsi emmare oluşur. İşte böylece kişi için nefs tezkiyesi başlamış olur. Ve her 107 kademede levvame, mülkime, mutmainne, radiye, maleye ve tezkiye kademeleri ulaşacaktır. Mümin olduğumuz an Allah'ın bu 7. ihsanı. Sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi için harekete geçmesi söz konusudur. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça fizik vücudumuzun şeytanın emirlerini o nispette dinlememesi, yerine getirmemesi, yerine Allah'ın emirlerini yerine getirmesi söz konusudur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlememesi söz konusudur. Aynı oranda. Öyleyse bu nefs tezkiyesidir. Amel-i salihattır. Ve görüyoruz ki amel-i salihata da Furkan Suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince kişi mürşidine tabi olduğu zaman başlar. Hem mümin olur Furkan 72 gereğince hem de nefs tezkiyesine amel-i salihata başlar. Ve Allah-u Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde müminlerin nefs tezkiyesine başlayanlar olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah 8 tane nimet veriyor. 9. nimet Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesine göre Allah'ın yolunda olan, yani ruhu vücudundan ayrılıp da kimin Allah'a doğru yola çıkmışsa o buna layıktır. Ve infak ediyorsa kişi layıktır. Neye?
bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat grubuna layıktır. Yani Allah Teala o güne kadar bir sevabımıza 10 katını verirken o gün 100 katını vermeye başlıyor. Bu nefse emarede. Geri kalan kademelerde yüzer yüzer artarak 700 katına kadar çıkarıyor. Allah'ın 7. nimeti ise Allah'ın bize salavat göndermeye başlaması, Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi gereğince. İşte burası mümin olduğumuz yer, küfürden kurtulduğumuz yer, Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mutlaka Allah'ın cennetine gireceğimiz yer. Sevgili öğrenciler, benim dinleyenler, ondan evvel kalbimiz mühürlü, ondan evvel kalbimizin içinde küfür yazıyor ve mümin değiliz. Allah'ın indinde kafir hüviyetindeyiz. Çünkü Allah'a inanan insan inanmasına rağmen kalbinde küfür kelimesi varsa o Hucurat Suresinin 14. ayet-i kerimesine göre mümin kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse kimdir mümin? Kalbine Allah'ın imanı yazdığı kişidir. Kimdir mümin? Başının üzerinde nimet bulunan kişidir. Kimdir mümin? Günahları sevaba çıkılmış kişidir. Ama verilen ölçüler hep 12'den vuruyor. Sırat-ı Müstakim'in üzerinde olan kişidir. Her biri ayrı bir ayet-i kerimeyle mümin olmayı vurguluyor. Nefs tezkiyesine başlayan kişidir. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizim Allah'a dilemeyi, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine 10 tane ihsan veriyor, mürşidimize ulaştırıyor bize. Bizi mürşidimize ulaştığımız zaman 10 tane nimet veriyor ve bu nimetlerin bir tanesi sebebiyle kalbimize iman yazılması sebebiyle mümin olmak şerefine eriyoruz. Fiziki standartlarda Allah kendi fiziğine göre kalbimize iman kelimesini yazıyor. Bu temel unsur. Ama nefs tezkiyesine başladığımız için de müminiz. Günahlarımız sevaba çevrildiği için de müminiz. Başımızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunduğu için de müminiz. Her açıdan mümin olmak noktası burası. Öyleyse hiç kimse mürşidine ulaşmadan mümin olamaz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime mürşide tabi olmadıkça dalaletten kurtulamayacağımızı söylüyor. Ve demin söylediğimiz Nisa 167-168'de Allah-u Teala dalalette olanların kafirler olduğunu kesinleştirmiş. Hem de zalim kafirler olduğunu. Sevgili kardeşlerim, işte bir güzel gecede, bir güzel Ramazan gecesinde size mümin olmayı anlattık. İnsanların, özellikle sevgili alimlerimizin mümin tarifinden ve kafir tarifinden ne kadar farklı bir dizayn Kur'an-ı Kerim'de yer almış, bunu gördünüz. Bütün güzellikleri Kur'an-ı Kerim bizlere bildiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece bütün güzellikleri yaşamış oluyoruz. İşte Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için küfürden kurtulup mümin olmak imkanı her zaman vardır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu imkanı kullanın. Mümin olun. Mümin olun ki Allah'ın cennetine ehil olasınız. Bilin ki müminler mutlaka Allah'ın cennetine girerler.
günahları sevaba çevrilmiş olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün müminler Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin mürşitlerine ulaşıp da mümin oldukları an ikinci kat cennetin sahibi olurlar. Daha ötesi, daha sonraki kademelerde gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bu dersimizde inşallah Kur'an tefsiri söz konusu. Kod numarası 1.2.12.2. Bakara suresinin 75. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. 75. ayet-i kerime ile inşallah bu dersimize başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor ki: Efe tatmeune en yu'minu lekum ve kad kâne ferîkun minhum yesme'une kelâmallâhi sümme yuharrifûnehu min ba'di mâ akâlehu ve hum ya'lemûn. Allah Teala buyuruyor ki, müminlere hitap ediyor. Ey müminler diyor. Şimdi bunların size ineceklerini ümit ediyor musunuz? Halbuki onlardan bir fırka, bir grup vardı ki Allah'ın kelamını işitip akıl ettikten sonra onu bile bile tahrip ederlerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir takım insanlar Allah'ın ayetlerini tahrip etmekle asırlar boyunca hep meşgul olmuşlardır. Her zaman birileri vardır Allah'ın söylediklerini tahrip etmeye çalışan birileri. Şeytanla işbirliği yapan birileri, ondan emir alan birileri. Allah'ın söylediklerini tahrif etmekle meşguller. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tahrif müessesesi İki tarzda teşekkür eder. Biri, mukaddes kitaplardaki kelimeleri doğrudan doğruya şeytanın değiştirmesidir. Ve böylece kelimeler değiştikten sonra artık tarif edilmiş o kitapta birçok ayetin gerçek anlamı kaybolmuştur. Şeytanın istediği biçimde anlam verilebilecek hususlar çıkmıştı ortaya. Bu kitapların değiştirilmesi yoluyla tahrif. Bir başka tahrif daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kitaplar değiştirilmeden tahrif. Manayı tahrif etmek. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirildi. Bugün elde kalan mukaddes kitaplardan birincisi Tevrat'tır. Hazreti Musa'ya indirildi. Ama İblis onun üzerinde birçok değişiklikler yapmayı, kitabı tahrif etmeyi başardı. Sonra Hazreti İsa'ya İncil indirildi. Biliyorsunuz ki 4 tane İncil var bugün. Hatta daha fazla var. Ama Matta'nın, Lukas'ın ve diğer iki kişinin 4 ayrı kitabı 4 ayrı yeni ahdi oluşturuyor. Ahdi, cedid. Ne yazık ki İblis hepsinde tahrif etmiş, hepsinde kitapları değiştirerek hedeflere gitmiş. Zaten 4 tane İncil var dediğimiz zaman 4 ayrı tip
dört ayrı kişinin kaleme aldığı. Belli ki bunlar birbirinden farklı olduklarına göre tahrif kesin. Ve Kur'an-ı Kerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14 asır evvel nasıl indirildiyse aynen duruyor. Hiçbir şeyi değiştirilememiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in reel metni üzerinde, gerçek metni üzerinde iblis kağıt üzerinde bir sahtekarlık, bir tahrif işlemini gerçekleştirememiş. Ve ikincisine el atmış. Ayetler aynı kalsın demiş ama ben tatbikatı değiştireyim. Tatbikatı tahrif edeyim. Tahrifatı insanları kurtuluşa erdirmeyecek olan bir şekilde ayetlerin tatbikatında gerçekleştireyim. Varsın ayetler aynen kalsın. Ben onları insanlara unutturduktan sonra ayetler insanların tatbik etmediği kağıt üzerinde yazılı, kitap üzerinde yazılı kayıtlardan ibaret kalırlar. İblis bunu tatbikata sokmuş sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve ne yazık ki başarmış. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in sayfaları üzerinde, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde, kelimelerinde, harflerinde hiçbir tahrifat yapamamış. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel Allah-u Teala nasıl indirildiyse bütün özellikleriyle aynen zamanımızda da duruyor. Ama buna karşılık şeytan 12'den vurmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler ve öğrenciler. Tatbikatı öylesine maharetle, öylesine sinsice değiştirmiş ki bugün tatbik edilen İslam kaidelerine uyan insanların artık cennet saadetine de dünya saadetine de ulaşmaları mümkün değil. İşte bu kağıt üzerinde olmayan tahrifat. Tatbikatı tahrif etmek. Tahrifatı hedefinden saptırmak. Tatbikatı insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hüviyetinden almak ve farklı bir hüviyete sokmak. Bir kısmını tamamen unutturmak tatbikatın, bir kısmını yozlaştırmak, şeklini değiştirmek. Ama her halükarda insanların cennete de gitmesine mani olmak, dünya saadetine ulaşmasına da mani olmak. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve izleyenler, bilin ki şu anda da insanlık tarihi boyunca da şeytanın en büyük düşmanı bizleriz, insanlar. Şu anda insanlar arasındaki en büyük düşmanı da biziz. Çünkü onun unutturduğu, devre dışı bıraktığı ne varsa hepsini bugün insanlara öğretmekle vazifeliyiz. Ve bu onu çileden çıkartıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis Kur'an-ı Kerim tatbikatını 14 asır evvelindeki gerçek tatbikata hiç benzemeyen bir farklı şekle sokarak insanları gayelerinden saptırmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olmak için yarattı. İbadetlerin hepsi mutlu olmanızın birer vasıtasıdır. Allah'ın verdiği bütün emirlerde o mutluluk davetinin birer anahtarıdır sadece. Allah-u Teala neyi emretmişse
hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, hepsi sizi mutlu kılmak için birer vasıtadır. Öyleyse şeytanın 14 asırda yaptığı saptırmalardan sonra ne kalmış İslam'ın elinde? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın bunlardan ibaret olduğunu düşünüyor insanlar. İslam diyorlar, Allah'a teslim olmak demektir. 5 tane şartlar oluşuyor. Kim bu 5 şartı yerine getirmişse işte o Allah'a teslim olmuştur. Onun gideceği yer hiç şüphe yok ki cennettir. Sevgili kardeşlerim, eğer İslam'ın 5 tane şartını şu anda beni dinleyenlerin bir kısmı ilk defa dinliyorlarsa onlara sesleniyorum. Sizler de sizi kurtuluşa ulaştıracak olan bir şey olarak düşünüyorsanız çok korkunç bir yanılgının içindesiniz demektir. Bu sizi helake götürür. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı değil, İslam'ın 5 safhası, 5 devresi insanları dünya saadetinde, cennet saadetinde sahibi yapar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi Allah-u Teala Bakara Suresi 75. ayet-i kerimesinde şimdi bunların size inanacaklarını ümit ediyor musunuz dedikten sonra Allah-u Teala diyor ki oysa ki onlardan bir fırka, bir grup Allah'ın sözlerini işittikten sonra, akıl ettikten sonra onu bile bile tahrif ediyorlardı diyor Allah-u Teala. Bile bile tahrif etmek. Gerçekten olmuş mu bu? Ne yazık ki olmuş. Allah-u Teala emirlerini verir. Gerçekleştirenlerin gidecekleri yeri söyler. Gerçekleştirmeyenlerin cezalarını söyler. Gerçekleştirenlerin mükafatlarını, gerçekleştirmeyenlerin cezalarını. Sonra da sahabeyi misal gösterir. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 5 safhası Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, 1. safha olarak takip ediyor. Mürşide ulaşmak 2. safha. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. safha. Fizik vücudun Allah'a teslim olması 4. safha. Nefsin Allah'a teslim olması 5. safha. Ruhun Allah'a ulaştırılması, ruhun Allah'a teslim olması demek. Fizik vücudun ve nefsin de teslimi tamamlanınca 5 safhada 3 teslim tamamlanıyor ve kişi teslim olmak anlamına gelen İslam olmak şerefine eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın kesin hükümleriyle karşılaşıyoruz. Bir, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyen kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişi hangi şartların içinde olursa olsun cehenneme gidecektir. Ömrü boyunca ibadet etsin, namaz kılsın, oruç tutsun, ne yaparsa yapsın kurtuluşu mümkün değil. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer
cehennemdir. Kaybettikleri dereceleri itibariyle, kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar dünya hayatından mutmain olur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse Allah Teala burada bir olgudan bahsediyor. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. 11 defa farz kılmış Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı, vuslata ermenizi, böylece Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi 11 defa farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederek, Allah'a ahsen kılarak teslim etmeyi farz kılmış. Nefsinizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Böylece 3 teslimi de farz kılmış. Yerine getirmeyenler için gidecek yer cehennem. Ama olay baştan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun başlangıç noktası. Mutluluk kapısının anahtarı. Kim dilemezse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Bütün kurtuluş kapıları bundan sonra birer birer daha üst cennetlere doğru açılıyor. Kim mürşidine ulaşırsa ikinci kat cennete ulaşır. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse üçüncü kat cennete ulaşır. Kim fizik gücünü Allah'a teslim ederse dördüncü kat cennete. Kim nefsini de Allah'a teslim ederse beşinci kat cennete. Kim salah makamının sonuna ulaşıp irşada ulaşırsa altıncı kat cennete. Kim Allah'a köle olmayı başarırsa, iradesini Allah'a teslim ederse, Allah'ın iradesine bağlanırsa, o da son kat, en üst kat cennete ulaşır. Öyleyse böyle bir düzende Allah'ın emirleri var, yasakları var. İşte emirler açık ve kesin. Ruhumuzu Allah'alaştırmak, Allah'alaştırmayı dilemek farz. Mürşide ulaşmak farz. Ruhumuzu Allah'alaştırıp teslim etmek farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek o da farz. Eğer insanlar artık bunların farz olmadıklarını zannediyorlarsa, ki din alimlerinin tamamına yakını böyle zannediyor. Bunlarla diyorlar İslam'ın uzaktan yakından alakası yoktur. İslam, İslam'ın 5 tane şartından ibarettir. Zaten insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey mümkün değildir. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Hazreti Aleyhisselam ruhu aldığı zaman o ruhu Allah'a ulaştırır ki ruh alındığı için insan orada ölür. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaştırılabilir. İşte bu masalları, bu yalanları söylüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü Kur'an'ın aslına değil, Kur'an'ın açıklamalarını yapan kitaplardaki yanlışlara inanmışlar insanlar. Sevgili kardeşlerim, zamanımızda da bu adamlar var. Ve bunların bir kısmı profesör. Açıkça Kur'an-ı Kerimlerinde yazıyor bu. Ruh insana hayat verir diyor. Hayat verdiği için Azrail Aleyhisselam ruhu alarak insanı öldürdüğü için ruhu alınan her kişi ölmüştür. Sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, işte bu bir tahriftir. Bunların bir kısmı tam bu ayetteki gibi bilerek tahrif ediyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Tabiatıyla Kur'an'ın hiçbir yerinde ruhu insana hayat verdiği diye bir olay yok. Doğuşumuzla beraber biz doğunca ki hayattayız, annemizin karnındayken hayattayız.
Biz doğunca Allah Teala ruhumuzu bize üflüyor. Ama bu sevgili din adamları böyle söylüyorlar. Bile bile Allah'ın ayetlerini insanlar çiğniyor, tahrif ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu surenin Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti, yani insanın ruhunun, nefsinin, fizik vücudunun hidayetini Allah'a teslim olmalarını örterler diyor. Çekmederler diyor, gizlerler diyor. Üstelik de diyor Allah Teala kitaplarıyla ve o kitaplarındaki ispat vasıtalarıyla beyinelerle insanlara bu hidayetin ne olduğunu ve onların inkar ettikleri ayetlerin ne olduğunu ispat ettikten sonra bilerek diyor onları gizlerler, çetmederler. Çetmetmek bir şeyi bilerek gizlemek demek. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, ayet şöyle bitiyor. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatlerini gizleyen, özellikle teslimleri gizleyen insanlar, örten insanlar, yani küfreden insanlar o istikamette, çetmeden insanlar ve yalanlayan insanlar, nakseden insanlar, hepsinin cezalanacağını söylüyor Allah Teala. Çünkü bunların hepsi tahrif müessesesinin içine girer. Sevgili öğrenciler ve izleyenler, ve İslam bu Kur'an-ı Kerim ayetleri hiç değişikliğe uğramadığı halde İblis asırlar boyunca olan gayretiyle Kur'an'ın gerçek hedeflerini yok ettiği cihetle bu tahrifin gereği olarak insanların çoğu ne yazık ki cehenneme gidecek. Ve Allah Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de bunu baştan yazmış. O her şeyi önceden biliyor. İşte bu sebeple tahrif son derece önemli bir konu. Ve başka kitapların kitaplardaki yazılı metinlerini tahrif etmeyi başaran İblis, Allah Teala bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e şeytanın müdahale etmesi

Allah neyi emretmişse böyle şey yoktur diyorlar İslam'da. Mürşide ulaşmak yoktur diyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra mürşit gelmeyecektir diyorlar. İnsanı onu Allah'laştırmak diye bir şey yoktur diyorlar. Dilemek mi? Adı bile geçmiyor diyorlar. İnsanların ruhunu, fizik vücutlarının nefslerini Allah'a teslim etmeleri diye biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kur'an-ı Kerim İslam'ın 5 tane şartından ibarettir diyorlar. Ve insanlara bunları kabul ettirmiş durumdalar sevgili öğrenciler, dinleyenler ve izleyenler. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Bunlar Allah'ın ayetlerini bile bile tahrif edenler sevgili izleyenler ve 76. ayet-i kerimesinde Bakara suresinde Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve izâ lekullezîne âmenû gâlû âmennâ ve izâ hala bâduhum ilâ bâdin gâlû etvâdi sünehüm bimâ fetahallâhu aleyküm liyuhaccüküm bihi inde rabbiküm efelâ tâkülûn. Onlar iman edenlerle, yani amel olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle karşılaştıkları zaman, mülaki oldukları zaman iman ettik dediler. Yani biz de mümin olduk dediler. Amel olanlar biliyorsunuz. Amel olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci safhası gene kişi amenedir, mürşidine ulaşmıştır. Üçüncüsü ruhunu Allah'alaştırmıştır. Gene amenedir, ameli olmanın üçüncü safhasındadır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Dördüncü defa amen olmuştur. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. Beşinci defa amen olmuştur. Amel olmak üçüncü basamaktan başlıyor. 28. basamağa kadar bütün basamakları kapsıyor sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala amel olanlarla karşılaştıkları zaman derler ki biz de mümin olduk. Biz de müminiz. Öyle derler. Sevgili kardeşlerim, bu hususta Allah-u Teala'nın ne dediğine beraberce bakalım. Hucurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki bu istikamette Araplar dediler ki diyor amenna biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala tarafından mutlaka mürşidine ulaştırılır. Çünkü sözü var Hac 54'te. Allah-u Teala amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağına, yani mürşidine ulaştırarak ruhları vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşacağı için onları sırat-ı müstakime ulaşacağım diyerek aslında mürşidine ulaştıracağını garanti ediyor Allah-u Teala. Hac 54 ile. Ve Allah-u Teala kim amel olursa Allah ruhunu ulaştırmayı dilerse onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani onların kalbinin içine imanı yazar. Kalbinin içine iman yazdığı için kişi mümin olur. Ruhu mürşidine ulaştığı an vücudunu terk ederek oradan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve ruhu vücudunu terk ettiği için mümin olur kişi. Ve kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başladığı için mümin olur kişi. Ve fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Fizik vücudu

kulluğu Allah'a kullanmaya başladığı için kişi mümin olur. Sevgili kardeşlerim, mümin olmak kişinin nefsinin kalbine Allah'ın imanı yazmasıyla mümkün olan bir şeydir. Bunun için Allah-u Teala müşrikine ulaşan kişinin kalbinin mührünü açar. Birinci işlem, kalbin içindeki küfür kelimesini alır, dışarı atar. İkinci işlem, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Üçüncü işlem, kişi kalbine yazılan imanın, iman kelimesinin sahibi olan mümin adıyla alınır bu noktadan sonra. Amin olmanın ikinci safhasındadır. Mümin olmak şerefine ermiştir. İşte böylece bir hedefe ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala'nın söylediği bir muhteva var. Hicret 14'te kalbinize iman girmedi diyor. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki küfrü çıkarıp kalbinizden dışarı atmadı. Onun yerine de, boş bıraktığı yere de Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Yani kalbinizden küfür dışarı çıkıp kalbinizin içine iman girmedi diyor. Onun için mümin olamazsınız diyor Allah-u Teala. Ve bu ayette de biz de mümin olduk dediler diyor. Ne zaman? Amin olanlarla, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerle veya ulaştıranlarla, mürşitlerine ulaşanlarla karşılaştıkları zaman biz de mümin olduk dediler. Ama yalnız kaldıkları zaman onlardan bazılarına Allah'ın beyan ederek size açıkladığı şeyleri Resulullah'a ait birçok esnafı onlara, müminlere, amini olanlara, Rabbinizin katında onları, yani açıklanan esnafı kullanarak sizinle mücadele etmeleri için mi açıklıyorsunuz? Bütün bunları hala akıl etmiyor musunuz? Dediler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada amin olma ifadesi kullanıyor Allah-u Teala ve Hücurat 14'tekine paralel bir ifade kullanarak amin olanlara, o amin olmayanlar, olmayanlar olduğu kesin, çünkü Hac 54'te Araplar dediler ki diyor, amenna, biz de mümin olduk. Burada da aynı şeyi söylüyor. Onlar, yani münafıklar, amin olanlarla karşılaştıkları zaman diyorlar ki, amenna, biz de amin olduk. Biz de mümin olduk. Onun üzerine Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kesin olarak onların mümin olmadıklarını, çünkü kalplerindeki küfür kelimesinin alınmadığını, kalplerinin içine Allah'ın imanı yazmadığını ifade ediyor. Bu kişiler burada Hücurat 14'e paralel bir uygulama içerisinde açıklanmış. Allah razı olsun. 77. ayet, Allah-u Teala diyor ki, اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Sır olan, saklanan, gizlenen ve ilan edilen, açıklanan şeyler, yusurrun sır olarak saklanan, gizlenen, yüzünün de ilan edilen, açıklanan, Allah-u Teala'nın açıklanan şeyleri de, gizlenen şeyleri de Allah'ın mutlaka bildiğini onlar bilmiyorlar mı diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Allahü basirun bil ibad. Allah kullarını görücüdür. Allahü semi'un alim. Allah işitir ve bilir. Öyleyse Allah-u Teala kalbinizde şu anda ne varsa, neyi gizlediyseniz hepsini biliyor. Neyi açıkladıysanız onları da biliyor. Açıkladığınız veya gizlediğiniz her şeyi Allah-u Teala mutlaka bilir. Allah razı olsun. Ve 78. ayete geliyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve minhum ümmiyune la ya'lemunel kitabe illa emaniyye ve inhum illa yezunnun buyuruyor Allah-u Teala. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi bilirler. Yani kişilerin el yazması kitaplarını. Onlar sadece zan içindedirler. Başka bir şey değil. Sadece zan içindedirler. Onlar sadece zannederler. Öyleyse Allah-u Teala burada ümmilerden bahsediyor. Ümmi deyince lügat manasından hareket edersek bu kavramın, okuma yazma bilmeyenler demek. Şimdi bu size neyi hatırlatıyor? 14 asır evvel bir mağarada Nur mağarasında olanları, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 40 yaşına girmiş. Her sene çıktığı o mağarada bir ay, bazen daha fazla kalırmış. Yanına kuru ekmek ve su alırmış sadece. İnsanlardan elini ayağını çeker. Bir ay orada
münzevi bir hayat geçirilmiş. İşte bu süreç içerisinde giderek olgunlaşan, Allah-u Teala'dan beslenen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 40 yaşına bastığı sene orada mağarada ansızın karşısında bembeyaz elbiselerle birisini gördü. Bu Cebrail Aleyhisselam'dı. İnsan hüviyetinde temessül etmişti. İşte böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atan Cebrail Aleyhisselam ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail Aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha attı, gene oku dedi. Aynı cevabı aldı, ben okumak bilmiyorum. Üçüncü adımı attı, ikra bi ismi Rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Ne oldu? Allah'ın cezbesi Cebrail aleyhisselama geldi. Onu şiddetle sarstı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun kolları arasında olduğu için o da aynı sarsıntı yaşadı. Ve Allah'ın cereyanı Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bu insanı Allah'tan gelerek sarsan bu kuvvet bir nevi elektrik akımıdır. Allah'ın cereyanının kula ulaşması halidir. Adı cezbedir. İnsan şiddetle sarsılır, şiddetle titrer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa o gün böyle bir sarsında geçirdi, cezbe yaşadı. Ondan sonra hayatı boyunca hep cezbelendi. Allah dilediği an peygamberine cezbe veriyordu. Ondan Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye ve bütün sahabeye, sahabenin pek çoğuna cezbe geçmiştir. Sahabeden tabiine, tabiinden tebe-i tabiine ta bize kadar gelmiştir cezbe. Bizden de kardeşlerimize geçmiştir. Öyleyse Allah'ın cereyanı, Allah'ın cezbesi daha o zamanlardan bu tarafa hep var olmuştur. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne demiş oldu Cebrail Aleyhisselam'a? Ben ümmiyim. Burada ümminin manası okuma yazma bilmiyorum. Ama ayet-i kerimeye şimdi bir defa daha bakalım. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar kitabı bilmezler, Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin el yazması kitaplarını bilirler. Öyleyse bu kişiler kitapları bildiğine göre okuma yazma biliyorlar hepsi. Okuma yazma bilen ümmiler bunlar. Zamanımızın pek çok alimi gibi, alimlerin çok büyük bir kısmı gibi bunlar da Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar ve sadece emaniyeyi biliyorlar. İnsanların asırlar boyunca ellerinle yazdığı kitapların muhtevasını biliyorlar. İşte Allah-u Teala Kur'an'a ters düşen bu yüzlerce, binlerce kitaba emaniye diyor. Kitaplara, o kitaplara inanıp Kur'an'ı unutanlara da, Kur'an'ı ikinci plana alanlara da Allah-u Teala ümmiler diyor. Bu adamların okuma yazma bilmemesi mümkün mü? Mesela kitapları nasıl okuyacaklar? Biliyorlar. Bunlar okuma yazma bilen ümmiler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyordu Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesinde? Biz bütün kavimlerde ümmilerin içinde Resul beas ederiz. Vazifeli kılarız. Dikkat edin, Allah-u Teala ne zaman Resulleri için
beyaz kelimesi kullanmışsa onlar bütün kavimlerdeki resullerdir. Ne zaman resulleri için irsal kelimesini kullanmışsa Allah Teala onlar sadece peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim bu açıdan yeni bir dizayn getiriyor muhtevasına. Bir ayette geçen resul kelimesini Allah Teala eğer biz orada resul davet ettik diye tamamlıyorsa, bu Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesindeki gibi, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde gibi, bütün kavimlerde Allah'ın davet ettiği, vazifeli kıldığı resullerdir. Yani bunlar peygamber olmayan resullerdir. Bunların dört görevi vardır. Allah'ın ayetlerini okuyup anlatmak, öğretmek, bir, bu tarihi olanların neslerini tezkiye ederek onları evliyalık mertebesine ulaştırmak. İki, onlara kitap öğretmek, yani Kur'an'ın bu noktadan itibaren dört ruhunu öğretmek, onlara hikmet öğretmek, beşinci ve altıncı ruhlarını da öğretmek. Burada bitti. Yedinci ruha giriş yok. Öyleyse bütün kavimlerde şu anda da insanlık tarihi boyunca olduğu gibi şu anda da resuller yaşıyor sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Hangi kavimde olursanız olun, orada mutlaka Allah'ın bir resulü var. Bütün kavimlerde Allah'ın mutlaka bir resulü var. Bunları devamlı gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Yani bunun manası hangi kavimdeki resul bir gün ölürse o resulün yerine Allah mutlaka bildiğinizini anında tayin ediyor. Hiçbir devrede hiçbir kavmi resulsüz bırakmıyor Allah Teala sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resul bahs ettiği standartlarda sadece dört işlem var. Söylediğimiz işlemler. Ama Allah-u Teala'nın Resulü irsal ettiği ayetlerde beş işlem var. İşte Allah-u Teala diyor ki Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde ey sahabe tıpkı onun gibi sizde de sizin içinizden birini Allah Resul olarak irsal etti diyor. Gönderdi. Bu bir peygamber Resul. Nebi Resul. Mürşit Resul değil. Veli Resul değil. Nebi Resul, peygamber Resul. Çünkü beş görevi var. Kitap öğretmek, baştan başlayalım. Evvel ayet-i kerimeyi söyleyelim asli unsurlarıyla. Kema erselna fiküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm. Ve yuallimiküm il kitabe vel hikmete ve yuallimiküm ma'alem tekûnu talemûn. Diyor ki Allah-u Teala tıpkı onlar gibi size de Allah bir peygamber Resul irsal etti, gönderdi. Sizin içinizden birini. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye birinci görev. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye ikinci görev. Size kitabı öğretsin diye, yani Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye, beşinci ve altıncı ruhları öğretsin diye ve size daha öyle şeyler öğretsin diye ki siz onları bilmiyorsunuz. Yedincisini de öğretsin de sizi sonuna ulaştırsın. İrşada ulaştırsın.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamberler irşada ulaştırır. Peygamber olmayan nesiller ondan evvelki kıdemeleri tamamlayabilirler. İrşada ulaştırmak ve onun ötesi Peygamber Resulü'ne aittir. Nebi Resulü'ne aittir. Beşinci görev irşada ulaştırmaktır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir güzellik görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her açıdan hedefe ulaşan, bir güzelliği yaşayan Allah yolundaki insanlar. Bunlar sahabe. Öyleyse bu insanlar Allah Teala'nın burada ünlü diye bahsettiği insanlar aslında okuma yazma bilenler ama o bildikleri okuma yazmayla bir takım kitaplar okuyup Allah'ın emrettiklerinin dışında olan bir kitapların muhtevasını bilenler bunlar. Üstelik de o kitaplara uyanlar, başkalarını da o kitaplara uydurmaya çalışanlar. İfade son derece açık. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar kitabı bilmezler. Sadece emaniyeyi bilirler. Ve onlar sadece zan içerisindedirler diyor Allah-u Teala. Sadece zan içerisindedirler. Onun için Allah-u Teala diyor ki hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Bilmeyen neye tabi olur sevgili kardeşlerim? Zanna tabi olur. İşte onlar ümmilerdir. Emaniyeye tabi olanlar. Bu kadar büyük değişiklik olabilir mi? İnsanlar diyoruz Allah'a ulaşmayı dilediklerinden kurtuluyorlar. Ondan sonraki her kademede mürşide ulaşmada, ruhu Allah'a ulaştırmada, fizik vücudu Allah'a teslim etmede, nefsi Allah'a teslim etmede hep daha üst cennetlerin sahibi oluyorlar. Hepsi farz Allah-u Teala tarafından ve hepsi farz olmaktan çıkarılmış. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki bugün hiç kimsenin cennet saadetine ulaşması mümkün değil. Emaniyeye uyan hiç kimsenin. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilememişlerse her şey bitmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar kurtulamazlar. Zaten onların hiçbir zaman mürşide ulaşmaları da mümkün değil. Hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırmaları, böylece ruhlarını teslim etmeleri, fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim etmeleri, nefslerini ahsen kılarak Allah'a teslim etmeleri hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse cehennemin anahtarını insanlar bu kitapların kapısını açarak alıyorlar. Bu kitaplar sevgili kardeşlerim, emaniye kitaplar, emaniye bilgiler insanları sadece cehenneme götürüyor. Öyleyse bu nasıl korkunç bir durumdur ki insanlar sadece cehenneme gidecek olan bir özelliğin sahibi oluyor sevgili kardeşlerim. Emaniyenin sahipleri. Ayet 79'da Allah Teala diyor ki: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Feveylün lillezîne yektubûnel kitâbe bi eydîhim sümme yekûlûne hâzâ min indillâhi liyeşterû bihi semenen kâlîlâ. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ
ve veylün lehüm mimma yeksibun. Allah Teala diyor ki yazıklar olsun onlara ki elleriyle kitap yazıp sonra da o emaniye bilgiler içeren bu kitapları, bu yazdıklarını az bir bedel, az bir para karşılığı satmak için bu Allah'ın indindendir derler. Allah'ın katındandır derler. Yani bu kitabı Allah bize yazdırdı derler. Yazıklar olsun onlara elleriyle böyle şeyler yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara kazandıkları şeylerden, kazandıkları paralardan dolayı, kazandıkları bu günahları işleyerek kazandıkları negatif derecelerden dolayı yazıklar olsun onlara diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu emaniye kitapların bir kısmı bir iddia da taşıyor. Bu kitapları bize Allah yazdırdı diyorlar. Hiç kimsenin de aklına gelmiyor ya kardeşim sen bu kitabı yazmışsın ama Allah sana yazmış ama Allah hiç Kur'an-ı Kerim'ine aykırı bir şey yazdırır mı kitabına? Senin bu kitapların Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Böyle söylemek kimsenin aklına gelmiyor. Tam aksine sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah kime? Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı bir şeyler yazdırırsa, insanların Kur'an-ı Kerim'den unuttukları şeyleri onlara hatırlatmak için asırlarca değiştirilen Kur'an-ı Kerim'in özünün insanları kurtaramayacak bir noktaya ulaştığı yerde Allah Teala birilerine bir şeyler yazdırırsa ve onunla Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklarsa, tam aksine onları yalanlarlar bu insanlar. Düşünebiliyor musun sevgili izleyenler ve dinleyenler? Miyar, eldeki ölçü Kur'an-ı Kerim. Allah'ın yazdırdığı Kur'an-ı Kerim. Öyleyse hangi kitap Allah tarafından yazdırılır? Hangisi Allah Teala tarafından yazdırılmaz? Olay daha başından itibaren bellidir. Allah sadece yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'inin özüne tam olarak uygun olan kitapları yazdırır. Her devirde Allah kitap yazdırır. Her devirde Allah'ın birçok evliyası kitaplar yazmışlardır. Ama yazdıkları kitaplar Allah'ın açıkladıkları statüye, açıkladığı statüye tam olarak uygundur. Ve emaniyecilerin yazdığı kitaplar da Kur'an-ı Kerim'i yok sayan, Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşen hükümler taşıyan, onu tahrif eden kitaplardır. Öyleyse böyle bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'in aslı önemli. İşte emaniye odur ki 14 asırda İslam dinini insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıran bütün hükümleri yok ederek, Kur'an'da hepsinin var olmasına rağmen tatbikattan kaldırarak İslam'ı kolları ve bacakları kesik hale getirip bütün insanları cennete değil cehenneme ulaştıracak bir din haline getirenlerin içinde bulundukları durum, onlar emaniye kitapların yazarlarıdır. Onlar Allah'ın lanetine uğramış insanlardır. Onlar hiçbir zaman binlerce insanın, milyonlarca insanın kanına girdikleri için, onların hepsinin cehenneme gitmesine neden oldukları için Allah Teala tarafından büyük cezalara muhatap kılınacak olanlardır. Öyleyse emaniye kitapların sahipleri Allah'ın kitaplarını tahrif edenlerdir. Metin üzerinde, ama Kur'an-ı Kerim'e gelince bu olmamıştır, mümkün olmamıştır.
O zaman emaniyeciler Kur'an-ı Kerim'i tahrif edemeyince onun tatbikatını tahrif etmeyi hedef almışlar. 14 asırda da bunu başarmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne mutlu size ki bütün bu tahrif edilen nesneleri size bir bir açıklamak üzere bizler varız artık. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir tane Kur'an-ı Kerim var. Ne söylüyorsak oradan söylüyoruz. Ve bir de bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim de insanların yazdığı el yazması kitaplar birbirine tamamen ters şeyleri içeriyor. Ve o kitaplar, emaniye kitaplar sebebiyle insanların cennete girmek ümitleri ve dünya saadetine ulaşmak ümitleri tamamen sıfırlanmış durumda. İmkansız hale getirilmiş ama insanlar gerçekleri bilmedikleri için kendilerinin kurtulacağını zannediyorlar. İşte bu bir zanna tabi olma olayıdır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dilekleriyle, temennileriyle ve dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Amin.
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar aksatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddetir parmak eklemdeki hastalıktan dolayı sesini çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırmasın ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını elini tesbih çektiği yerlerde arda arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah Allah Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah Allah Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimizi.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izbillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâta'l mustakîm. S-sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Hamdolsun ki Allah-u Teala tasavvuf üniversitesini, Allah'ın üniversitesini açmayı nasip kıldı. Buradan, bu naçiz köşemizden bütün dünyaya hitap etmek imkanını Allah-u Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ne mutlu bizlere sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir aradayız. Allah-u Teala insanlardan sadece onların mutlu olmasını diler ve bize de bu mutluluğu nasıl yaşayacaklarını öğretmek düşer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sık sık hiç bilenle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Neyi bilmek acaba söz konusu olan? Mutluluğu bilmek sevgili izleyenler ve dinleyenler, çünkü Allah-u Teala bütün insanları sadece mutluluğa ulaştırsınlar diye yaratmış. Hepinize sesleniyorum. Kendini şu dünyadaki en mutsuz insan sayan size de. Unutmayın. Kim mutsuzsa mutsuzluğunun sebebini hep başkalarına bağlar. Falanca bana böyle davrandığı için mutsuzum. Eşimle anlaşamıyoruz mutsuzum. İş yerinde arkadaşlarla anlaşamıyoruz mutsuzum. Okulda arkadaşlarımla anlaşamıyorum mutsuzum. Annemle babamla, oğlumla kızımla anlaşamıyorum mutsuzum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepimiz aklımızı başımıza toplayabilsek, hepimiz başkalarının sahasında top oynamayı bıraksak, kendi sahamıza dönsek ve sadece başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlasak, bütün problemlerini çözmüş bir toplum çıkacak karşımıza. Sahabe öyle bir toplum oluşturdu. Herkes başkalarına hizmet için vardı. Hizmet için yaşıyordu. Sabah namazından sonra uyanmazdı. Ve sahabe yollara dökülürdü. Zekatını başkasına kabul ettirebilmek için. İki sahabe karşılaştığı zaman mutlaka Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh diye mutlaka selam verilirdi. Karşı tarafta aynen mukabele ederdi. Arkasından taraflardan biri mutlaka Bel Asr suresini okurdu. Neden okurdu acaba? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz ama farz-ı muhal mümkün değil ama yine var kabul edelim diyor. Kur'an-ı Kerim kaybolmuş olsaydı bu Bel Asr suresi onu bütünüyle ihata eden tek sure olarak yeterli olurdu diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Bel Asr suresi Kur'an'ın bütününü teşkil eden 28 basamağın hepsini birden ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor Bel Asr, asra, zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre hüsranda olanların gideceği yer cehennem, ebediyen kalmak üzere. İllellezine aminu diyor Allah Teala ama amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ruhlarını Allah'a ulaştıracağından emin olanlar onlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Ve devam ediyor. Ve aminü salihat. Amin olmak birinci 7 basamağın sonudur. Ve aminü salihat nefsi ıslah edici ameller işlemek. İkinci 7 basamağın sonu. Ve tevasa bil hak. Hakka ruhunu ulaştırıp da başkalarını da ruhunu hakka ulaştırmayı tavsiye edenler. Ve tevasa bir sabr. Ve sabrı tavsiye edenler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dört tane 7 basamak bütün mutlulukları ifade eden bir bütünlük kazanıyor. İlk 7 basamakta cennet saati mutlaka elde edilir. İkinci 7 basamakta cennet sebebi saadeti iki sebepten daha elde edilir. Kişi mürşidine ulaşmıştır. Kalbine Allah Teala imanı yazmıştır. Kalbindeki küfrü almıştır. Kişi mümin olmuştur. Aynı zamanda kişi bir başka dizayna daha ulaşmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, velayetten kurtulmuş, hidayete adım atmıştır.

Ve bundan sonra yedi kademede nefs tezkiye olacak. Ruh da yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Hakk'a ulaşan, hakkı tavsiye etmek imkanının, yetkisinin sahibi olacaktır. Bu da ruhun Allah'a teslimini gerektirir ki üzerimizde 11 defa farz kılınan bir husustur. Bunu yapan kişi ruhunun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdiği için bir defa daha cenneti hak etmiştir. Velayetin dördüncü makamında fizik vücutta Allah'a teslim olur aslen olarak. Velayetin altıncı makamında yani 27. basamakta nefse Allah'a teslim olur. Böylece kişi Kur'an'da yazılı olan İslam olmak şerefine erer. Ve İslam olmak Allah-u Teala tarafından Allah'a teslim olmak kesin bir standart içinde hepimize emredilmiştir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya ruhumuzu, fizik vücudumuzu ve nefsimizi teslim etmek ve böylece İslam olmak. İslam olmak biliyorsunuz ki teslim olmak demek. İşte cennet saadeti, işte dünya saadeti ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış üzerimize. Allah'a teslim olmak üzerimize farz kılınmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kavle en yetiyekumul azâbe sümme lâ tunsarın. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden, ölmeden ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün böylece. Ve Allah'a teslim olun buyuruyor Allah-u Teala. Ve Allah'a teslim olun. Öyleyse Allah'a teslim olmamız açık bir şekilde emrediliyor. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. İnsan suresinin 58. ayet-i Allah Teala buyuruyor İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, ehli olan tek varlığa, Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış ama emanetlerin sahibini tekil kullanmış Allah Teala. Öyleyse birden fazla emanet bir tek yere teslim edilecek. İlk emanetiniz ruhunuz. Ruhunuz emanet olarak kaldığı sürece nefsiniz bir rehinedir. İkinci emanet fizik vücudunuz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman ancak o zaman rehine olan nefsiniz de emanet hüviyetine girer ve o da emanet olur. Daimi zikirle nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. İslam olmak şerefine o zaman ereceksiniz. İslam olmak ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, bu büyük şerefe ermek hepiniz için Allah-u Teala'nın farz emri. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey amin olanlar hepiniz silme girin. Allah'a teslim standartları içine hepiniz girin diyor Allah Teala. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler sahabeye bakıyoruz. Hepsi ruhlarını, hepsi fizik vücutlarını, hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler.
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmişler. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de mutlak ölçülerde sahibi olmuşlar. İşte Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır ki bütün insanlığa nasıl mutlu olacaklarının bütün işaretlerini veriyor Allah-u Teala ve üzerimize de bunları farz kılıyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman birinci kulla ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikinci kulla ulaşırsınız, ekber kullağa. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulla ulaşırsınız. Ve fevzül azimin, ecrül azimin ve hazzül azimin sahibi olursunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizi ancak o zaman Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse kesinlikle bir kanundan bahsedebiliriz. Daimi zikrin sahibi olmadan kimse Allah'a teslim olamaz. Kimse Kur'an'daki İslam olmak şerefine eremez. Kur'an-ı Kerim'de İslam olmanız üzerimize açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Allah'a teslim olmanız. Ve Allah-u Teala Nümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a ruhlarını teslim ettiğini, hidayete erdiğini yazıyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse hidayet nedir? Muhtevaya baktığımız zaman hidayetin Ali İmran 73'te innel hüda, hüdallah şeklinde verildiğini görüyoruz. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesine şöyle bir ifade yazmış. Diyor ki men ihtillahü fehüvel müftet. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. İşte bütün sahabe hidayete ermiş. Yetmez, İslam olmanın ikinci standardı olan fizik vücudunu Allah'a teslim etme konusu gene sahabe tarafından gerçekleştirilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sahabe fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede bunu görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz geçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bu ayet-i kerimede sahabenin sadece fizik vücutlarının değil
önce ruhlarını da Allah'a teslim ettikleri bir defa daha vurgulanıyor. Çünkü bütün sahabe gördüğünüz gibi burada fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim etmişler. Ama daha sonra diyor ki, sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim olan edenler var mı? Eğer varsa muhakkak ki onlar daha önce hidayete ermişlerdir. Ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Böylece bütün sahabenin ruhlarını da fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden başlayarak 136. ayet-i kerimesine kadar Allah-u Teala genel anlamda teslimlerden bahsediyor. Hazreti İbrahim'den başlayarak. Hazreti İbrahim'in ifadesi şöyle: Allah Hazreti İbrahim'e, alemlerin Rabbine teslim ol dedi. Hazreti İbrahim, alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Hazreti İbrahim'in sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Her zaman bu tarzda teknik arızalar oluşuyor. Bu da tekniğin bir başka cephesi sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Kaldığımız yerden inşallah sohbetimize devam ediyoruz. Allah razı olsun. Demek ki Allah-u Teala'nın indinde insanlar mutluluk adı verilen bir müesseseyi aramakla emrolunmuşlar. Herkesin bu hem hakkı hem de vazifesi. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların mutlak saadete ulaşmasını istiyor. Bu istikametli bir düzeni hepimize emrediyor. Hepimizin mutlu olması Allah'ın temel hedefi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun motivasına baktığımız zaman çevrenizle çok iyi ilişkilerin içinde olmak mecburiyetindesiniz. O ilişkiler hepiniz için en güzeli ifade eder. Başkaları unutmayın ki hepiniz için bir mutluluk vasıtasıdır. Başkalarına onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman mutluluğu yaşarsınız. Ne yazık ki Allah'ın büyük hakikatleri insanların çoğu tarafından bilinmiyor. Ve genel kaydeler bilinmediği için insanlar hep mutsuz. Bir korkunç girdabın içinde, mutsuzluk girdabının içinde insanlar yuvarlanıp duruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes mutsuz. Herkes en kötü standartlarda yaşıyor. Halbuki biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu yaşantıyı hepiniz için en güzeli ulaştırmak söz konusu olmalıdır. İşte o düzene dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhteva her konuyu en iyi ulaştırabilecek olan bir muhteva olmalıdır. Ya zikirde olacaksınız ya da başkalarına hizmet etmekte. Her ikisi de kullanılması zikir olsun,
kullandığınız vasıta başkalarına hizmet edebilmek için kendinizi seferber etmek olsun. Her ikisinde de aynı sonuca ulaşmak söz konusudur. Öyleyse gördün mü? Öyleyse üzerimize düşen görev başkalarını mutlu kılmak suretiyle saadeti yaşamak, sevgi

Biz hepimiz için bir korkunç düşmandır. Sadece bir tek amacı vardır. Bu amaç bizi mutsuz etmek sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu amacı en güzel standartlarda düşünün, yerli yerine oturtmaya çalışın. İblis hiç kimsenin dostu değildir. Herkesin bir numaralı düşmanıdır. Çünkü herkesi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme ulaştırır. Eğer onunla dost olmak için bir gayretin içinde olarak bu fırsatı verirseniz. Dünya üzerinde milyonlarca büyücü var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın tuzağına düşmüş milyonlarca insan. Ne yazık ki hepsinin gideceği yer cehennem. Şeytan onların dostuymuş gibi görünüyor ama aslında onlara zulmani ilimleri öğrettiği cihetle bu dostluk payesine ulaşmış. Aslında reel olarak bir dostluk olayı yok. İblis kime hangi yardımı yaparsa yapsın bir tek hedefi vardır. O yardım yaptığı kişiyi mutlaka cehennemine ulaştırmak. Bunun peşindedir iblis. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, iblise dikkatle bakın. Kainattaki en büyük düşmanınızı tanıyın. Her şeyi yerli yerine oturtun. Onun, iblisin size ulaştırdığı her şey sadece ve sadece mutsuzluğunuza sebebiyet verir. Huzursuz olmanıza yol açar. Şeytan sizi iki hedefe doğru yönelterek kandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirmenize mani olacaktır ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenize sebebiyet verecektir. Her ikisi de negatif bir davranış biçimidir. Sizi mutlaka huzursuzluğa sevk eder. Şeytan da arkasından büyük mutluluk duyar. Sizi öyle bir hedefe yöneltebildi diye. Öyleyse hayatınızın en büyük düşmanıyla bir savaş vermek istiyorsanız aslında çok kolay bir eğitimi öğrenmek durumundasınız. Bileceksiniz ki Allah'ın emirleri vardır. Şeytan onların asla yapılmasını istemez. Yine bileceksiniz ki Allah'ın yasakları vardır. Onların da mutlaka işlenmesini ister. İşte bu bilgi dağarcığından yola çıktığınız zaman yapmanız lazım gelen şeyleri biliyorsunuz demektir artık. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, mutlu olmak, Allah'ın yasaklarını işlememek ve mutlu olmak. Her ikisi de sizi mutluluğa ulaştırır. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Ya Allah'ın emrinde olacaksınız ya da şeytanın emrinde olacaksınız. Allah'ın emrinde olduğunuz zaman muhteva neyi ifade eder? Allah'ın emrinde olduğunuz zaman Allah'ın emirlerini yerine getiren birisisiniz. Şeytanın emrinde olduğunuz zaman Allah'ın emrini çiğneyen birisiniz. Allah'ın emrini ifa etmeyen birisiniz. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlememeyi başardığınız zaman Allah'ın emrindesiniz. Ama Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yasak olmasına rağmen yaptığınızda şeytanla işbirliği ettiniz demektir.

Öyle hissederim. Neyin yapılması gerektiğini, neyin yapılmaması gerektiğini en açık bir şekilde anlıyorsunuz herhalde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda öyle bir hedefe ulaşmalısınız ki her saniyeniz bir evvelkinden daha çok mutlu kılmalı sizi. Böyle bir şey mümkün müdür? Her zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizaynı Allah-u Teala ona göre kurmuş. Her güzelliği sizin için oluşturmuş, emir haline getirmiş ve ilmi öğretmiş. Mutlu olma ilmini Kur'an bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir. Bir mutluluk garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, cenneti isteyen cennete girer. Görüyorsunuz ki bir istek söz konusu. Cennete girmeyi istemek. Bir istekle Allah'ın cennetine mutlak olarak girersiniz. Ama bu istek Allah'a ulaşmayı istemektir. Cennete girmeyi istemek de bir istektir, bir taleptir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek de bir dilektir, bir istektir. Ve ne zaman bu isteği gerçekleştirirseniz, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva kazanır davranış biçiminiz ve güzeli yaşarsınız. Bir insan cennete girmeyi mi istiyor? Mutlak cennete girer. Ne yapması lazım? Cennete girmeyi isteyen kişinin Allah'a ulaşmayı istemesi lazım. Ve buna inanması lazım. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına ve bunun çok kolay bir şey olacağına inanması lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsa zaten maçı kazanmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine gelecektir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka cennetime alırım buyuruyor Allah-u Teala. İşte Velhasıl Suresinde Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık olarak geliyor. Velhasıl innel insani lefî husr illellezine aminu. Asra zamana yemin ederim, yani bütün zamanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Muhakkak ki insanlar bütün zamanlarda hüsrandadırlar. Bütün zamanlardaki insanların gidecekleri yer cehennemdir. Arkasından da buyuruyor Allah-u Teala, ama amin olanlar hariç. Yani onların gideceği yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala, cennettir diyor. İşte böyle bir amacın içinde olmak mecburiyetindeyiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse amacımıza dikkatle bakalım. Bu amacın standartında olmamız gerek. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dizaynda hepiniz için mutluluğu mutlaka elde etmek söz konusudur. Ve bu sizin elinizdedir. Cennet mutluluğu sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşen bir olgudur. Yaşarsanız bundan sonraki safhaları Allah size sevdirecektir. Allah sizi o hedeflerinize ulaştıracaktır. Namazı
size sevdirecektir. Oruç tutmayı sevdirecektir. Zikir yapmayı sevdirecektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her güzel şeyi en güzel standartlarda yaşamak, bunu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gerçekleştirebilir. Çünkü o konunun başlangıcıdır. İkinci safhada mürşide ulaşmak gelir. Üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi olacaktır. Ve sonra da fizik vücudunuzu ve nefsinizin Allah'a teslimi sırada yerini alacaktır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Dikkat edin, nefs Rabbena hep bana der. Nefs egosunun tatminini ister. Hep fizik platformda bir hizmet yarışı yerine başkalarından menfaat çalma duygusu nefsin hakim faktörüdür. Öyleyse nefs çok fazla para kazanırsa mutlu olacağını zanneder. Başkaları kendisine saygı gösterirse mutlu olacağını zanneder. Gururun okşanmasını ister. Üstün olmak ister. Bunları sağladığı zaman bakar ki gene mutlu olamamıştır. Çünkü mutluluğun yolu o değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vermek almaktan geçmez. Almak vermekten geçer. Buğdayı toprağa ekmeden topraktan buğday alamazsınız. Almanın kapısı vermektir. Başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça mutluluğu yaşayamazsınız. Mutluluğun nefsani afetlerinizin tatminine dayalı olduğunu zanneden herkes sadece mutsuzluğu satın almıştır. Bütün bunlar bilmemekten kaynaklanan mutsuzluk vasıtalarıdır. En basit standartlarda Allah Teala sizi mutlu kılacak bütün imkanları elinize teslim ediyor. O imkanlarla yola çıkıyorsunuz. Her şeyin sahibisiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin sahibisiniz. En güzele dayalı bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Ama bunu Allah'ın reçetesine göre yapmanız lazım. Çünkü mutluluğun temelinde Allah'ın reçetesi vardır. Ve insanlar bu büyük hakikati bilmedikleri için hedefe gidemezler. Daima nefslerinin dizaynını farklı yorumlarla şekillendirdikleri için, Allah'ın mutluluk amaçlarını ve araçlarını bilen ve kullanan insanlar olmadıkları için, bunun için mutsuz insanlar. Ve düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bir dünya cennete girme imkanının sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemekten geçtiğini bilmiyor. Böyle bir dileğin kendilerini mutlaka cennete götüreceğinden
haberdar değiller. Yani bilmeyenler durumundalar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yerin mutlaka cehennem olduğunu söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu cehenneme dikkatle bakın. Cehennemi ulaştıran temel faktör, hepiniz için bir vaka olarak söylüyorum, başkaları değildir. Siz kendinizi cennete veya cehenneme ulaştıracak olan yegane varlıksınız. Hepiniz için cennet saadeti veya dünya saadeti sadece sizin eseriniz olacaktır. Siz başkalarına yardım elinizi uzattığınız zaman bir yardımcı kazanırsınız. O Allah'tır. Siz başkalarına düşmanlık etmek istediğiniz zaman gene bir yardımcı otomatik olarak size yardım eder. O şeytandır. İki ayrı dünyada yaşayabilirsiniz. Ya Allah'ın dünyasında, pozitif alemde size Allah'ın verdiği her şeyi seferber ederek başkalarına hizmet götürmek istikametinde çalışırsınız. Ya da bunun tersi bir işlemin sahibi olursunuz. Yani şeytanın hizmetinde insanlara hatlerini bildirmek için, insanları huzursuz etmek için yaşarsınız. Her devirde yaşantılarınızın muhtevası hep o büyük hataların arkasında sizi barındıracaktır. Her zaman şeytanla ilişkilerinizin en kötü standartlara ulaşacağını göreceksiniz.

Elbise, güzellikler hepiniz içindir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Allah-u Teala reçeteleri vermiş, Allah-u Teala formülleri vermiş. Bu reçetelerle, bu formüllerle siz en güzele gidebilecek olan bütün imkanların sahibisiniz. Hem bu dünya mutluluğunu Allah-u Teala elinize teslim etmiş, hem cennet saadetini elinize teslim etmiş ve eğer bu mutlulukları yaşayamıyorsanız, sadece Allah'ın reçetesini gerçekleştirmediğiniz için yaşamıyorsunuz. Allah-u Teala sizin için her şeyi hazırlamış. Bütün kainat sizin için yaratılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması bu açıdan gerekli ve geçerli. Öyleyse hedefe gitmek, Allah'ın mutluluğunu yaşamak hepiniz için mümkün olan bir şey. Sadece bu mutluluğu nasıl elde edeceğinizi bilmeniz lazım. Düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda mutluluk. Kendinizi hangi ölçüde mutsuz hissederseniz hissedin, sizin için de mutluluk mümkündür. Kim olursanız olun, dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, hangi şartların içinde bulunursanız bulunun, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen siz de mutlu olabilirsiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından unutmayın sizin için de indirildi. Size de mutluluk vermek için indirildi. Hepiniz Allah'ın muhatabısınız. İnsan olarak yaratıldınız. Dünyada ve kainatta yaşamak şerefinin en büyük sahipleri sizlersiniz. Bu dizaynı en güzel şekilde vücuda getirebilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Öyleyse her geçen dakika, her geçen saniye bu muhtevayı gerçekleştirmek için çalışın, çabalayın. Son derece kolay bir dizayn içerisinde Allah'ın cenneti mutlaka sizin olacaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonrasını adım adım gelecek. Kim cennet saadetine, dünya saadetini eklemeyi dilerse o insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar olamaz. Daha ötedeki safhalara yaşıyorlarsa mutlaka Allah onları ulaştıracaktır. Nereye ulaştıracaktır? Bütün güzellikleri yaşamaya ulaştıracaktır. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanoğlu mutluluğu yaşayacaktır, saadeti yaşayacaktır. Her şeyin en güzelini tatbik sahasına alacaktır. Hayatını başkalarına hizmete hasredecektir. Öğrenecektir ki mutluluğu başkalarına verebildiği mutlulukla orantılıdır. Bundan büyük bir haz duyacaktır. Çünkü etrafındaki her kişi onun mutluluğu için bir kapı olacaktır. Onlara ulaştırabildiği mutluluğa paralel bir saadeti insanoğlu hayatı boyunca hep yaşamaya devam edecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse Allah'ın kanunları vardır. Bu kanunlara dikkatle bakın. O kanunları bilmediğiniz sürece
mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Sonra yine küsranın içinde olursunuz. Hayatınız sadece bir sıkıntılar çölü olur. Bir cennet hayatı yaşayabilirsiniz bu dünyada. Bir cehennem hayatı yaşayabilirsiniz bu dünyada. Her ikisi de başkalarına değil, size bağlı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ya başkalarına mutluluk vermeye kendini adamış bir insan olursunuz. Bu bütün ömrünüzü mutlak bir saadet içinde geçireceksiniz demektir. Veya başkalarını huzursuz eden bir insan olursunuz. Bu da bütün hayatınızı cehennem mutsuzluğu içinde geçireceksiniz demektir. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi seçin, dilediğiniz gibi davranın, istediğiniz şeyleri dilediğiniz istikamette en güzele veya en çirkine ulaştırmak sizin elinizde. Yani Allah-u Teala bunu, kendisinin elinde olan bir şeyi sizin davranışlarınızla size vermek istiyor. Saadet kendi kendine oluşmaz. Saadet hak edilir. Hak etmek için saadeti neyin oluşturacağını bilmek mecburiyetindesiniz ve o oluşturacak olan şeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, etrafınızdaki herkes sizin için bir saadet vasıtasıdır. Çünkü onlara yapacağınız bütün yardımlar, onları mutlu etme konusundaki gayretleriniz, aslında onları mutlu ettiği zaman sizi onların iki katı mutlu edecektir. Onları mutlu etmeden önce de siz mutlu olursunuz. Onlara saadete ulaştırmayı dilediğiniz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Allah-u Teala sizde mutlaka bu istikamette yardım edecektir. Yardımı her zaman hazırdır Allah-u Teala'nın. Ama hak edilmeyi bekler. Allah'ın yardımı sizin mutluluğunuz içindir. Ve siz başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere planlarınızı yapmaya başladığınız andan itibaren mutluluğu yaşarsınız. Bir taraftan riyazetle, bir taraftan mücahedeyle, bir taraftan zikirle, bir taraftan hayatınızı başkalarının saadetine adayarak mutluluğu yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu saadete dikkatle bakın. Saadet hepiniz için mümkün. Saadeti yaşayamayanlar, sadece onu bilmeyenler değil, bilenlerden de yaşayamayan insanların sayısı bir hayli yüksek. Çünkü bildiklerini tatbik sahasına geçirmiyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde olaylar bir farklı dizayn gösteriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman bu ilişkilerin en güzel boyuta ulaşabilmesi için Allah için olmak mecburiyetindesiniz. Bu ise başkalarına yardım ettiğiniz sürece geçerlidir. Öyle olduğunuz sürece başkaları içinsiniz. Yani Allah içinsiniz. Öyleyse her saniyesini hayatınızın mutlu bir dizayn içerisinde, Allah'ın ülkesinde
geçirebilirsiniz. Allah'ın ilkesinde yaşayabilirsiniz. Sadece başkalarına bir nebze mutluluk ulaştırmak için bir faaliyetin sahibi olmanız yeterli sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrencilerimiz. Bu üniversite sizin mutlaka mutluluğa ulaşmanız için kuruldu. Ve kim mutlu olmayı dilerse o mutlaka mutlu olur. Yeter ki Allah'ın sizi mutlu etmek istikametindeki nimetlerini hatırlayın. Allah'ın size verdiği güzellikleri sayın. Ne kadar çok nimete sahip olduğunuzu, bunların hiç farkında olmadan yaşamakta olduğunuzu o zaman anlayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan beraberliğinizde başkalarına hizmeti hep ön plana almalısınız. Kendinizi mutlu ettiğiniz olaylar dizisi yok mudur? Vardır. Eğer zikir yaparsanız, başkalarına mutluluk vererek değil, zikir yaptığınız için kendinize mutluluk vererek yaşarsınız. Aslında o sırada başkalarına hizmet etmiyorsunuz, Allah'a hizmet ediyorsunuz, Allah'ın zikrini yapmak suretiyle. O da bir güzelliktir. Başkalarına mutluluk saçmak üzere harekete geçtiğinizde bunun planlanması da bir nimettir. Planlanma aşamasından tatbikat aşamasına geçmesi de bir nimettir. Hepsi sizin mutluluğunuzun bir parçasıdır. Unutmayın ki mutluluğunuza kapı olanlar, metaldar olanlar başka insanlar. Hepimiz başka insanlara muhtaç olarak yaşarız. Hiç kimse kendine gerekli olan her şeyi üretemez. Bir kısmını bile üretemez. Öyleyse her ihtiyacınızı başkalarının yaptıklarından satın almak mecburiyetindesiniz. Siz de ne üretiyorsanız onu da başkaları alacaktır. Öyleyse bütün insanlık muhtevası içerisinde hepinizin bir hedefe ulaşması lazım. Bu hedef mutluluk hedefidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse herkese her an bir güzelliği ulaştırmaya çabaladığınız zaman Allah için yaşamış olursunuz. Ve bunun mükafatını Allah'tan mutlaka alırsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzellik sizin için. Unutmayın. Bu güzellikleri en güzel standartlarda yaşamak sizin de hakkınız. O hakkı mutluluk olarak elde etmenizse bunu bir vazife olarak telakki etmeniz halinde geçerlidir. Onu gerçekleştirdiğiniz zaman bu hedeflere ulaşırsınız. Öyleyse bunları yaşayarak mutluluğun o meltemlerinde yelken açmanızı dileyerek sonsuz bir dünya saadetine, sonsuz bir cennet saadetine hepinizin ulaşmasını dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrencilerimiz, izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, radyolarımızın, televizyonlarımızın, aziz mensupları, vakfımızın mensupları, üniversitemizin mensupları. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.
Söyle şimdi. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti ve beraberlik. Bir mutluluğu yaşamak birlikte. Konumuz İslami ve tasavvufi konulardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Nedir farz? Hangi nesne Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde emredildiyse o bir farzdır. Ve nesiller boyunca farzların kıyamete kadar hep aynen devam etmesi lazım. Ediyor mu? Hayır, etmiyor. Bir sualimiz var. Zikir farz mı diye soruyoruz. Ve öğretim görevlisi kardeşlerimiz bize cevap veriyorlar. Hayır, farz değildir. Biz de diyoruz ki farzdır. İşte Allah Teala zikri farz kılıyor. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eskü resmi Rabbike ve tebetelilehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne oldu? Olan belli değil mi? Allah Teala açık bir şekilde Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor. Bu bir kesin ve açık emir. Öyleyse zikir farzdır. Yetmez. Bir adım daha atalım. Ve bakalım ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde. Diyor ki يَا اَيَّا الَّذ۪ينَ اَامِنُوا اسْكُرُ اللّٰهَ زِكْرًا كَس۪يرًا Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Buradaki amin oluş, kişi Allah'ın zatında yok olmuş, fena makamının sahibi, arkasından kişi beka makamının sahibi ve beka makamının sahibiyken gelen bir emir bu. Ne zaman kişinin günü, zikri günün yarısını aşarsa o zaman kişi zahit olacak. Zahit olmak odan evvel gelen Allah-u Teala'nın emri Allah'ı çok zikredin, günün yarısından daha çok zikredin. Öyleyse çok zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Ne demek daimi zikir? Bir insanın bulunabileceği bütün pozisyonlarda zikretmesi emrediliyorsa ona daimi zikir emredilmiştir. İşte Allah Teala Nisa 103'te emrediyor. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Üçü de farz. Öyleyse kişinin zikirsiz geçen hiçbir saniyesinin olmaması lazım. Peki bu ne ifade eder? Bu daimi zikri ifade eder. Ve daimi zikir farz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey zikirde farz,
günün yarısından çok zikri ifade eden, çok zikir de farz. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de zikredilmesi lazım gelen bütün zaman parçalarını zikretmek o da farz. Daimi zikir de farz. Ve şimdi beraberce bakıyoruz. 32 farza bakıyoruz. Zikir yok farzların arasında. 54 farza bakıyoruz. Farzların arasında zikir yok. Bilinmeyen eller bütün sahabeyi daimi zikir sahibi kılan, zikrin bütünüyle uygulandığı bir devreden bugüne gelinceye kadar deveyi hamuduyla beraber çalmışlar, zikri farzların arasından çıkarmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü din tatbikatıyla, İslam dininin bugünkü tatbikatıyla 14 asır evvelki tatbikatı arasında insanı cehenneme gidecekken cennete götürecek, cennete gidecekken cehenneme götürecek bir farklılık söz konusu. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın temel esaslarını yaşamışlar. Hepsi bir, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak. Hepsi ihsanla kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuş. İkinci safha. Hepsi bundan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Üçüncü safha. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Dördüncü safha. Hepsi daimi zikre ulaşmış. Nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Beşinci safha, hepsi irşada ulaşmış. Altıncı safha, hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. Yedinci safha. 14 asır sonra biz Allah'ın öğretisini sizlere Kur'an-ı Kerim'i esas alarak Allah'ın bize oradan öğrettiği bilgiyi size aktardığımız zaman bunların hepsinin farz olduğunu görüyoruz. Madde bir. Hepsinin sahabe tarafından tatbikata girdiğini görüyoruz. Madde iki. Hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Madde üç. 14 asır sonra size saydığımız İslam'ın 7 safhasının da yok edilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iblis uyumuyor. Rahneler açmış İslam tatbikatında. Tatbikatın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini, esaslarını gözümüzün içine baka baka yok etmeyi başarmış. Hamdolsun ki hepsi Kur'an-ı Kerim'de duruyor. Hamdolsun ki gene Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel o Allah'ın temel farzlarının hepsini uygulamışlar. Onlar farz hükümler. Peki sünnet nedir? Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilmiş olan veya Allah Teala'nın ona emir vererek ona bir nevi farz kıldığı hususlar eğer usul haline getirilmişse bizlerin de üzerine sünnet olarak yerine getirilmesi uygun olan davranış biçimlerini oluşturuyor. Allah Teala İsra Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Habibim
Gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dördüncü, yedinci gökatının dördüncü alemi olan o makam-ı Mahmud'dadır. Dört halife de oradadır. Sahabenin de hepsi oradadır. Sanki Makam-ı Mahmud'da İslam'ın başlangıcını Allah-u Teala orada tamamlamış. Ondan sonra geleceklere ibret olsun diye Allah'ın gösterdiği bir tabloyu oluşturmuş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teheccüd namazı. Ne kadar zor bir namaz olduğunu biliyor musunuz? Ankara'daki mescidimizde 40 günlük bir itikaf devresi geçirmiştik. Yani erbayın çıkarma işi. Bu 40 gün süreyle birçok kardeşimiz bize eşlik ettiler. Bizimle beraber onlar da 40 gün Ervain orucunu, Ervain çıkardılar. 40 günlük bir orucu tamamladılar. Ama 41. günde Perşembeydi. 41 günlük oldu oruç. Bu oruçta sahabe gibi yaşamayı Allah Teala bize emretti. Kardeşlerimiz de biz de öyle yapmaya niyetlendik. Çok uzun zikirli bir teheccüd namazı tatbikatı yaptık. On bir rekattan oluşan bir teheccüd namazı tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, değil kollarımızın üzerinde olmak, dirseklerimizin üzerinde secde ettiğimiz halde gene de onların yaptığı 4 saati bile tamamlayamadık. O zaman 4 saatten daha fazla namaz kılmanın nasıl bir beden cimnastiği olduğunu görmenizi isterdim. Yorgunluğu yaşıyorsunuz ve kollarınız dirseklerinizi de yere dayadığınız halde sizi taşımamaya başlıyor. Sonuna doğru o kadar süreyi tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Ama sevgili kardeşlerim, öyle bir namazdı ki zevkine doyum olmazdı. İşte bütün güzelliklerin Allah-u Teala'nın emri gereğince yaşandığı bir dizayn. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, peygamberinizle Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için ahsen bir örnek vardır. Yani diyor ki Allah Teala, eğer peygamberiniz bir takım hususları
biz farz kılmadığımız halde yerine getirmeyi usul ittihaz etmişse, her zaman yapıyorsa, o zaman siz de yapın diyor Allah-u Teala.

Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok konuda sünnetleri var. Namaz konusundaki birinci sünneti sabah namazının sünneti. İkincisi kuşluk sünneti. Üçüncüsü öğle namazının ön sünneti ve son sünneti. Dördüncüsü ikinci namazının sünneti. Beşincisi akşam namazının sünneti. Altıncısı yatsı namazının ön sünneti ve son sünneti. Seyahati bitir, vacip. Sünnetlerin içinde değil. Peki sonra ve nihayet gece o zevkine payan olmayan en uzun süren dayanılması güç ama çok büyük bir zevk oluşturan teheccüd namazı. Gecenin üçte ikisini nasıl yapmışlar, onun ne kadar güçlü olmaya gerektirdiğini o zaman anladık. Anladık ki onlar bizim neslimizden çok ötede bir Rabbani gücün sahibiymişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu olayları tabiatıyla biliyor. Ve diyor ki

peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor. Örneklerin en güzeli peygamberinizin davranış biçimleridir diyor Allah-u Teala. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ın zatında yok olmak isteyenler için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın evi küçük bir evdi. Ve herkesi almıyordu. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne zaman teheccüd kılsa, lambanın ışığını gören bütün sahabe bahçede, içerisi herkesi almadığı için pencereden sızan ışığa uygun, mum ışığına uygun olarak ya da lambaya bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gölgesine bakmak suretiyle teheccüd namazı kılarlardı. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, bu peygamberinize verdiğimiz emir, biliyoruz ki size ağır geldi diyor Allah Teala. Yüzleriniz sarardı. Rahatsızlıklar geçiriyorsunuz. Bu zaten sizin üzerinize farz değildi. Ama hacet namazını, affedersiniz, teheccüd namazını kılmak istiyorsanız o zaman kolayınıza geldiği gibi kılın diyor. Teheccüd namazı ya 11 rekatlık bir namazdır ya da 13 rekatlık bir namazdır. Affedersin, 9 rekatlık bir namazdır. Ama 11 rekat olsun, 9 rekat olsun, bunun 4 saat olduğunu düşünün, asgari 4 saat. 12 rekat olsaydı 4 saat, 1 saatte 3 rekat kılacaktınız. 3, 6, 9, 12. 1 saatte 3 rekat kılmak için her bir rekat 20 dakika oluyor. O zaman Fatiha'yı okudunuz, Zamm-ı Sure'yi okudunuz. Ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye herkes zikir yapacak. İşte o zikirleri yaparken namaz doyumsuzlaşıyor. Hacet namazı doyumsuzlaşıyor. Affedersiniz, teheccüd namazı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrimize, çağımıza, bugüne gelinceye kadar hep yenilikler bırakmış. Allah'ın emirlerini bizlere taşımış, tatbikatını öğretmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk namazı Cebrail aleyhisselamla birlikte kıldı. Yani Cebrail aleyhisselam imam oldu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi. Ve birinci gün 5 vakit namazın başlangıç dakikalarında kılınması söz konusuydu. İkinci günde son dakikalarında kılınması söz konusuydu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o zaman ikindi namazının son yarım saatte kılınmayacağını öğrendi. Kılınmaması lazım geldiğini öğrendi Cebrail Aleyhisselam'dan. Ve onun sünneti olarak
bu konu devreye girdi. O gün bugündür ikindi namazının son yarım saatinde sünnet kılınmaz. Ama farz kılınır. Geç kalmışsanız farzı son yarım saatte kılabilirsiniz. Geç kalmadıysanız daha evvel kılmanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun bir sonucu ifade eder. Peki teheccüde ne kılarsınız? Dört rekat, dört rekat, üç rekat. Mesela dört rekat öğle namazının sünneti, öğle namazının farzı, iki rekat sabah namazının farzı, evvela iki rekat sabah namazının farzı, sonra dört rekat öğle namazının farzı, sonra üç rekat da akşam namazının farzı olabilir. Ne kalıyor geriye? Dört rekat öğle namazının farzı, dört rekat ikindi namazının farzı, üç rekat da sıratı bitir. Biri 11 rekat oldu ikincisi, birincisi de 9 rekat oldu. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Akşam kılınacak olan namazların bir cephede, gündüz kılınacak olan namazların ikinci cephede oluşması da söz konusu olabilir. Nasıl isterseniz öyle kılabilirsiniz. Üç rekatlık bir namazla bitirilmesi uygun diyor bu konuda. Bugüne haberleri ulaştıranlar, sünnetler böyle söylüyor. Nasıl dilerseniz öyle yapın. Ama eğer onun standartlarında kılacaksanız Kur'an'a uygun şekilde, o zaman 9 rekatlık bir namazında, 13 rekatlık bir namazında, 11 rekatlık bir namazında affedersiniz, 4 saatten fazla sürmesi hedefiniz olmalı. Bunu başaramasanız bile başarmak için sarf ettiğiniz gayret elbette Allah Teala tarafından takdir edilir. En azından çok büyük bir zevki yaşarsınız. Kendinizi o günlerde gibi hissedersiniz. Sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önünüzde namaz kıldırıyormuş gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri. Kur'an-ı Kerim namazların şeklini tarif etmez. Bütün namazların şekli Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Cebrail Aleyhisselam'dan ne öğrendiyse onu aynen tatbik etmiştir. Bugün de bizler aynını tatbik ediyoruz. Bütün dünyada İslam'ı yaşayanlar birbirine çok benzeyen standartlarda namaz kılarlar. Ayrı ayrı yerlerde namazlarda küçük değişiklikler görürsünüz.

Ne kadar uzun yapabilirseniz o kadar güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, o Allah'ın öğretisiyle bizlere kadar ulaşmış olan bir tarihi kültürün temelini oluşturdu. Kur'an onun kalbine Allah Teala tarafından kaydedildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Ama kalbine yazılan Kur'an'ı bütün ömrü boyunca hep okudu. Kur'an Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 23 yılda indirildi. 23 yıl boyunca ayetler geldi ve 606 sayfalık bir kitap oluşturdu. sure ve 2600'den fazla ayet. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine indirdiği bir mukaddes şeriat kitabıdır. Son nebisine, son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. İşte gördüğümüz o ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. O her şeyi usul haline getirmekten çekinirdi. Usul haline getirirsem sünnet olur diye o ayet indikten sonra peygamberin de sizin için ahsen bir örnek vardır ifadesinden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fazladan yaptığı şeylerin herkes tarafından farz gibi mütalaa edilmesinden hep çekinmiştir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın farzları nasıl bütün sahabe tarafından aynen tatbik edildiyse sünnetleri de eksiksiz olarak o yaşadığı sürece aynen tatbik edildi. Ama sahabenin bir kısmı hacet namazına, hep hacet namazı diyorum affedersiniz, teheccüd namazına dayanamadılar. Allah-u Teala'nın üzerine bu namazı dedi, teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Dört rekatlık bir namazı normal saatlerde 6-7 dakikanın içinde bitirirsiniz. Normal bitişi, normal bir okunuşla 7 dakika, 8 dakika sürer. İkinci bir dört rekat, birisi 8, birisi 7 desek 15 dakika. Ve üç rekatlık namazda 12 dakika varsayalım.

7 dakika, 8 dakika, 15. 3 rekatlık bir namaz daha 5 dakika olsun. 20. Şimdi normal şartlarda teheccüd sünnetini kılanlar 20 dakikanın içinde namazlarını tamamlıyorlar. Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın diyor. Öyleyse

sünnetlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti hayattır. Hayata bağlar insanı. Öyleyse bu muhtevada her şeyin en güzele ulaşması söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam farzların ötesinde ne zaman ne yapmışsa sahabe hemen onu kaparlardı. Ve tatbikatına hemen girerlerdi. Sünnet-i seniyeyi en güzel tatbik edenler ehli sufa olmuştur. Kimdir ehli sufa? Medine'deki mescidin arkasında duvarları olmayan ama üstü kapalı bir sofa vardı. Arapçalığıyla sufa, Selman-ı Farisi'nin de dahil olduğu 30-40 kişilik bir grup burada yatarlardı. Bu verandada, bu kenarları açık, üstü kapalı bölmede yatarlardı. Tavşan uykusuna yatarlardı. Mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılarlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendilerine rehber edinmişlerdi. Hiçbir sohbetini kaçırmazlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den her yeni öğrendikleri şeyi başkalarına hemen anlatmaktı. Kim neyi kaçırmışsa, hangi sohbeti kaçırmışsa, onlar onu, o sohbeti onlara aktarmak üzere her zaman hazırlardı. İşte ehli sufa tasavvuf kelimesinin varlığında ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını yaşamak, tasavvuf, sünnet-i seniyesini aynen tatbik mevkiine geçirmek. Onlar öyle yaptılar. Sünnetleriyle ve farzlarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tam bir taklidi oldular. Onu taklit ettiler. Onun kopyası oldular. İşte size sünnet-i seniyyeyi en iyi yaşayanlar kimlerdir diye sorarlarsa ehli sufadır deyin. Mekke'den gelip de Medine'de o üzeri örtülü, kenarları açık mescidin içinde kalan 30-40 kişilik grup. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri bugüne kadar gelmiştir. Farzları herkes öğrenmiştir. Ama sünneti de riayet etmek aslında Allah-u Teala'nın temel olarak peygamberinizde ahsen bir örnek vardır demesiyle sünnetlerin de tatbikata girmesinin gerektiği ifade edilmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in
hayatının aynını yaşamaya çalışmak çok güzel, çok mutluluk verici bir olay. Aynının en müsait ortamda bile yaşanamadığını gördük. Aynını başaramadık. Bütün şartlar pozitifti, her şey hazırdı, hiçbir engel yoktu. Ama herkes, hepimiz gördük ki bizim gücümüz ona yetmedi. 4 saatlik bir namaz devresini dirseklerimizi de yere dayamamıza rağmen, dirseklerimiz üzerinde namaz kılmamıza rağmen yine de tamamlamakta çok zorlandık. Ama hayatımızın en zevkli, en muhteşem 41 gününü orada geçirdik. Zaten her zaman oradaydık ama 41 gün oradan çıkmaksızın orada kalmak, o bizim için doyulmaz bir zevkti. Ervahin çıkarmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yakın dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nedir? Sofra adabından bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2 tane kaide veriyor Kur'an'da, yazılı değil. Ama bugünkü tıbbın bulabildiği bütün güzelliklerin muhasalası 2 cümlede. Birinci cümle, acıkmadan sofraya oturmayın. İkinci cümle, ikinci sünnet, doymadan kalkın. İşte sağlığınıza dikkat etmek mi istiyorsunuz? En güzel dizayn bu. Acıkmadan sofraya oturmayın. İkincisi birincisinden daha önemli. Doymadan kalkmak. Herkes doğruyu yaptığını zanneder. Karnını doyuruncaya kadar yemek yer. Ve her zaman gerekenden daha fazlasını almış olur. Sevgili kardeşlerim, doyma hissi midemize yiyeceğimiz şeyler indikten sonraki 15-20 dakikada, en azından 10 dakikada bize ulaşan bir duygudur. Bu sebeple aslında sofraya oturduğumuzdan kısa bir zaman sonra doyduğumuz halde, yani kendimize yeterli kadar yiyecek aldığımız halde doymamış olduğumuzu zannederiz ve devam ederiz. Halbuki devam etmesek birkaç dakika sonra, 10 dakika sonra hayretle karnımızın doymuş olduğunu görürüz. Onun için Sünnet-i Seniyye'nin tatbikatında bizim bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz, bu gece veya yarın yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar yiyin. Ve kenara çekilin. Evet, acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. İşte o doymayı hissedemediğimiz, o zaman parçasında yemeye devam ettiğimiz için vücudumuz toksin deposu oluyor. Yani yağlar. Hiç kimsenin yağa ihtiyacı yoktur. Vücudunuza yüklediğiniz yağlar bir zehir deposudur vücudunuzda. Onları eritmeye çalışın. O fazla yağlar sizin için her zaman hastalık kaynağıdır. Zinde olmak için zayıf kalmalısınız. Vücudunuzun fazla yağlara ihtiyacı yoktur. Zaten yağlar şekilsizliğin temelini teşkil eder. Ve doymadan kalkmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, sünnet-i seniyyesine gerçek anlamda riayet etmektir. Sağ olsaydı öyle yapmanızı emredecekti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece 2 sünnet. Bir, doymadan kalkın.
Ama acıkmadan sofraya oturmayın. Acıkmak vücudunuzun gıdalar için, alacağınız gıda için elverişli bir noktaya geldiğini ifade eder. Yani o noktadan itibaren yiyeceğiniz yemek sizin vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir yemektir. İhtiyaç dışı yediği yemeği de hazmedecektir vücudunuz. Ama ondan sonra da onu yağ olarak depolayacaktır. Oysa ki acıkmışsanız eğer ihtiyacı vardır vücudunuzun. Ama ihtiyaçtan fazla yerseniz, yani doymadan sofradan kalkmazsanız, normal alışkanlığınızın yarısını yiyip deneyin, yeterli olduğunu göreceksiniz. İlk yemeğinizde o kadarının sizin için yeterli olduğunu, 10 dakika sonra doyma hissini duyacaksınız. O zaman göreceksiniz ki yediğinizin yarısı da size yeterliymiş. O zaman anlayacaksınız ki fazla kilolar hep bu doyma olayının arkasından depoladığınız yağlar sebebiyle vücudunuz fazlayı hepsini atamıyor. Bir kısmını yedek besin olarak herhangi bir tehlikeye karşı muhafaza ediyor. Bu ise şişmanlık adı verilen bir müesseseyi oluşturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir devrede şişmanlamamıştır. Her zaman çevikti, her zaman sağlıklıydı. Tutulduğu hastalık sebebiyle 63 yaşında rahmetli olmuştur. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Yemek. O zaman zamanımızın yemek kültüründe ne var? Çok kötü şeyler var sevgili kardeşlerim. Zamanımızda yemekler öyle bir müesseseyi ifade ediyor ki yemeklere yemeğinizi teşkil eden temel gıda maddelerinin çoğunda artık hormon var. Hormonlu gıdalarla beslenen tavukların yumurtaları, etleri, hormonlu gıdalarla beslenen hayvanların sütleri, etleri, hormonlu gübre verilerek yetiştirilen bitkilerin meyveleri, sebzeleri, hepsi vücudunuzda bir toksin birikimi ve kanser nedeni oluşturuyor. Öyleyse organik maddeleri yemeye çalışmalısınız. Bu da zamanımızda artık çok zor bir şey. Sevgili kardeşlerim, sağlıklı olmak için şişmanlamamak mecburiyetindesiniz. Peki kolayı yok mu? Ben çok yemek istiyorum ama şişmanlamamak istiyorum. Öyle mi diyorsunuz? Sünnete riayet etmeyeceğim diyorsunuz ve çözüm istiyorsunuz. Peki, o zaman protein rejimi yapın. Çok yiyebilirsiniz ama şişmanlamazsınız. Nasıl? Şişmanlamayı tebliğ eden nesneler kolayca yağa dönüşebilecek olan vücudunuzda o toksin birikimini gerçekleştiren karbonhidratlardır. Şeker, un, pirinç, yani un dediğim buğday unu, pirinç, patates, nişasta, bunlar karbonhidratları ifade ederler. Et, süt, bütün hayvani maddeler proteindir. Sebzeler ise bu iki kategorinin arasında ama sizi şişmanlatmayacak olan nesnelerdir. Patates de bir sebze değil mi? Sebze. Ama o şişmanlatan cinsten. Kuru fasulyede, nohutta, mercimekte de karbonhidrat fazla. Böyle bir dizaynda eğer usul haline getirirseniz bir süre
protein almak suretiyle sadece yemeklerinizi yerseniz, fazla yeseniz bile şişmanlamazsınız, hatta zayıflarsınız. Kim zayıflamak istiyorsa böyle bir yolu sağlıklı olarak deneyebilir. Ama vücuduna birçok vitaminler eksik girmektedir. Buna rağmen şişmanlamaktan çok daha iyi bir yöntem. Sevgili kardeşlerim, fazla kilosu olanlar telaşlanmasınlar. Bu bir çözümdür. Denendi ve başarılı sonuçlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun tatbikatında her şeyin güzeli sünnetiydi. Sözlerinden birisi, sünnetlerinden birisi, susan kazandı şeklinde ifade ediliyor. Susan kazandı. Hani bizim atalarımızın dediği söz gümüşse sükut altındır. Onun gibi. Susan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde susan kazandı. Susan kazanırdı. Konuşmayan kişi kazanırdı. Şimdi bilelim ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Bu zamanı en iyi değerlendirmek herkesin hedefi olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de zaman Allah'ın en kıymetli hazinesi, en kıymetli hazinesiydi. O zaman da öyle insanlar vardı ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcayan insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordukları sualleri uzatarak dolambaçlı yollardan cehaletleri sebebiyle böyle konuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin susan kazandığı muhtevası neyle alakalı? Şununla alakalı. O hep cemaatin içindeydi. Cemaatin her alana ihtiyacı vardı. Toplumun malıydı. Ve konuştuğu zaman yüreklere ferahlık verirdi. Dertlere devaydı. Ve konu ne olursa olsun cevabını mutlaka Allah'tan alıp verirdi. Öyleyse ne oluyor? Uzun konuşanlar neye sebep oluyorlardı? O süreç içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin uygulanamamasına. Yani insanların ondan beklediği faydayı alamamasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden konuşma adabında bir tanesi başka birisi konuştuğu zaman susma adabını herkese öğretebilmek için birisi konuşmaya başladığı zaman, kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar ve dinlerdi. Bu neye sebebiyet verirdi? O kişi konuştuğu sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden hisse kapacak olanlar, kendilerine faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Eğer o kişi bu işi yaparken lüzumunun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Ama susan kişi bu sebeple kazançlıydı. Çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Kaybı olmadığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uyalım. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandıdan onun ne murad ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz. Herkes meclise
Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin söylediklerini dinlemek ve onlardan bir şeyler kapmak için gelirdi. Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki, ey sahabe hepiniz ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Hem ölmeden diyor, hem de ölmekten bahsediyor. İlk bakışta anlaşılmaz gibi görünen bir konu. Herkes kendi cephesinden meseleyi dallandırıp budaklandırıp, kendi cephesinden nasıl anladığını, nasıl olması lazım geldiğini falan uzun uzun anlatmak yerine, herkes dinlese, bir kişi sağa sorup ne demek istediğinizi anlayamadık dese, konu bitecek. Herkes sualler soruyor. İşte o zaman susan kazandığının manası anlaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izah ettiği zaman hiç kimsenin suali kalmıyor. Ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhu Allah'a göndermek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı anda ölmeden evvel öldünüz. Öldüğünüz zaman ne olacak? Aynı şey olacak. Eğer vücudunuzdaysa ruhunuz, öldüğünüz zaman mitokondriler elektrik üretimini durduracak. Çünkü böyle bir dizaynda ölümde ölüm meleklerinin yapacağı ilk şey kontağı kapatmaktır. Yani elektrik üretimi durdurmaktır. Elektrik üretimi durunca vücuttaki bütün fonksiyonlar otomatik olarak durur. Çünkü hepsini vücuda getiren enerjidir. Enerji yoksa ölüm vardır. Enerji var olunca elektromanyetik alanlar vücudunuzda görev yapar. Yani vücudunuzda görev yapan bu elektromanyetik alanlar vücudunuzun ruhunuzu çeken bir kutbuyla ve nefsinizi çeken diğer kutup elektromanyetik alanları devamlı canlı tutar ve ruhunuz vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. Nefsiniz de fizik vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. İkisi de vücudun içinde bu çekim sebebiyle kalabilirler. Ama ne zaman kontak kapanmışsa, fizik vücudunuz elektrik enerjisi üretmiyorsa mitokondriler yoluyla, artık manyetik alanlar da bitmiştir. Ne nefsinizin ne ruhunuzun fizik vücudunuza girmesi artık imkansızdır. Ve nefsiniz sol tarafınızda, ruhunuz sağ tarafınızda yere paralel olarak vücudunuzdan ayrılıp beklerler. Ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır ölüm melekleriyle birlikte. Yedi gök katını beraberce çıkacaklardır. Sitre-i Münteha'ya kadar melekler eşlik edeceklerdir. Oradan da ruhunuz kendi başına Allah'a ulaşacaktır. Bunun manası nedir? Bunun manası ölünce ölmektir. Ruhunuz ölünce vücudunuzdan ayrılmıştır, Allah'a ulaşmıştır. Peki ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i müteakip ruhunuz tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a dönecektir. Siz hayattayken. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Kendisini Allah'a ulaştıran bir yolu itaz edecek ve meaba sığınacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu da ölmeden evvel ölmek. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Vallahu indehu hüsnül meab. Ve Allah'ın katında Allah en güzel sığınaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, susan her zaman kazandı. Bize de susmak zamanı geldi, vaktimiz tamamlandığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayacak vasıflarla donatmasını, o hedeflere ulaştırmasını, sizleri zülcenahen kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için, insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde gene sizlerle birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu saadet adını verdiğimiz şey, mutluluk adını verdiğimiz şey, ne ola ki? Mutlulukla, saadetle ne demek istiyoruz? Hadi gelin siz de bir tarifini yapalım mutluluğun. Dünya mutluluğunun bir tarifini yapalım. Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Savaşların bittiği, kavgaların bittiği, durmuş oturmuş bir sükunet durumu. Bu uyum hali devamlı olmalıdır. Devamlı değilse mutluluk yoktur. Bir zevkin zevk oluştuğu zaman nişanması, sonra da bitmesi söz konusudur. Orada mutluluk olayı yoktur. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk devamlı bir sülh ve sükun halidir, anlaşmazlıkların bittiği noktadaki durumdur. Kavgaların bittiği noktadaki durumdur. Ve devamlı bir sülh ve sükun ortamının olması gerekir. Birinci özelliği bir sülh ve sükun hali olması. İkincisi devamlılık. Ama üçüncüsü de var. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, diyalektik savaş sona ermiş olacak. Hem dış aleminizdeki başka insanlarla kavganız, anlaşmazlıklarınız bitmiş olacak. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. Öyleyse üç ayrı cepheden bakıyoruz mutluluk olayına. Devamlı bir betire, devamlı bir sulh ve sükun hali. Ve iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile olan ilişkilerinizde yaşanacak. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Hiç düşündünüz mü istediğiniz ne diye? İstediğiniz şey mutluluk. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak için yaşıyor. Ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Mutluluk konusunda kendilerine düşenleri yapmadıkları için. Olması lazım gelenleri çoğu zaman bilmedikleri için insanlar mutsuz. Yoksa siz de umutsuzlardan mısınız? Biz dinleyenlerden pek çok insanın şu anda mutsuz olduğunu tahmin etmek güç değil. Ama ümidinizi kesmeyin sevgili kardeşlerim. Mutsuz olmak şeytana insanın yakasını kaptırması demektir. Unutmayın. Bir tarafta Allah var, sizin sadece mutlu olmanızı ister. Öbür tarafta iblis var, sizin mutlaka mutsuz olmanızı ister. Mutlaka mutsuz.
İblise göre siz mutsuz edilmesi lazım gelen onun düşmanlarından birisiniz. Kim olursanız olun. İnsansanız Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Zürriyetindensiniz. Öyleyse mutlaka sizin de savaşı var bu köfte varın. Onu iyi tanıyın. Çok iyi bir kılavuzdur. Sizi en güzeli ulaştırır. Nasıl? Çok basit. Söylediklerinin tam aksini yapacaksınız. Ne zaman bir namazın vakti girip de içinizden bize size hadi canım sen de şimdi namaz kılıp da ne yapacaksın? Bak bu kadar işim var. Sen git işini yap. Dediği zaman bileceksiniz ki bu köftehor iblis. Sonra sorusu da var. Zikir yapmaya kalktığınız zaman ona mani olan. Doğruları yapmaya başladığınız anda onu engelleyip sizi yanlışa götürmeye çalışan. Bir konuda bir şey yapmaya karar verdiğinizde sizi o kararınızdan caydırmak için bütün gayretiyle çırpınan bir varlık. Bir karar verdiniz. Bir yere gideceksiniz. Ya da bir iş yapacaksınız. O kararı verdiğiniz andan itibaren sizin onu değil de başka bir şeyi yapmanız için size aklınıza gelmeyen deliller getirecektir. Eğer yapmaya karar verdiğiniz işten vazgeçip de size gelen tavsiyeyi, iblisin tavsiyesini yerine getirmeye kalkarsanız, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki bir sesin sizin birinci defa karar verdiğiniz şeyin yapılması istikametinde sizi kandırmaya çalıştığını göreceksiniz. Ve o ana kadar aklınıza gelmeyen başka deliller getirecektir. Ve de bunu kabul edip de ilk şekline dönerseniz, ikinci şekil için yeni akılcı öneriler getirecektir. Alternatifler arasında değerlendirmediğiniz kendilerini. İşte bu devamını sizi iradi yapınızı zayıflatmak üzere verdiğiniz kararlardan caydırmaya çalışan bu varlık şeytandır. O siz değilsiniz. Son derece akılcı bir biçimde iç sesinizi taklit eder. İç sesiniz ne mi? Hadi gelin sizinle beraber dilimizi kımıldatmadan içimizdeki sesle şöyle birazcık zikir yapalım. Ne diyeceğiz? Allah kelimesini kullanacağız ama dilimizi kımıldatmayacağız, sesle çıkarmayacağız. Yani kalbimizdeki iç sesimizle Allah diyeceğiz. Kısa bir süre. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.

Şimdi elimizi nabzımıza koyalım. Kalbimizin atışlarını hissedelim. Hem atar damarı hem toplar damarı parmağımızın ucuyla yakalayabildiysek, o zaman çift tecelli olarak Allah kelimesinin tekrar edilmesine uygun bir ritim yakalayacaksınız kalp atışlarınızda.

İşte şu Allah kelimesini şimdi 8-10 saniye kullandınız ya, söylediniz ya, içinizdeki sesle dilinizi kullanmadan, ama Allah dediniz, çok iyi biliyorsunuz dediğinizi. İşte o ses sizin sesinizdir, sizin iradenizle gerçekleşti olan. Ama ne zaman sizi içinizden bir ses, o sesin aynına yaklaştırmaya bütün gücüyle uğraşır, fark edemezsiniz onun olduğunu, sizin olmadığını, sizi zikirden vazgeçirmek için akla gelmedik hileler icat eder, çekici faktörler devreye sokar. O sesi duyarsınız, kendi sesinizden ayıramazsınız. Zannedersiniz ki siz öyle olmasını istediniz. Allah'ın yoluna giren bir insan hep en güzeli savunmalıdır. En güzele yaklaşmaya çalışmalıdır. Bu ses sizin sesinizdir. Allah'ın yardımıyla gerçekleştirirsiniz. Ama ne zaman ki zikir yapmaya karar verdiniz, içinizden bir ses onu engellemeye çalışıyor, gene sizin sesiniz gibi. Sizin sesinize çok yakın bir dizaynda, iç sesinize, sessiz sesinize. Ne dedim? Sessiz ses. Yahu diyeceksin, sessiz ses de olur mu? Oldu ya. Demin Allah Allah Allah diye sesli zikir yerine dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesle ne dediniz? Gene Allah Allah Allah dediniz. Ama sessiz sesinizle. İşte iblis sizi mutsuz etmek için hayatını vakfetmiş olan bu menhus varlık, sizi mutsuz etmenin standartlarını çok yakından bilir. Şeytanlar kalabalık bir toplumdur. Her biriniz için bir tane çevrenizde hep dolaşır. Sizi Allah'ın yolundan ayırabilmek için, yanlışlıklar yaptırabilmek için size vazgeçmez. Ben sevgili kardeşlerim, şimdi deneyin. Bir karar verin. Ondan sonra neler olacağına bakın. Mesela zikir yapmaya karar verin. Başlayın zikre. Sizi o zikirden vazgeçirebilmek için içinizdeki sesin ne numaralar yaptığını seyredin. Ya da başka bir karar verin. Bir iş yapmak üzere, yazı yazmak üzere harekete geçtiniz. Sizin aklınıza hiç o anda gelmeyen, bakın kaç tane mazeret saklı size sayacaktır. Maksadı ne? Sizi iradi açıdan zayıf düşürmek. İradi açıdan sizi nasıl zayıf düşürecek? Kararsız kılarak. Birinci kararı vereceksiniz, onun aksini müdafaa edecek, ikna etmeye çalışacak size, vazgeçmez. Devamlı uğraşır. Eğer ikna eder de onun zıttı olan ikinci alternatifi kabul ederseniz, tam onu yapmak üzere harekete geçerken birinci alternatife tekrar sizi döndürmek için yeniden aklınıza gelmeyen yeni deliller ortaya getirecektir. Tek bir maksadı var. Sizi irade zaafına uğratmak. İradenizi zayıflatmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir karar verdiğin zaman hiçbir şekilde ondan vazgeçme. Siz de aynı şeyi yapın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok seviyoruz bir bilseniz. Bizim sevgimiz de sevgi mi? Asıl sizi seven o. Onun sevgisini aklınızda canlandıramazsınız. Onun sevgisinin büyüklüğünü, onun ihtişamını, sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? Onunla mücadele etmek mecburiyetindesiniz iblisle. İblis, şeytan, iblis dediğimiz zaman sadece bir tek şeytan söz konusu. O, kıyamete kadar yaşayacak olan o, en büyük düşmanınız. Bir de hepinizle her an beraber olan, sizi Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan şeytanlar. Bunlar gerçek şeytanlar. Ve size düşünce platformunuza, hepinize ayrı ayrı ulaşırlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de etrafınızda insan şeytanlar oluşacaktır. Sizi Allah'ın yolundan kim vazgeçirmeye çalışıyorsa, Allah için bir şeye karar vermek üzereyken, onun yapılmaması istikametinde bir gayretin sahibi ise, ya da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek üzere size tesir eden bir ses duyuyorsanız içinizden, işte onlar şeytanlar, dışınızdaki bir takım insanlar da size bunu yaptırıyorsa, mesela Allah'a ulaşmayı denemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Şimdiye kadar böyle bir şey duydunuz mu hiç? Biz duymadık. Öyleyse duymadığınıza göre yoktur bu. Allah'a ulaşmayı denemekte birisi çıkıyor, bir palavra atıyor. Allah'a ulaşmayı denemezseniz şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Boş ver diyor sen onu. Sen Allah'a ulaşmayı falan dileme. Böyle bir dizayn içerisinde bunu etrafınızdan birileri size söylüyorsa onlara tağut diyor Allah Teala, insan şeytanlar. Sizin hayatınızın en büyük faktörü cennetle cehennemin kapılarından birine sizi ulaştıran temel faktör. İslam olmanın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bapta muhteva neyi ifade eder? Ona bakalım. Hı? Şeytan, şeytanın kabilesi, yani her birinizle her an beraber olan, düşünce platformunda size yanlışları yaptırmaya çalışan şeytan şeytanlar. Size musallat olabilen cinler, onlar da cin şeytanları oluşturur. İşte bir takım insanlar var, cinlerin tasallutuna uğramış durumda. Cinler, insanların içine girmek için, ona hükmedebilmek için fırsat kollarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için bizlerin kıymetini en çok idrak edebilenler, cinlerin saldırısına uğramış olan kardeşlerimiz. Onlar o ızdırabı o boyutlarda yaşadıktan sonra onlardan kurtuldukları zaman Allah'ın sevgililerine, onları kurtaranlara çok büyük bir sevgi ve saygı duyarlar. Arkasında onların, mesela bizim bir dahlimiz yok. Bunu gerçekleştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan yaşar. Başında devrin imamının ruhu olan bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta 12 tane insanla tövbe ederken, tövbe ettiği an, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak mutlak olarak yerleşir. Yerleştiği andan itibaren şeytanın tasallutu
tağutun tasallutu, insan ve cin şeytanların tasallutu bitmiştir. Artık ona cinler saldıramaz, cinler o kişinin içine giremezler. Ona dediklerini yaptıramazlar. Bu bir kurtuluş çeşitlisidir. Allah Teala iblisin tuzaklarını en iyi bilendir. Onları öyle önleyebilecek olan çare de elbette Allah'a aittir. Böyle bir korkunç ızdırabı yaşayan insanlar o cinlerden kurtuldukları zaman onlar irşat makamına en çok değer verenlerdir. O acıyı çektikleri için, o ızdırabı yaşadıkları için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların şeytanın tasallutuna uğramaması için Allah Teala'nın reçetesi var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi mümkün kılacak 7 tane furkan verecek. Sonra günahlarınızı örtecek. Sonra huşu sahibi olacaksınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen şeyler ve irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. İşte tabiyet deyince film burada kopuyor. Birçok kibirli insan için tabiyet büyük bir problemdir. Nefsi asla başka birisinin elini öpmeyi kabullenemez. Üstünlüğün kendi ölçülerine göre olduğunu zannederler. Oysa ki üstünlüğün tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için irşat makamını Allah tayin eder. Dikkat edin. Allah Teala devri nemamına ulaşın da onun elini öpün demiyor hiç kimseye. Hayır, böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmayı, ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Sizin yanınızda olan, sizin ulaşabileceğiniz bir yerde olan birisidir onlar hep. Her tarafta Allah'ın dostları vardır. Alınlarında yafta yazmıyor. Benim elim öpülür, ben mürşidim diye. Ama hacet namazını kılıp soran kişi ulaşabileceği yerde mutlaka birisini bulacaktır. Her yerde onlar vardır. Hadi gelin bir defa daha hatırlayalım. Bir delikanlı Osmanlı'nın yükselme devresinde karar vermiş evliyalar.

Hiç kimseye söylemeden adım adım insanlar bir şeyler söylüyorlar bizim delikanlıya. İşte sevgili kardeşlerim, kim nerede yaşarsa yaşasın, onun bulunduğu yerde, yakın bir noktada, ulaşabileceği bir yerde mutlaka kendisine tabi olunacak birisi vardır. Vekaleten de olsa tabiyet, asalete götürebilecek olan o en yakındaki kişilerdir. Mutlaka ön tabiyet onlara yapılır. Ve kim tarafından tabiyet gerçekleştirirse gerçekleştirilsin, o kişinin başının üzerine tabiyetini gerçekleştiren kişinin ruhu gelmez. Devrin imamının ruhu gelir. Her devirde şeytanı yenebilecek olan tek kişi, şeytanın borusunun ötmeyeceği tek kişi odur. Yani şeytanın büyüsünün, hüddamının işlemeyeceği bir olay var mı? İnsanların, cinlerin tasallutundan, saldırısından, hüddamdan ve büyüden kurtulmasını, yani büyünün o kişiye tesir etmemesini, cinlerin o kişiye saldıramamasını temin eden bir faktör var mı? Var. Devrin imamının ruhu. Kim Allah'laşmayı diler de Allah-u Teala'nın 7 tane furkanırsa, günahları sevaba çevrilirse, irşada ulaşırsa, irşat makamına ulaşırsa, hacet namazını kılıp, herhangi bir mürşide ulaşıp onun önünde tövbe ederse, tövbe ettiği an 12 tane ihsanla tövbedir bunun adı. Tövbe ettiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda, irşat makamı kim olursa olsun başının üzerine gelen nimet devrin imamının ruhudur. Ve o bir muhafızdır. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala 31-32. Ayet-i kerimelerinde diyor ki: "Ve uzifetül cennetil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune nikille evvamin hafiz." Diyor ki Allah Teala, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğun şey budur. Bu cennettir. Yani hadi cennetinize girin. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olan ruhunu meaba ulaştırmış olandır. Meab Allah'ın zatıdır. Sığınak demek. Vallahi indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki ahsen olan sığınak, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte kimin ruhu vücudundan ayrılır da o sığınağa ulaşırsa, o zaman o kişi evvap olur. Ruhu vücudundan ayrılmış, 7 tane gök katını aşmış, nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirerek o kişi bir yere ulaşmıştır.

Nasıl bir yer? Allah'ın zatı. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Buna fena filah deniyor. Allah'ın zatında ruhun Allah'a ulaşarak fani olması, ifna olması, yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir şey hepimiz için tam 12 defa farz kılınmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Hem ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, Allah'ın birinci daveti, hem de ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah'ın ikinci daveti, Allah-u Teala tarafından üzerinize farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu tabiyet anında mutlaka oradadır. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı oradadırlar diyor Allah Teala. Ve kendisine yetki verilen konuşur diyor. Ve sevap söyler. Söyledikleri şey sevabı oluşturur. Ne demek istiyor Allah Teala? Sadece devrin imamı o gecenin günahlarının sevaba çevrilmesi için yetkili kılınmıştır. Talepte o bulunacaktır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, şöyle dua ederler diyor Allah Teala. Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Müminler için. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tabi olursa, ruhu sana doğru yola çıkarsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi devrin imamı her tövbe merasiminde hazırdır. 1000 yerde, 1 milyon yerde tövbe merasimi yapılsa hepsinde devrin imamının ruhu ve arşı tutan meleklerden bir kısmı hazırdır. Ve olayı seyrederler. O kişinin 12 tane ihsanla gelip gelmediği onlar tarafından bilinir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 7 tane Furkan olan, günahları örtülen ve kalbine %2 rahmet nuru giren kişi onları alakadar eder. Devrin imamının ruhu ve melekler, arşta melekler sadece böyle olan kişi için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mağfiret talebinde bulunurlar. Günahların sevaba çevrilme talebi.
Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ama diyor tövbe edip de Allah'ın yoluna giren ve nefs tezkiyesi yapan, amel-i salihat yapanlar, onlar hariç, bir evvelki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 69'da, Furkan 70'te de Allah-u Teala bunu söylüyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir. Öyleyse ne yaptı Allah Teala? O kişi tövbe etmeden evvel o güne kadarki bütün günahlarını örttü. Çünkü o kişi Allah'ın emrini yerine getirdi. Birinci davet, Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Diledi. Diler dilemez, Allah'ın dizaynı söz konusu ve ikinci davet için hazır hale geldi kişi. Gören, işiten ve idrak eden birisi bu. Ve Allah'a ruhunu ulaştırmak üzere harekete geçti. Birinci davete de icabet etti, Allah'a ulaşmayı dileyerek. İkinci davete de icabet etti, Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçerek. Tabiyetiyle birlikte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Yerleşen Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek? Furkan 70'e göre derecelerin yükselmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah demekten de Allah Teala'nın burada arşı tutan meleklerin orada görevli olması. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. Ve o kişiye yevmü telakın geldiğini haber vermek için. Yevmü telak Allah'a mülaki olma, ilka olma günü. İlkaya günü. Ve bu noktada devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldiği emrini verir. Allah'ın emrinden olan devrin imamının ruhu Allah'ın emrini tebliğ ediyorum der. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edemez. Günde birçok defa vücudu terk eden ruh Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmak imkanının yetkisinin sahibi değildir. Sadece bu şartla tahakkuk eder. 12 tane ihsanla mürşide ulaşan kişinin üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini emreder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bunun muhtevası ne? Bunun muhtevası o kişinin aldığı bu devrin imamının ruhuyla bir bütün teşkil etmesidir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onların üzerine diyor Allah Teala emrimizden ruh göndeririz. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala.
İşte ruhun nasıl geldiği, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Devrine onun ruhu gelip o kişiye ihtar ediyor. O kişiyi uyarıyor, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ünsiyetiniz böylece bir muhafaza altında devam eder. Tabiyetinizin vücuda geldiği an devrin imamının talebi Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Kiram ve katibi melekler tarafından. O kişinin günahları zaten örtülmüştü. Allah'a ulaşmayı dilediği an 5-6 dakika içinde günahları örtülmüştü. Furkanların her birinde 7'de bir Allah Teala'nın nimet vermesiyle ve netice nereye geliyor sevgili kardeşlerim? Allah Teala sonra da tabiyet anında o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Hem günahları affetmiş hem de sevaba çeviriyor. Onların günahlarını, seyyiatini Allah sevaba çevirir diyor. Hasenata çevirir diyor Furkan 70'te. Furkan 71'de de o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş üzere, kabul edilmiş olarak Allah'a döner, Allah'a ulaşır buyruluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuzun dizaynına dikkatle bakın. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah size bütün güzellikleri birer birer yaşatacaktır. Size namazı sevdirecektir. Orucu sevdirecektir. Zikri sevdirecektir. Zekatı sevdirecektir. Allah yolundaki bütün ibadetleri sevdirecektir. Bütün ibadetleri severek yapan birisi olacaksınız. İsteyerek yapan. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır.

İşte muhafaza altında şeytanın hiçbir kötülük yapmasına müsaade etmeyen bir ortamda Allah'ın ilahi iradesi kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sıra Allah'tadır. O ne yapacaktır? Sözünü yerine getirecektir. Ne diyordu? Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine hidayet eder, kendisine ulaştırır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki Allah mutlaka verdiği sözü tutar. Ama tutarken birçok da güzelliği beraberinde getirir. Artık o kişi kör, sağır ve dilsiz değildir. Ölü de değildir. Bütün insanlar hayattayken tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap olanlardan bir kısmı tebliğe kayıtsız kalmanın ötesine geçerler, tebliğe karşı çıkarlar. Karşı çıktıkları zaman Allah Teala derhal harekete geçer. Tabii kişinin kalbi standartlarının bilincinde olan Allah Teala ona göre hareket edecektir. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Başka bir insanın vebalini yüklenmez. Ama kim ki hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden, bunun Allah-u Teala'nın emri olduğunu iddia eden kişiye karşı çıkıp onunla mücadele ediyor. Kendisinde hiçbir ilim ve bir sultan mevcut olmadığı halde onunla mücadele eden insanlar, kibirliler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Nasıl bir dizayn söz konusu? Sizin için sadece Allah-u Teala mutluluğu öngörür. Sizin mutluluğunuz Allah için önemlidir. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için, Allah'ın sizin için öngördüğü mutluluğu yaşayabilmek için sizin cüz'i iradenizin, kişisel iradenizin mutlaka devreye girip talepte bulunması lazım. İradeniz devreye girmedikçe Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız, mutlu olamazsınız. İradenizle Allah'a ulaşmayı dileme kararı vereceksiniz ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci daveti icabet ettiniz, işiten bilen gören oldunuz.
O zaman Allah Teala daha öteye geçiriyor sizi. İkinci davete icabet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçiyorsunuz. İşte 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve Allah'a doğru yola çıkıyor. O zaman mı kurtuluşa ulaşacaksınız? Hayır, değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuldunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunu dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Felaha ermiştir. Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde tecelli ettiği için o kişi nefsini tezkiye etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inen nefse le emmaretin bis su'i.

Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Aklayamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.

İşte kişiyi kurtaran bu Allah'ın rahim esmasıyla tecellisidir. Bu tecelli o kişiyi üst sınırlara doğru taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dizaynının ruhunuzun alavlaştığı noktasında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani sizi mutsuz eden faktörlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutluluğunuz günün yarısına kadar ulaşır. Yani bir günlük davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını artık doğru davranış biçimleri sergileyebiliyorsunuz. Bu günün yarısından daha çok mutlu olduğunuzu gösterir. Bu arada irşat makamına ulaştığınız zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştı. Her %7 fazilet birikiminde, fazl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz 7 tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman ermiş olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbinde %51 haslet vardır. Artık fazilet vardır. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Artık hakimiyet afetlerin değil, faziletlerindir. Öyleyse nefsinizin kalbinin yarısı aklandığı için şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Ama hakimiyet alanının böyle olmasına rağmen Allah-u Teala'nın iradesi sebebiyle şeytan sizi Allah'ın yolundan caydıracak olan hiçbir noktada tesir altına alamaz. İlahi irade onu vekil ettiğiniz için Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ilahi iradesini kendi cüz'i iradesine vekil etmiştir. Ve Allah vekaleti mutlaka üstlenir. Üstlenmemesi söz konusu değildir. O kişi üzerinde tecelliye hemen başlar. Derhal başlar. Evvela ruhunu vücudundan ayırıp o kişinin Allah'a doğru yola çıkartır. Çıkartır. Mücadele ilmiyle başının üzerine devrilme mi gelir? Kalbine kişinin iman yazılır. Mümin 15'te ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim üzerinde yerini alır. Yani tabiyet anında. Sonra Allah'a doğru bir yolculuktur başlar. Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Çünkü bu konuda sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır buyruluyor. İşte Allah'ın garantisi altında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi tahakkuk etmiştir. Dünya hayatınızın da yarıdan fazlası mutlu olarak geçecektir. Cennet saadetinin de 3. katına sahip oldunuz. Zikrinizi devam ettirirseniz bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. O zaman dünya mutluluğunuz da %100'e ulaşır. Cennet mutluluğunuz da Ullerbap makamında, İhlas makamında 5. seviyeye yükselir. İrşada ulaştığınız zaman 6. seviyeye ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman
yedinci ve son seviyeye ulaşır. Hem cennet mutluluğu, hem dünya mutluluğu sizlerin olur. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Kim olursanız olsun, olun, sizi çok sever. Asla vazgeçmez. Hep bir ümitle Allah Teala sizden yanadır. Her şeyi sizin mutlu olmanız için vücuda getirmiştir. İşte ne zamanki daimi zikrin sahibisiniz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erer. İç dünyanızda mutlu olursunuz. %100 nefsin afetleri yok olduğunda, dış dünyadaki insanlarla kavganız bitmiştir. Çünkü siz onlara dost oldunuz. Onlar size düşman da olsa bir şey yazmaz. Sizin için kıymeti harbiyesi yoktur konunun. Ve Allah ile olan ilişkinizde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, neyse ki hiçbir iyiliği işlemeyen bir özellik kazandınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? Mutluluk sizin için. Allah-u Teala sizleri o mutluluğa ulaştırmak için her şeyi yapar. Mutluluk sizler için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluk temennilerimizle, dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz vahiy. Nedir vahiy?

vahiy Allah'ın kişiyle tekellüm etmesidir. Konuşmasıdır. Karşılıklı bir muhaberenin oluşması halidir. Vahide Allah-u Teala'nın söyledikleri asıldır. Allah'ın kişiyle konuşmasına bir karşılıklı konuşma ortamının doğması müessesesine kişinin Allah'a müracaatı, onun üzerine Allah'ın o kişiye cevap vermesi haline vahiy denir. Böyle kişiler ulul elbab adını alır. Böyle kişiler ehli tezekkürdür. Allah ile Allah'ın uygun gördüğü konuları tezekkür etme, karşılıklı konuşma imkanının sahibi olan kişiler. Halise vahiy nerede başlar? Vahiy daimi zikre ulaşan kişide başlar. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi için artık ehliyet-i zikir olmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi 7 tane vasıf sahibi olur. 7 vasıf. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 3. Bu kişinin kalp gözü açılmıştır. 4. Bu kişinin kalp kulağı açılmıştır. Kişi, daimi zikre ulaşan bu kişi, kalp gözü açılan birisidir. Yani Allah'ın kendisine gösterdiklerinin hepsini görür. Allah neyi gösterdiyse, onun kalp gözü neyi gösterdiyse, bu kişi onları mutlaka görür. Kalp kulağına neyi söylemişse onu işitir. İşte Allah'ın o kişiye söylediklerinin hepsi vahidir. Mutlaka karşılıklı bir konuşma ortamı doğar. Bu kişi bu konuşma ortamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan kişi olarak ehli tezekkürdür. Yani Allah ile konuları müzakere eden, konuşabilen bir özelliğin sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an Allah-u Teala'dan devamlı derecat kazanan birisidir. O sırada herhangi bir yanlışlık yapsa, derecat kaybetse, kaybettiği derecenin kazandığı dereceden derece kadar olması mümkün değildir. Her an kazançlıdır kişi. Bu sebeple ehli hayırdır. Aynı zamanda da hikmet sahibidir. Allah ona Kur'an'ın birçok sırrını öğretir ve öğrettikleriyle konuyu bütünleştirir. O kişi herhangi bir ayete baktığı zaman bu ayetin 28 basamaktan hangisine tekabül ettiğini, hangisini temsil ettiğini bilir. Öyleyse hikmetin başladığı seviye, ayna yakinin başladığı seviye kişinin ehli tezekkür olması halidir. Bilmiyorsanız zikir ehline, yani tezekkür ehline sorun diyor Allah-u Teala. Onlar bize sorarlar, biz de onlarla konuşuruz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, vahyin dışında Allah-u Teala insana bir şeyler ulaştırır mı? Ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın o kişiye başka bir
ulaşma tarzıdır. Adı ilhamdır. Bir kişi bir şiir yazıyor bir farz ve bir kelimeyi bir türlü oturtamıyor yerlerine. Arayış içerisinde o kelimeyi düşünüyor. Bakıyorsunuz Allah-u Teala o kişinin kalbine ilham vermiş, o kelimeyi ona Allah-u Teala ulaştırmış. Burada karşılıklı konuşma yoktur. Burada Allah'a sual sorulup da cevap alma söz konusu değildir. Allah'ın dilediği zaman o kişiye bir ihsanı olarak birkaç kelime söylemesi, bir kelime söylemesi, karşılıklı bir konuşmanın oluşmadığı, sadece Allah'ın bir belli noktada o kişiye yardım ettiği bir veya birkaç kelimelik bir ulaşma. Bu ilhamdır. İlhamla vahyi sakın birbirine karıştırmayın. İlham erkenden vücuda gelebilen bir husustur. Allah-u Teala ilhamdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki ve nefsi ve ma sevaha ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve o nefsin sevva edene, dizayn edene, şekillendirene ve elhamaha fücuraha ve takvaha, o kişiye şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Takvası da fücurda ilham edilir. Fücur şeytandandır. Takva da Allah'tandır. Onun için Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyoruz. Kat efyaha men zekaha, kim o kişi ki nefsini tezkiye etti, kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erdi. Cenneti sağladı diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanla Allah arasında bir müessese kurulmuş. Vahiy müessesesi. Bu karşılıklı konuşmadır. Allah-u Teala Zümer suresinde diyor ki Allah'ın hiç kimseyle karşılıklı konuşması olmamıştır illa vahyire. Yani karşılıklı bir konuşma söz konusuysa, tekellüm söz konusuysa, o zaman bunun adı mutlaka vahidir. Allah konuşur kuluyla ve konuştuğu zaman bunun adı vahiydir. Şimdi bir inanış var. Vahiy peygamberleridir. Peygamberlerin dışında kimse vahiy alamaz. Son peygamber de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre vahiy onunla kesilmiştir deniyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir vaka, yanlış. Allah-u Teala hiç de öyle söylemiyor. Bu insanların Kur'an-ı Kerim'i incelemek yerine sadece kafalarındaki yanlış şeyleri bir iddia konusu yapmaları ve de herkese bunu zorla kabul ettirmeye kalkmaları, bu baştan aşağı yanlış bir husus. Allah-u Teala vahiy müessesesinin bir defa devamlı olduğunu, Allah-u Teala dilediği zaman peygamber olmayanlara da, bırakınız peygamber olmayı yani nebi olmayı, resul olmayanlara da Allah-u Teala'nın vahiyde bulunacağı, vahyedeceği Kur'an'da kesinlik kazanmıştır. Öyleyse
da bizim sevgili kardeşlerimiz, din adamlarımız Resul ile Nebi arasındaki farklılığın dahi farkında değiller. Akaidin temel kaideleri bu yüzden yara almıştır ve yanlıştır. Diyorlar ki bütün nebiler Resul'dür. Bütünüyle doğru bir ifade. Akaidin birinci kaidesi yerlerine oturuyor. Bütün nebiler, yani peygamberler Resul'dür. Aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Aynen Kur'an hakikatlerine uygun. Ama ya ikincisi, bütün Resuller de nebidir. Yanlış sevgili kardeşlerim, bütün Resuller nebi değildir. Üçüncü kaide gene yanlış. Resuller kendilerine verilen şeriatla dünyayı idare eden peygamberlerdir. Kendilerine kitap verilen ve o kitaptaki şeriatla hükmeden peygamberlerdir diyorlar Resuller için. Yanlış. Hem Resuller peygamber değildir, hem de kitaplar Resullere değil, nebilere verir. Şeriat kitapları Resullere değil, nebilere verilir. İki açıdan da üçüncü ana inanış, o da yanlış. Dördüncüsü de yanlış. Çünkü diyorlar ki nebiler de kendilerine kitap verilmeyen Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Bu sözde doğru olan bir tek şey vardır. Nebilerin peygamber oluşu. Gerçekten öyle. Ama kendilerine şeriat kitabı verilmeyen demeleri bütünüyle yanlış. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet kelimesinde Allah-u Teala bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor ve hikmet verdiğini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Resullere verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir diyorlar. Hayır. Kendilerine verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir nebiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey yanlış. Bu kadar çok yanlışın içerisinde bu insanlarla neyi konuşacağımızı da doğru dürüst tayin etmek pek mümkün olmuyor. Çünkü her şey asırlardan beri gelen bir birikimin karanlığı altında hep yanlış bina edilmiş. Ve o yanlışlıkları insanlara doğru diye öğretiyorlar. Ve orada her şey değerini kaybediyor. Şimdi iddialar. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Cevap, vahyeder. İşte Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesi. Kelime kelime bakalım. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesine. Ve evha rabbuke ilen nahli. Rabbin arıya vahyetti. Enittehizi minel cibali buyuten ve mineş şeceri ve mimma ya'işun. Dağlardan, ağaçlardan ve onların, yani insanların kurdukları çardaklardan evler, yani kovanlar edinmelerini senin Rabbin arıya, bal arısına vahyetti diyor. İnsana vahyetmeyeceğini zanneden bu iddianın sahipleri burada acaba biraz utanç duymazlar mı dersiniz? Allah-u Teala bırakınız bir insana vahyetmeyi, arıya bile vahyediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i hacir altına almak, kontrol altına almak, Kur'an-ı Kerim'i adeta sorgulamak, bu
aslında bir cürümdür, bir suçtur. Kur'an-ı Kerim yargılanmaz. Kur'an-ı Kerim'e sadece itaat edilir. Başka kitaplar Kur'an'la yargılanır. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Öyleyse eğer Allah Teala arıya vahyediyorsa peygamber olmayan insanlara da haydi haydi vahyeder. Peki Maide 111'de ne diyor Allah Teala? Gene beraberce bakalım. Evvela söyleyeyim ben ayetin muhtevasını. Hazreti İsa diyor Allah Teala onlarda şüphe görünce sordu. Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler dediler ki Allah yolunda yardımcıların biziz. Allah Teala diyor ki biz bunun söylemelerini vahyettik diyor. Onlara vahyettik. Öyleyse

Maide suresinin 111. ayet kelimesi. Ve iz evhaytu ilel havariyine en aminu bi ve bi resulü. Havarilere, Resulüme ve bana iman edin diye vahyettiğim zaman kâlû dediler ki âmennâ, inandık, iman ettik. Ve şehid ve ennenâ müslimûn, şahit ol ki biz teslimiz. Teslim olanlar olduğumuza şahit ol. Demin söylediğim bir ayet-i kerime başka bir konudaki bir ayet-i kerimeydi. Maide 111. Bu Allah-u Teala açık bir şekilde havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman diyor. Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiği kesin. Hiç kimse de havarilerin peygamber olduğunu, nebi olduğunu iddia edemez. Söylediğimiz gibi zaten her şey yanlış. Nebi kavramıyla Resul kavramı tamamen birbirine karıştırılmış. Hepsi peygamber zannediliyor. Öbür taraftan da vahiy müezzesesi. Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakan insanlar tarafından peygamberlerle beraber, son peygamber, peygamber Efendimiz Hazretleri'yle beraber vahiy meclisesi sona ermiştir diyorlar. Hangi ayeti senden söylüyorsun diyoruz. Hiçbir ayet göstermeleri söz konusu değil. Ama bu ayetler vahyin peygamberlerin dışındaki insanlara da yapıldığını Kur'an ayetleriyle kesin şekilde açıklıyor. Öyleyse Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyetmez, peygamberlerin dışındakileri de vahyeder. İşte Hazreti İsa'nın havarileri, insanları da bırakın, hayvanları da, arıları da Allah-u Teala vahyeder. Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesi. Sonra Allah-u Teala'nın biz yerlere ve dağlara vahyettik diyor Allah-u Teala. Zilzal Suresi 5. ayet-i kerime. Biz yerlere ve dağlara vahyettik. Allah-u Teala bırakınız insanı, cansız şeylere dahi vahyettiğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın demek ki vahiy müessesesi hiç de peygamberlerle hudutlu gibi görünmüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insanlar kendi aralarında kararlaştırmışlar. Hadi biz herkese söyleyelim ki peygamberlerden başka Allah-u Teala kimseye vahyetmez. Asırlardan beri bu konu böyle kitaplarda yazıla yazıla bugüne gelmiş. Ve de bu zavallı insanlar zannediyorlar ki Allah peygamberlerden başka kimseye vahyetmez. Görüyorsunuz ki vahyeder. Ve (gülüyor)

Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyedeceğimiz şeyi vahyetmiştik. Demiştik ki sen çocuğunu bir beşeğe koy ve Nil Nehri'ne bırak. Geri kalanını biz hallederiz. Hazreti Musa'nın annesi bir peygamberin annesidir. Ama peygamber falan değildir. Hazreti Meryem de Hazreti İsa'nın annesi her zaman Allah ile konuşurdu. Allah Teala diyor ki Hazreti İsa doğup da doğacağı zaman ben ne yapmam lazım? Bana bir işaret ver. Allah'la konuşuyor. Allah Teala diyor ki senin işaretin 3 gün hiç konuşmamandır. Doğumdan itibaren 3 gün konuşmayacaksın. Çocuğu göstereceksin. Allah Teala Hazreti İsa bir peygamber olarak doğuyor. Ama annesi peygamber falan değil. Sadece Hazreti İsa'nın annesi. Ama Allah Teala ona vahy ediyor. Sonra Allah Teala'nın Hazreti Musa'nın da annesine vahyettiği Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, peki Allah Teala Araf suresinin 63. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Diyor ki eve acibtum en ca'ukum zikrun min rabbikum ala raculin minkum li yunzirekum ve li tetteku ve lealekum turhamun. Sizi uyarması için ve takva sahibi olmanız için içinizden bir adama Rabbinizin zikretmesi, vahyetmesi, size

ulaştırır. Ve vahiy yoluyla ulaştırır. Başka bir yol kullanmaz. İşte insanlardan bir adam, o adama Allah-u Teala'nın zikrinin gelmesine, Allah-u Teala'nın ona vahyetmesine şaşırdınız mı diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin ikinci ayet-i kerimesinde de aynı ifadeye rastlıyoruz. Çok benzer bir ifade. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ekâne linnâsi acaben en emhaynâ ilâ recûlün minhum. Allah'ın bizim diyor Allah-u Teala nakullanmış bizim onlardan bir adama vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? En enzirin nase, nası inzar etsin diye, uyarsın diye, insanları uyarsın diye ve beşirillezine amenu ve amenu olanları müjdelesin diye. Karın hep böyle. Amenu olmayanların uyarılması, amenu olanların müjdelenmesi. İki tane müessesesi var. Bütün Resullerin, bütün Nebilerin insanları uyarmak, herkesi ama amin olunca Allah'a ulaşmayı dileyince kişi amin olanları müjdelemek. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Onların Rablerinin dininde sıdk makamı vardır diyor. Sıdk kademesine sahiptirler diyor o insanlar. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kafirlerse şöyle der, bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala içinizden birine diyor, onlardan herhangi bir adama, Allah-u Teala'nın seçtiği bir kişiye vahyetmesi, İnsanlara acayip mi geldi diyor. Öyleyse gördüğümüz açık ve kesin bir müessese Allah-u Teala'nın hep insanlara bir şeyler söylediğini görüyoruz. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, söylediğimiz şey açık ve kesin. Her devirde Allah-u Teala insanlara vahyetmiştir. Asıl vahyinin muhatabı elbette nebilerdir, peygamberlerdir. Onlardan sonra da Resuller gelir. Her kavimdeki Resuller, peygamberler de nebilerdir. Ve nebilerin bulunmadığı zamanlarda da nebilerin yaptıkları huzur namazının imamlığı görevini her kavimdeki Resullerden birisi üstlenmiştir. Allah-u Teala mutlaka huzur namazının imamlığına yaşayanlardan birisini mutlak olarak tayin eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yanlışlıklar insanları Allah'tan uzaklaştıracak sonuçlara götürüyor. Kur'an hepimize dinimizi öğretecek olan bütün kainata Allah'ın kainattaki tek dinini öğretecek olan bir harfi bile değişmeyen bir kitaptır.

diğer mukaddes kitaplarda değişikliklerin olduğunu herkes biliyor. 4 tane İncil olması zaten çok açık bir hüviyette. Kitapların değiştirildiği konusundaki kanaati kesinleştiriyor. Öyleyse doğrular Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın her devirde tayin ettiği bütün kavimlerdeki Resuller vazifelidir. Her devirde, bütün devirlerde, bütün milletlerde onların diliyle konuşan Resuller bu görevi hep yapmışlardır. Bugün de dünyada ne kadar kavim varsa bu görev yapmaya devam etmektedir. Öyleyse Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Kesintisiz bir şekilde göndeririz. Ve bütün kavimlere göndeririz. Şimdiye kadar hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Burada Allah-u Teala'nın bütün kavimler demekten muradı elbette o kavimlerin çoğunluğu. Her kavimde az bir kesim insan o devrin Resulüne ki Resullerin bir kısmı sadece Nebidir. İnandılar ve tabi oldular. Yalnız onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Ötekilerin hep gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse Allah'ın dizaynı içerisinde Allah'ın istediği şeye dikkatle bakalım. Ne istiyor bizden? Kurtuluşumuzu istiyor. Cennete girmemizi istiyor. Dünyada mutlu olmamızı istiyor. Ve bunun için de her şeyi hazırlamış. Yolu göstermiş. Ve herkesin o mutluluğu yakalamasını, dünya mutluluğunu da, cennet saadetini de yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşmak için her zaman vahye ihtiyaç yok mu? İnsanlar öyle devirler geçiriyorlar ki din unutuluyor. İblis dini gene insanlar eliyle, insan şeytanlar tağut eliyle dinlerin hepsini yok etmiş. Zaten dinlerin hepsi dediğimiz zaman aslında bir tek dinin çeşitli varyasyonlarını kastediyoruz. Varyasyon da olmaması lazım. Sadece Allah'a teslim olmak söz konusu. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Son Nebi'ye indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kıyamete kadar dünyayı ve kainatı idare edecek olan son şeriat kitabı. Bu kitap aynen duruyor. Hiç kimse onu değiştirmeye güç yetiremez. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik ve biz onun muhafızıyız. Biz diyor Allah-u Teala. 3 defa biz kelimesini kullanmış.
ve Kur'an'ı indirmiş ve muhafaza ediyor. Öyleyse şeytan ne yapıyor? Şeytan da Allah'ın muhafaza ettiği Kur'an'dan insanları ayırmaya çalışıyor. Başarmış mı? Çok büyük ölçüde başarmış. Bugün İslam aleminin %90'dan fazlası Kur'an'ı yaşamıyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler aslında Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 12 ihsanla tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, tam 7 tane safha. Bu 7 safhanın 7'si de unutulmuş sevgili kardeşlerim. Öyleyse bunların hepsi unutulunca Allah-u Teala'nın bu zamanki insanlara zulmetmesi mümkün olabilir mi? Unutturan gene insanlardır. Öyleyse ne halleri varsa görsünler mi diyecek Allah-u Teala? Öyle demeyeceği için vahiy müessesesini bitirmiyor. Öyle demediği için kıyamete kadar bütün kavimlerde Resul bulunduracak. Nitekim bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Kendi dilleriyle, o kavmin lisanıyla, o kavimdekilere hitap ediyor. Vahiy olmazsa Allah-u Teala o Resulleriyle nasıl konuşacak? Sadece Resulleriyle değil, velilerle de Allah-u Teala konuşur. Sadece konuşmakla kalsa kitap yazdırır. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi Allah yazdırdı diyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin o meşhur kitabı. Bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Ne önünden ne arkasından batıl arız olamaz diyor. Eşref Rumi Hazretleri kendisine divanının Allah-u Teala tarafından yazdırıldığını söylüyor. Hacamet Yesevi Allah'ın yazdırdığını söylüyor. Onun yazdırdıklarını dediğini söylüyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Yunus da dostu gördüğünü, dostundan çok şeyler işittiğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, din adamlarımız ne diyor? Vahiy mi? O son peygamberle beraber bitmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez, ilham eder. Efendim onlar öyle uygun görmüşler. Allah vahyederim diyor. Onlar diyor ki hayır, Allah vahyetmez. Allah ilham eder. Allah vahyedersin sadece peygamberlerine vahyeder. Sözümüzün başında hepsini söyledik. Allah-u Teala'nın sadece nebilere, peygamberlere değil, resullere, havarilere, Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti Meryem'e, vahyettiğini biliyoruz. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde? Sana kitabı indiren o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmü kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o kitabın ayetlerini kendi istikametlerinde tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki
inandık ki bu müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Ali İmran suresinin 7. ayet kelimesi ulul elbabın bir vasfını veriyor. Ehli tezekkür olma vasfını. Ulul elbab tezekkür edebilir. Allah ile müzakere edebilir, sorabilir, cevap alabilir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala senden evvel de biz sadece kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik diyor, erkekler gönderdik. Arkasından da diyor ki feselü ehle zikri en küntüm talemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir zikir ehli? Daimi zikrin sahipleri. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa? Daimi zikre ulaşırsa o kişinin kalbindeki mühür hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılmayacaktır. Ayrılmayacaksa hiçbir zaman o kişinin kalbine yeniden karanlıkların dolması mümkün değildir. Çünkü zulmani kapı o kişinin ömrü boyunca kilitli olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda o kişinin kalbi sadece faziletlerle dolu olacaktır ömrü boyunca. Ne ifade eder bu? Bu çok şey ifade eder. Faziletlerle dolu olan bir nefs kalbinin sahibi olan kişi o söylediğimiz 7 tane vasfın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. Öyleyse kim ulul elbab olmuşsa, lüplerin sahipleri olmuşsa, 5 duygunun ötesindeki Allah-u Teala'nın hissetmesini, uygun gördüğü şeyleri hissedebiliyorsa, onlara ulaşabiliyorsa, Allah-u Teala kalp gözünü, kalp kulağını açmışsa, o zaman bu konu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O zaman burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakalım. Hangi devir olursa olsun kıyamete kadar Allah-u Teala insanlara vahyini göndermeye devam edecek. Hangi sebeple devam edecek? Çünkü insanlar Allah'ın indirdiği kitaplar ne yazarsa yazsın şeytanın tesiri altında o kitapları yok sayabiliyorlar. İnsanların eliyle yazılmış olan kitapları onun yerine geçiriyorlar ve o zaman dinlerinden uzaklaşıyorlar. Bütün dünyadaki bütün kavimlerde aynı şey olmuş sevgili kardeşlerim. Din birçok kavimlerde artık yok olmuş. Kitaplı olan 3 dinin 3'ü de birbirinden farklı bir görüntüde, sanki 3 tane din varmış gibi ve onun dışında daha bir sürü farklı inanış, 73 tane din tespit edilmiş durumda. Dinlerin birleştirilmesi konusunda çalışanların yayınladıkları bilgisayardaki o nokta böyle diyordu araştırma yapanlar. 73 tane fırka, 73 tane din tespit etmişler. Din veya din zannedilen husus
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sayı 73 fırkanın oluşacağını söylüyor. 73 fırka nasıl oluşuyor? Bir tek din 73 tane dine dönüşmüş. İşte bunu gerçekleştiren iblistir. İblis söylediklerinden insanların caymaması için, Allah'ın yolundan saptırdığı insanların tekrar Allah'ın yoluna girmemesi için ne yapabilir? Bir, kitapları değiştirir. Tevrat'ı değiştirmiş, İncil'i değiştirmiş, Zebur'u değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesine Allah-u Teala müsaade etmemiş. Öyleyse değiştiremezse ne yapabilir? Onu insanlara unutturmaya çalışır. Unutturursa ne olur? O zaman dinle, Allah'ın koyduğu kanunlarla kimse ilgilenmez. İnsanların öğrettiği din öğretisine insanlar tatbik eder. Sevgili kardeşlerim, şu puta tapan insanlar var ya, onlar ilk insanlar değil. İlk insan Adem Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'ın oğulları, torunları, torunların oğulları, torunları, torunların torunları, hepsine Adem Aleyhisselam din öğretmeye çalıştı. Bir kısmı dinlerinin gereğini tatbik ettiler, bir kısmı tatbik etmedi. Ama neyle karşı karşıyayız? Tatbik etmeyenler Allah'ın yolundan uzaklaştılar. İlk cinayet Adem Aleyhisselam zamanında işlendi. Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Öyleyse ilk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam devrinde din bütün boyutlarla insanları en üstün takvaya kadar ulaştıran bir seyirde insanlar tarafından tatbik ediliyordu. Öldürülen Habil bir hakkın takvanın sahibiydi. Kardeşi kendisini öldürürken o diyordu ki ben sana el kaldırma. Sen beni öldürebilirsin ama benim sana seni öldürmek üzere elimi uzatacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Ben böyle bir şey yapmam diyor. Ölürken bunu söyleyebilen bir hakkın takvanın sahibi biri var karşımızda. Zaten söylüyordu, Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder diyor. Ama sonra mağara devri adamlarını görüyoruz. Sonra kim bilir Adem Aleyhisselam'dan kaç bin sene sonra insanlar putlara tapmaya başlıyorlar. Bedava mı olmuş bu iş? Hayır, iblis yememiş, içmemiş. İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için gene insanları kullanarak oyunlar icat etmiş. İnsanların bir kısmı puta tapmaya başladığına göre çok açık bir şekilde şeytan devreye girmiş demektir. Ve nesiller boyunca insanları putlara tapmaya devam etmişler. Allah Teala her devirde bütün kavimlere Resulü bunun için gönderiyor. Vahiy müessesesi bunun için vardır ve kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İblisin insanlara ördüğü en büyük tuzak, onlara dinlerini, kitaplarını unutturarak unutturmaktır. Başarmış mı? Kesin. Din adına artık insanlar Allah'ın bütün emirlerini, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan, felaha ulaştıracak olan, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirlerini unutmuşlar. Ulaştırmasına imkan olmayanları iblis bırakmış. Bırakmış ki insanlar onlarla meşgul olsunlar ve dinlerini, yaşadıklarını zannetsinler. İşte tuzağın en korkuncu bu. Hem insanlar
ibadet yapacaklar. Hem de bu ibadetleri onları kurtaramayacak. Ve iblis insanları insanlarla karşı karşıya getiriyor. İnsanların çoğu buna inanmışlar. Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılmış. Ve sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ın 5 tane şartının tatbikiyle kendilerinin cehenneme değil de cennete gireceğini zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da diyorlar, kelime-i şehadet de getiriyorlar. Zannediyorlar ki bunları yaptıkları için cennete gidecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. 7 safhadan hiçbirini yaşayamaz. İslam, Allah'a ruhu ve çin nefsi ve iradeyi teslim etmek demektir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse ilk teslim olan ruhunu dahi Allah'a teslim edemez. Hiçbir teslimi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Öyleyse İblis ne yapmış? İnsanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Peki biz nasıl oluyor da bunun bir tuzak olduğunu, aslında Kur'an'ın 7 tane safa, 4 tane teslim içerdiğini söylüyoruz? Çünkü Allah bize bunları öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz. Ve Kur'an'ı açtığınız zaman Kur'an'da Allah'ın bütün delillerini buluyorsunuz ve hayret ediyorsunuz. Bu alimler acaba nasıl Kur'an'ı böylesine unutmuşlar? Kur'an tamamen unutulmamış. İnsanların dünyaya müteallik işlerini halledebilecekleri, onunla alakalı olan Kur'an'ın fıkıh kesimi en büyük boyutlarda öğretiliyor. Fıkhın A'dan Z'ye her tarafını bilen insanlar, fıkhın dışındaki temel Kur'an kavramlarından haberdar olmadıkları için kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onun için Allah vahyini kıyamete kadar sürdürecektir. İblisin bu tuzağını önlemek için. Ve Allah'ın dostlarının karşısına hep bir takım insanları çıkaracaktır. Ellerindeki kitaplara dayalı olarak Allah'ın yaşamakta olan Resullerinin sözlerini yalanlasınlar diye. Ama unuttukları bir şey var. Allah'ın Resulleri Allah'ın kitabıyla konuşurlar. Ve galip gelecek olan hangi şartların içinde olurlarsa olsun diğerleri onlardır, Allah'ın Resulleridir. Şu anda söylediğimiz gibi bütün kavimlerde Resuller yaşıyorlar. Hepsi de Allah-u Teala'dan vahiy alıyorlar. Ve bu arada binlerce evliya da Allah-u Teala'dan vahiy almakta. Bizim aramızda da çok sayıda hamdolsun ki Allah ile konuşabilecek seviyede kardeşimiz var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vahiy müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ilim dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti. İşte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem, mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi, bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetin almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse, onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini size ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir.
Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bunda da din öğreticilerinin büyük sorumluluğu olacaktır sevgili kardeşlerim. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8, 9, 10'a göre cevap geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü. Bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop cennetine. Orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan karşımızda oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan
enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı? Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey, milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz, siz dışarıları yapmaya, dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım. Birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamaktaki kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu
Demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder, üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabii böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kılacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizle bir talep değil, kalbinizle bir talep. Dilinizle kalbinize iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizde ise olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün. Ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirini sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı. Ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı. O kadar. Nispet var mı aralarında? Bir benzerlik var mı? Bir orantı. Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 250 bin, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala kainatın yaratıcısı bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti
etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız. Bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı denemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah-u Teala ve ben ona duyurduysam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah-u Teala, indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık açılarına göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta. Namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o. Önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz namaz kılarken. Gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalaalandır için, milyarlarca sene orada olan cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi
cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'laşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece. Bu kadar. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbinizle söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal rahmet fasıl tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onun yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size

para. Bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse yani beni vekil ederse hedefine neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Bir kişi bunu görüp de Allah Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam Allah'a ulaşmayı dilersem diledim. Allah Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah Teala'ya teslim etmeyi dilersem Allah Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmak sadedinde ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumuzu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar, %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir. Ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı
%80'i aşar.

Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekün Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor. Ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor. Ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar merci aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuzun nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız. Hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman, o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle. Ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır.
hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun beşinci katı, dünya mutluluğunsa yüzde yüz olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi bu ihlas noktasından sonra irşada ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin altıncı katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, yedinci katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin اَلَّذ۪ينَ diyor يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O kişi, huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak bu Allah Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamamız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki İnsanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazrın azim. Hazrın azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eclül Azim'in müşterek oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı
göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmanızdır. Allah Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek, ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size 3. kat cenneti garanti ediyor. 3. kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını. Dünya saadetinin yarısı. Cennet saadetinin 3. katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah Teala diyor ki Resullerimize, insanları
Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayyi mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa, tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekişlemesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim çapında bir daire. Şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zulmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zulmani etkinin, onlar da zulmani etkiyi kullandıkları halde zulmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandantal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir etkiye tabi tutulabilir. Ama kim
Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayi mekanı yaşar. Nefs tayi mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayin mekanı yaşatır, hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da ölmüş olanlardan bahsediyorum. Öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim. Siz oradasınız. Nefs olarak. Her gece tayin mekan yaparsınız. Tayin mekan yapmak hiç zor bir olay değildir. Herkes yapabilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman rüya görürsünüz. Öyle değil mi? Bütün rüyalarınız bir tayin mekandır. Hepiniz mutlaka rüyanızda bir ara uçmuşsunuzdur. Uçmanın o büyük zevkini yaşamışsınızdır. Ve bunu bir rüya olarak düşünmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayin mekandır. O tayin mekandaki sizin mekanı tay etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayin mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayin mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayin mekan müessesesi ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanı ve fizik vücut tayin mekanı olarak üç bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayin mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudumuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz. Sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayin mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı
fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Allah-u Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah-u Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayin mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayin mekanı. Bütün Rabbani tayin mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayin mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayin mekan sırasında yardımcı olacaktır. İşte tayin mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değil aklınız, fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı aştınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın
Rabbani tayyi mekanını yapanlar, bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle, uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki, hepiniz tayyi mekanı yaşadınız diyorum, tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi, ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız, herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayyi mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünü zanneder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayyi mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayyi mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayyi mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayyi mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla beraber kalır. Daha üçüncü gün başınızın üzerinden nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha üçüncü gün erir. Artık kordon bağınız kalmaz nefsinizde. Ama nefsiniz sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir, büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için, kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir.
nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berzah aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz. Birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz. Onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah-u Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek, dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki, dünya üzerinde de fizik hayatınızı yaşarken de uçmak istersiniz. Pilotluğa merak sararsınız, bu yüzden merak saracaksınız. Uçmayı Allah-u Teala size o büyük zevki alabildiğini yaşattığı için. Elbette uçakla uçmanın zavallı hızı sizin tayin mekan sahibi olduğunuz andaki sonsuz hızınızla eşdeğer değildir. Sevgili kardeşlerim, hız kanunlarını biliyorsunuz. Bir, ışık hızının altındaki hızlar var. Bir saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızı var. Bir de ışık hızının üstündeki hızlar var. İşte nefsin hızı ışık hızının üstündeki hızlardandır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar onu aşağı indirebilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz boşlukta hiç kımıldamadan durabilirsiniz, düşmezsiniz. Çünkü siz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Nerede? Zahiri alemde. Bu alemde eğer nefs ileyseniz hiç kimse sizi göremez, sesinizi duyamaz. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini duyarsınız. Hem de bütün evleri, odaları içine girdiğiniz zaman görürsünüz. Dışarıdan odanın içini göremezsiniz. Ama duvardan içeri giriş sizin için bir şey ifade etmez. Onlar sadece sizin için bir görüntüdür. O görüntünün içine girdiğiniz zaman Allah'ın büyük kanununu göreceksiniz. Çünkü insanlar var orada. Sizin gibi insanlar konuşuyorlar, kendi hayatlarını yaşıyorlar.
fizik alemin bütün standartlarını yaşıyorlar. Siz onları görüyorsunuz. Ama ne insanlara dokunabilirsiniz, ne duvarlara dokunabilirsiniz, ne de görebildiğiniz herhangi bir şey sizin için fizik bir anlam ifade etmez. O zaman Allah-u Teala'nın 6 tane alemi nasıl yarattığı konusunda kesin bir fikriniz olur. İşte bu gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesidir. Ancak tayin mekanla bunu kesin olarak tespit edersiniz. Nefsiniz kendisine ait olmayan bir alemde, zahiri alemde. Nitekim o zahiri alemin bir parçasında fizik vücudunuz uykuda veya baygın. Ölümden sonra ise ölü. Ama o fizik vücudunuzun bir parçasıdır. Ve onun içine girip de yerinizi almadıkça fizik alem sizin için sadece hissedebildiğiniz ama sizin için sadece bir görüntü olan bir alemdir. Ne zaman ki fizik vücudunuzun içine gireceksiniz ve aklınız nefsinize değil de fizik vücudunuza kumanda etmeye başlayacak ki 1-2 saniye içerisinde gerçekleşir. Bunu da denemenizi isterim. Fizik vücudunuza geri döndüğünüz zaman, içine girdiğiniz zaman, sevgili kardeşlerim, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz daha yerleşmemiştir yerli yerine. Bütün uzuvların aynı standartlarda yerli yerine oturması lazım. Her parmağın kendi bulunduğu yerde, kendi kapladığı alanın hacmin içinde olması gerekir. O zaman Allah'a hayranlığınız bir kat daha artacak. Çünkü eğer tay mekanın dışında rüya alemindeyken kendinizin geriye doğru çekildiğini görürseniz ansızın yukarıya doğru bir çekilme, birdenbire bulunduğunuz yerden hızla hareket ettiğinizi göreceksiniz. Sizin iradenizin dışında fizik vücudunuza ya birisi dokunmuştur ya da başka bir sebeple fizik vücudunuzun uyanması söz konusudur. O kendine gelmeden evvel siz kainatın neresinde olursanız olun bir anda oraya ulaşacaksınız. İşte bu düşünce hızıdır. Bu sonsuz hızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu herhangi bir alemde o aleme ait olan bir varlık ışık hızına normal standartlarda ulaşamaz. Bütün kinetik enerji tatbikiyle elde edilen hızlar ışık hızının altındadır. Işık hızıysa kinetik enerjiye bağlı değildir. Işık hızı maddenin kendi içindeki o sonsuz enerjinin harekete geçirdiği saniyede 300 bin kilometrelik bir hızdır. Mutlaka elektron ve karşıt elektronun devir sayılarının eşitliği gerekir. Ne zaman ışık hızının ötesine geçerseniz orada o alemde artık siz başka bir vücutla varsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra şu kainattaki fizik standartlardaki galaksilerden hangisi olursa olsun, Allah-u Teala sizi hangisine gönderecekse bir anda o galaksilerdeki gezegenlerden birisine ulaşmanız söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, gittikçe bazı alemlerin bizim bulunduğumuz dünyadan daha geri standartlarda olduğunu, bazılarının çok daha ötelerde olduğunu göreceksiniz. Yer çekimi kuvvetini insanların kaldırdığını göreceksiniz. O zaman hava gemileri yapmak
artık bir problem değil. Yer çekimi kuvvetini yok ettiğiniz noktada bir karşıt kuvvetle, o zaman dilediğiniz hızla hareket etmek imkanının sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sadece O, zamanı da yaratan, kainatı da yaratan, doğmamış, doğurmamış olan, başı ve sonu olmayan zaman itibariyle, zamandan evvel de var olan, zamandan sonra da var olacak olan Allah, bu sebeple zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibi olması sebebiyle zamandan münezzehtir. Aynı sebepten mekan olarak vücuda getirdiği bütün alemlerin her birinde sıfır zaman aralığında bulunmak imkanının sahibi olduğu için mekandan da münezzehtir. Bir yaratık olduğunuzu tayyi mekanla çok daha iyi anlayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Söylediğim gibi bunun zaten hiçbiriniz için şüpheli bir tarafı yoktur. Çünkü hepiniz yaşamışsınızdır. Hepiniz rüyanızda uçmuşsunuzdur ve bunun bir hayal olduğunu düşünmüşsünüzdür. Bu aleme göre bir hayaldir tabii. Ama nefsiniz de orada yaşıyorsunuz. Bir hayal değil. Bir hakikati yaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Eğer çok yakın biriniz, size çok yakın biri ölmüşse, Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onunla o gece beraber olma konusunda. Allah-u Teala dilerse bunu size nasip edecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, ona sarılın. Kollarınızın arasında tıpkı sizin gibi canlı olan, etten kemikten oluşan, konuşan o kişiyi göreceksiniz. Onunla konuşacaksınız. Karşılıklı konuşacaksınız. Çok özel şeylerinizi, sadece onunla sizin aranızda olan şeyleri, merak ettiğiniz her şeyi bu dünyadan ayrılmadan evvel size onun henüz söyleyemediği mesela bir sırrı ona sorun. Cevap alacaksınız. O zaman içiniz ferahlayacak. Ölümün hiç de zannettiğiniz gibi bir son olmadığını göreceksiniz. Bugün göreceksiniz. Eğer kıyamet kopmuş olsaydı, o zaman zaten görecektiniz. Çünkü kıyametle birlikte siz yeniden hayata geri döndürüleceksiniz. Göreceksiniz ki sanki 15 dakika, 20 dakika uyumuş da uyanmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Öldüğünüz yaşta. O öldüğünüz noktadan itibaren sanki yarım saat falan geçmiş, şöyle bir uyumuşsunuz, uyanmışsınız. Şimdi rüyanıza bakın. Eğer o ölmüş olan sevdiğiniz kişi sizinle beraberse, sizinle konuşuyorsa, dünya üzerindeki o ölmeden evvelki hatıralarınızı yad ediyorsanız, beraber olduğunuz her noktadaki her şeyi ondan sorarak, onun da aynı şeyleri yaşadığından kesin olarak emin olabilirsiniz. O yaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ölümler sizi neden korkutuyor ki?
Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayı. Tayyi mekandır. Sadece gene aynı koordinatları paylaşan, bu alemin aynı koordinatlarını paylaşan bir başka alemde yaşantısına kendisinden evvel rahmetli olan sevdikleriyle beraber devam ediyor. Rahmetli annesiyle, rahmetli babasıyla, rahmetli arkadaşlarıyla. Bu dünyadaki gibi bir hayat kıyamete kadar orada devam edecektir. Farkı mı? Farkı şu, onlar artık yaşlanmayacaklardır. Hangi yaşta rahmetli oldularsa o andaki nefslerinin durumuyla devam edeceklerdir. Ama orada bir daha ölüm yoktur. Bu dünyadaki gibi silahlar, bu dünyadaki gibi vasıtalar, bu dünyadaki gibi evler, dağlar, tepeler, gökyüzü orada da var sevgili kardeşlerim. Aynen. Hepsi var. Ama yaşadığı eve gittiğiniz zaman o evin sizin tanıdığınız bir ev olmadığını, başka bir ev olduğunu fark edeceksiniz. O aleme ait olan bir ev. Ama orada yaşıyor. Sevdikleriyle, kendisinden evvel ölmüş olan annesiyle, babasıyla beraber yaşıyor. Bu dünyadaki bütün huzursuzlukların bittiği bir alemde yaşıyor, dinleniyor, huzursuzluk hissetmiyor artık. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tayi mekanı eğer sizi o kara delikten geçip de berzah alemine götürmüşse, orada fizik şartları yaşayacaksınız. Böyle bir talebi Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sizi berzah alemine ulaştıracaktır. Sevdiğinize ulaştıracaktır. Yakınınıza ulaştıracaktır. Kiminle konuşmak istiyorsanız, evvela o bundan sonsuz bir mutluluk duyacaktır. Sizi orada gördüğü için. Tıpkı bu dünyadaki gibi bir sohbet, bir beraberlik, bir kucaklaşma, gözyaşları, sevinç ikinizi de kaplayacaktır. O zaman emin olacaksınız ki hayır, insanlar ölümle yok olmuyorlar. Kıyamete kadar yaşayacakları bedenleriyle, nefs bedenleriyle kıyamete ulaşacaklar. Kıyamet günü fizik vücutlar tekrar dirilecektir öldükleri noktadaki halleriyle. Nefsler de tekrar onun içine girecektir. Aslında ölüm bir hiçtir sevgili kardeşlerim. Bu tayyi mekan olayını birkaç defa yaşadığınız zaman ölüm sizin için korkulacak bir şey olmaktan artık çıkar.

söylemeyi unuttur bir şey varsa o zaman söyleyecektir. Ve ölüm sebebi bir hastalıksa onun ne kadar önemsiz bir şey olduğunu orada çok daha iyi anlamış olacaktır. Kıyamete kadar dostlarıyla, sevgilileriyle, sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla birlikte bir hayatı sürdürecektir. Mutlulukla. İşte bu tayyimekan çeşidi nefsinize ait olan bir olgudur. Ne zaman irşada ulaşırsanız, Allah-u Teala o zaman, yani irşada ulaşırsanız demekten muradım, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilirseniz, yani iradenizi de Allah'a teslim edebilirseniz, o teslimle birlikte Allah-u Teala başınızın üzerine size ait bir ruh gönderir. Bu, o ruhla tayyimekan yapmanız içindir. Ne olur? Ruh tayyimekanı nedir? Ruh tayyimekanı aklınızın nefsinize değil de ruhunuza, başınızın üzerinde bulunan ruha kumanda etmesi şekliyle zahiri alemde, berzah aleminde veya emr aleminde veya zulmani alemde geçecek olan veya cinlerin gayb aleminde veya onların berzah aleminde altı alemin altısında da geçerli bir hüviyet taşır ruh tayyi mekanı. Sevgili kardeşlerim, ruh tayyi mekanı yaptığınız zaman bulunduğunuz alemde fizikte olabilirsiniz. Fiziğin ötesinde de olabilirsiniz. Bu o anda Allah'ın dilediği standardı ifade eder. Allah üzerinizdeki tasarruf eden güçtür. Yaşarsınız. Tayyi mekan, ruh tayyi mekanı yaparsınız. Mesela sizi haşta görürler. Oradaki fizik vücutlarıyla sizin fizik vücudunuzu görürler. Ve sizin gerçekten orada, o haç mevsiminde orada bulunduğunuzu düşünürler. Öyle kabul ederler. Sonra gelip size anlatırlar beraber geçen olayları. Ve bu sizin için bir büyük mutluluk olur. İki alemde birden var olmak. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ruh tayyi mekanı. Allah-u Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Ruh tayyi mekanı, nefs tayyi mekanının dışında çok farklı bir olaydır. Bütün alemlerde geçerlidir. Bütün alemlerde fizik de olabilir ruh, fiziğin dışında da olabilir. Yani bütün alemlerde onların göremediği bir standartta bütün insanların arasında bulunabilir ruh tayyi mekanının sahibi. Fizik vücudu o sırada bir uyku halindedir. Tekrar ruh onun başının üzerine dönene kadar. Bir anda bir alemden başka bir aleme geçmek, oradan bir diğerine geçmek, bütün alemlerde bulunmak söz konusudur. Ve bunun mümkün olduğunu o zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, delillerini yaşadığınız zaman beraber olduğunuz kişiler gelip sizi daha sonraki devirlerde ziyaret ettiği zaman, o günlerden bahsedildiği zaman onların sizi fizik vücudunuz olarak kabul ettiklerini görürsünüz. Zaten görüntü aynıdır ve ruhunuz fizik hüviyettedir. Yani o dostlarınızla el sıkıştığınız zaman onların ellerinin içinde sanki sizin fizik vücudunuzun eli varmış gibi bir vücut vardır ortada.

o fizik vücudunuz değildir. Ruhunuzun o sırada fizik vücut şekilde bürünmüş hürriyetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hürriyet çok üst seviyedeki bir hürriyettir. Herkes bunu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Allah'a hamd etmeniz için çok büyük bir sebeptir. Daha ötesi de var mı diye soruyorsanız, evet, daha ötesi de var. Fizik vücut tayin mekanı. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki nefsiniz fizik vücudunuzun devir sayısının yarısı kadar devir sayısında olan elektronlarla mücehhezdir. Bu sebeple bütün nefsler fizik vücutların içinde bir esirdir. Bir rehinedir. Fizik vücudunuz uyumadıkça, bir, fizik vücudunuz bayılmadıkça, iki, fizik vücudunuz ölmedikçe nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Nefsinizin fizik vücudunu terk ettiği anda fizik vücudunuz mutlaka uyku haline girmiştir. Veya bayılmıştır, nefsiniz çıkmak imkanı bulmuştur. Ölüm de aynı sonuca müncer olur. Ölümle birlikte zaten manyetik alanlar sona ereceği için, elektrik enerjisi üretilmeyeceği için fizik vücudunuzda, ölüm melekleri kontağı kapattığı için, elektrik enerjisi fizik vücudunuzun trilyonlarca mitokondrisi elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse ne olur? Elektrik enerjisi olmadığı için elektromanyetik alanlar da yok olur. Yani fizik vücudunuzun manyetik alanı var. Bir kutbuyla nefsinizi çeker kendisine, bir kutbuyla ruhunuzu. Bu öldüğü zaman fizik vücudunuz nefsiniz içinde, ruhunuz içinde içine girilmesi mümkün olmayan bir hüviyet kazanır. Artık ne nefsiniz ne ruhunuz fizik vücudunuzun içine giremez. Fizik vücudunuz her ikisine de açılmayan bir kale hüviyetini alır. Ölümünüzden sonra sağ tarafınızda ruhunuz, sol tarafınızda fizik vücudunuz yer alacaktır. Ruhunuz için iki tane alternatif söz konusudur. Bir, ruhunuz fizik vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman, yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermediniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmadı. O zaman fizik vücudunuzdan manyetik alanların bitmesi sebebiyle sigara dumanına son derece benzeyen bir duman şeklinde ruhunuzla nefsinizle ayrılır. Ölçü vereyim. Bu dumanın özelliği arkasındaki 40 wattlık bir ampulü gizleyecek kadar bir kesafet ifade eder. 50 wattlık bir lambada o lambayı görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları size hep gösterecektir. Gelecek günlerinizde Allah'ın daha başka güzelliklerini yaşayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ki Rabbani yoldasınız. Daimi bir muhafaza altında olursunuz sevgili kardeşlerim. Şeytanın sizin beyninizi çekişlemesi imkanı söz konusu değildir. O bu imkanın sahibi değildir. Allah-u Teala ondan bu imkanı almıştır. Kim başının üzerine devrin imamının ruhunu almışsa şeytanın o kişiye böyle bir tesir etmek imkanı yok edilmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu için. Her tabiyetini sağlayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanı almışsa, öyle mürşidine ulaşmışsa, şeytanın büyüsünden de hüddamından da o kişinin tayin mekan olayında başını çekişlemesinden de kendini mutlak olarak kurtarır.
İşte bu standartlarda ölüm tahakkuk ettiği zaman, eğer kişinin ruhu Allah'a daha evvel ulaşmışsa, o Allah'ın evliyasıysa, ruh Allah'ın katından mutlaka geri gelecektir. Niçin? Ölüm melekleri görevlerini yapsınlar diye. Nefsiniz fizik vücudunuzun üzerindedir, sol tarafınızda. Omuzunuzdan yaklaşık bir metre yukarıda, biraz daha fazla olması mümkün. Ruhunuz da sağ tarafınızda yer alır. İster vücudunuzdan çıksın da yer alsın, ister Allah'ın katından gelsin, ikisi de aynı zaman aralığında omuzunuzun üzerinde yer alırlar. İster kişi Allah-u Teala'nın evliyası olmasın, ruhu Allah'a ulaşmamış olsun, o zaman ruh fizik vücudun içindedir. Fizik vücuttan çıkıp yerini alacaktır kişinin sağ omuzun üzerinde. Veya Allah'a ulaşmıştır, Allah'tan gelerek yer alacaktır. Fizik vücudun içinde zaten ruh yoktur. Allah'tan gelerek yerini alacaktır. Gene sağ tarafında. Ve ruh ölüm meleklerinden biri tarafından 7 tane gök katını beraberce aşarak çıkacaklardır. Sitretin müntahaya kadar bir yolculuk beraberce yapılacaktır. Oradan sonra da ruh kendisi tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Allah'ın zatında tekrar yok olacaktır. Ölümün korkulacak bir şey olmadığını o zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki hepiniz sonsuz hızın sahibisiniz. Herkes nefs tayi mekanı yapıp da vücudundan ayrıldığı zaman ışık duvarını mutlaka aşar, sonsuz hıza ulaşır, düşünce hızına ulaşır. Allah'ın kendisini ulaştırmak istediği herhangi bir gezegene ulaşır. O ulaştığı yerde farklı yaşantılar görecektir. Burada ışık duvarı aşılmıştır. Fizik vücudunuz şu veya bu şekilde uyandırıldığında bir kuvvetin sizi süratle çektiğini ya sırtınızdan çektiğini, geriye doğru bir yolculuk yaptığınızı veya ileriye doğru bir yolculuk yaptığınızı hissedeceksiniz. Sonra da kendinizi fizik vücudunuzun içinde bulacaksınız. Normal uyku halindeyseniz. O zaman Allah'a hayranlığınız artacak. Tayyi mekanı yaptıktan sonraki hayranlığınız artacak. Yani evveli ve sonrasını gördüğünüz tayyi mekan, kontrolü size verilmiş olan bir tayyi mekandır. O zaman vücudunuza girmenin çok kolay bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Bütün uzuvların mutlaka üst üste gelmesi gerekir. Bu ise zannettiğiniz kadar kolay bir şey değildir. O zaman Allah'a hayranlık duyacaksınız. Çünkü tayyi mekan yapmasaydınız, normal bir rüyayı yaşasaydınız, bir anda fizik vücudunuzun içinde bulacaktınız kendinizi. Allah'ın otomatik kanunları bütün uzuvları aynı anda üst üste getirir. Ve bir anda nefs fizik vücudunun içine girmiştir. Söylediğim gibi, eğer uykudan uyanınca, rüyadan uyanınca konuşmaya kalkarsanız, uyandığınız anda konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü daha nefs vücudunun içine bir anda girmiştir ama kumandaları henüz ele almamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok şükretmeniz lazım, ne kadar çok hamd etmeniz lazım, o zaman fark edeceksiniz. Allah'ın size verdiği sonsuz nimetleri, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinin, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinin manasını o zaman anlayacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. Siz de düşünüyordunuz şimdiye kadar iyi ama
bu sonsuz galaksilere ben hiçbir zaman gidemeyeceğime göre nasıl emrime musahar kılmış? İşte böyle musahar kılmış. Oraya her zaman gidiyorsunuz. Her yere gidiyorsunuz. Ama gittiğinizin farkında değilsiniz. Neden? Giderken ışık duvarını aşıyor nefsiniz. Buradakileri Allah Teala size unutturuyor. Dönerken sonsuz hızdan gene ışık hızının içinden geçerek sıfır hıza inmek mecburiyetindesiniz. İkinci defa geçerken bu sefer de oradakileri unutturuyor. Sevgili kardeşlerim, hatırlatmak istediğine de Allah Teala müsaade verir. Hatırlarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki nasıl size anlatayım ki Allah ile dost olmak bir muhteşem dizayndır. Ona hayran olduğunuz zaman bunları hep yaşayacağınız zamandır sevgili kardeşlerim. Tayyi mekan, ister ruh tayyi mekanı olsun, ister nefs tayyi mekanı olsun, ister fizik vücut tayyi mekanı olsun, hepsi daha zor şartlarda gerçekleşen tayyi mekanlardır. Fizik vücudun üzerine, fizik vücut tayyi mekanında ruhunuz örtü olur. Ruhunuzun devir sayısı, fizik vücudunuzun devir sayısının, elektron devir sayısının iki katı olur. Nefsinizin devir sayısı fizik vücudunuzun yarısı kadardır. Fizik vücudunuz nefsinizin iki katı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Ruhunuz ise fizik vücudunuzun iki katı elektron devir sayısına sahiptir. Bu sebeple fizik vücudunuz da ruhunuzun içinde bir esirdir. Ve dilenen yere bir anda fizik vücudunuzu da Allah-u Teala ulaştırır. Böyle bir dizaynda insanlar sizi fizik vücut olarak görürler. Tekrar ruhunuzla dönmek mecburiyetindesiniz. Bu başınızın üzerindeki size verilen Allah-u Teala'nın bir nimeti olan ruhtur. Devrin, imamının ruhunun başının üzerinde olduğu bir kişi İrşat makamına tayin edildiğinde kendisine ait olan bir ruhu da Allah Teala ona bir nimet olarak verecektir. Sevgili kardeşlerim, daha size saatlerce nefs tayin mekanından, ruh tayin mekanından, fizik vücut tayin mekanından bahsetmek söz konusu olabilir. Her zaman bir kısım şeyler mutlaka eksik kalmıştır. Sorarsanız inşallah tamamlarız. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor sözleriyle bitirmek istiyorum. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrümüz vardır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep gene anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir gonca gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü. Gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların
çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse, o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi 7 kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin taifesinden şeytan da, iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış. Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunların torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standardına, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri, biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda, azınlığın içinde olanlar, çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler, aynı miktarda ruhumuzdaki hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. Yüz üzerinden yüz hasletler ruhumuzda, yüz üzerinden yüz afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne? Muradının ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani bir takvim devresi içinde, bir zaman parçası içinde Allah'a layık olabilecek olan bir hüviyette, ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederek yerine hasletleri, faziletleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. La reddedna hüm esfeli safilin. Ve biz onları esfeli safilin sümme sonra onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir.
Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahzene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister. Gene nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Öyleyse yasaklar mı? Nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi? Asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle söylediğimiz gibi bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhlar ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinin de kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınızda Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız
şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu, aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa, siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz, öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Onları engelleyen kanunlar konulmuş, onları engelleyen kararnameler çıkartılmış, insanlar ondan mahrum kalmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman toplum içinde bulunduğu davranış biçimleri küresi içinde davranışlarından Allah'ın emirlerini yerine getiremez durumda. Ne demek istiyoruz? İşte şu anda üniversitelerimizde uygulanmakta olan başörtüsü yasağı. Kuvvet kanun çıkarmış, kuvvet kararname çıkarmış, kuvvet üniversitelerden hüküm çıkarmış. Başörtüsü takmak en tabii hakları olan hanımlar, dinlerinin gereği bunu yerine getirmek isteyenler, kuvvet sahipleri istemiyor diye bunu gerçekleştiremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanımızın çoğu inananlar olmasına rağmen bu ülkede insanların %90'dan fazlası inanır. İnanmayanların sayısı her zaman %10'dan azdır. Ama inananlar içinde kurtuluşa ulaşabilecekler de %10'dan azdır. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Bir kitle şuuru oluşmuyor insanlarda. Şimdi dış etkenler çıkardıkları kanunlarla, kararnamelerle, uygulamalarla insanların Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş ne varsa hepsini yapmalarına müsaade ediyorlar. Onlara uygun görüyorlar. Serbest. Allah neyi emretmişse onları da gönülleri ne kadar dilerse o kadar engelliyorlar. Bu da karar mekanizmalarının ortaya koyduğu kararlar. Böyle bir ortamda şuur kazanan akıl, dış etkenlerin tesiri altında nefsin taleplerine hep yeşil ışık yakacaktır. Ruhun taleplerine bu müsaadeyi vermeyecektir. Öyleyse kişi hep yanlış davranışlarda bulunacak. Arkasından da Allah-u Teala o kişiye mutlaka azap edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Allah-u Teala ona azap verecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Ve Allah'tan gene azap gelecektir. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var, iç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi
Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi, mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah neyi emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar. İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor.
Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan sonra Türk toplumu çürümüştür. Bir Osmanlı için borcunu ödeyememek en büyük ayıptı. Ve kul borcuyla yaşamayı kimse istemezdi, düşünemezdi. Osmanlı askere gitmeden evvel hazineden parasını alır, borcunu öderdi. Şimdi mi? Korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Sınıfların %70'ten fazlası, çeklerin %70'ten fazlası ödenmiyor sevgili kardeşlerim. Ve bunu hiç kimse ahlaksızlık olarak düşünmüyor artık. Hapishaneyi insanlar komşu kapısı yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür. Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden
sizleri kurtarmakla vazifeliyiz. Ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim, siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim.

saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek, sır bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun, İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok. Kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi, kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, bozulan Osmanlı ahlakı bir gün tekrar ait olduğu zirveye yükselecektir. Ve o günler uzakta

Değildir. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır. Mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız. Ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir. O emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet, sahabenin mi de 10 tanesi cennetlemişlermiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim. İşte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler
şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiilde işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah-u Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor, emirlerimi yerine getirirseniz, iş dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsat her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size yine mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah-u Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah-u Teala'nın koyduğu engel yüzünden. Yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor. Çünkü Allah-u Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrolü altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği fiil, bütün fiilleri ise işlemenizi, bundan sizi men edecek olan şey nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah-u Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan İman kelimesinin etrafında fazıların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak isteyense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama iç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah Teala direkt olarak sizinle konuşmaz. İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki, dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşünü yapsa bile, siz kendinize düşünü yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah Teala size de kendinize düşünü yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4/3 olması lazım. Ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için, hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizlerden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse

Mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları. Hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, cennete gitmek insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri, bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi zannetmek ve istemek birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz bunu, içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde İki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim.
ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım için de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar.
ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi haf değildir. Korku değildir. Allah-u Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz
Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları habidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kayyum kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Bilirsiniz, tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi El-Rahman olarak okunur. Okuma sırasında. Aslında bu tecvid müessesesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler, hepinizin bilmesini istiyorum, sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi, sizde olmayan şeylerin,
olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersin tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Elinde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Ama Allah Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülkimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir.
İlham, spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin sualinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan öksürük. Ha, karanfil mi? Burada.

خرافي لقد نستيس رجلك. Sevgili kardeşlerim, işte bakın, her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu eğer öksürük söz konusuysa, bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün içinde de Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi, her zaman bu devam etmeli, sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah-u Teala bana aynı şeyleri söylüyor. Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerim üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor. Bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor, kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükretmeye deriz ki bize öksürük vermiş ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki, ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim.

biriminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar, yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle o kişinin o yaptığı kötülüğün karşılığı olan derece negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır. Birbirini sıfırlar. Mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken, şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir. Ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır. Ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman, amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti. Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana